Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: like
1: a light.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde de sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 21 Eylül Pazartesi ve biz her pazartesi günü olduğu gibi Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Günaydın Tonguç.
1: Günaydın, günaydın Süheyla. İyi haftalar.
0: İyi haftalarımız olsun. Ufuk Bey koşu koşu gelmiş, bizi beklemiş bence bunun için. Ne olacak şimdi bu ABD'nin hali demiş. Efendim isterseniz önce biz bir içeriye bakalım. Kendi halimize bakalım ne durumdayız. Ondan sonra vaktimiz kalırsa ABD'nin halinde konuşuruz efendim. Şimdi cuma günü biz seninle haftayı birlikte kapattık aslında. Beraber bir yayın yaptık. Ne kadar da etkileşimi aldığını gördük bunun. Şimdi artık bu pazartesi itibariyle sanki yeni bir evredeyiz. Yani nasıl hasar tamiri yapılacak, nasıl onarılacak, biraz daha herhalde buna bakmak gereken bir süreçteyiz. Ne dersin Tonguç?
1: Evet, evet. Yani şöyle, çok herkesin de kafası karışık. Şimdi şu, yani bu gibi süreçlerde önce bir tabii panik havası oluyor, bir bilinmezlik oluyor, sorular oluyor, sonra açıklamalar geliyor. Arka planda ben tahmin ediyorum hafta sonunda yani bu çıkan bültenden bağımsız olarak çalışmalar olmuştur. Özellikle bu belirtilen saklamacılar veya bankalarla bu ilgili kurumlar arasında da olmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani şu anki bu haftanın ilk 2-3 gününde az çok yol haritası belli olacak veya genişleyecek bir araştırma durumu söz konusu olacaksa, şimdi bir sistem var, o sistemin işte fon tasfiyesi dediğimiz mesele, bir bununla ilgili haber akışı yoğunlaşacak,
0: evet,
1: veya yoğunlaştı diyelim. Bir de buradaki işte bazı tabii hukuki süreçler vesaire de ilerlerken hani bu olayın ne kadar genişleyebileceği konusunda da bir merak konusu var. Ama benim Süheyla gördüğüm şöyle bir durum var. Bu fonların dışında da bizim bir fon dünyamız var. Bir Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasası var. Burada şimdi belki örneklerle de gideriz. Yani benim geçen gün babam aramış. Oğlum bizde B tipi likit fon vardı. Bunda da bir sıkıntı olur mu? Bir banka ismi vererek söyledi falan. Yani bilmediği için fon dendiğinde, evet, sanki bütün fonlara bir,
0: evet,
1: hani burada izleyenler mutlaka daha şeydir tabii, finansal okuryazarlığı yüksek insanlardır ama anneler babalar da dahil olmak üzere böyle bir korku oluyor çok doğal olarak. Onun bu hafta belki bir zirvesini yaşayacağız. Yani pazartesi zirveden kastım, hani ne oluyor ne bitiyor ondan sonra giderek o bilinmezlik, hani hesabına baktığında, parasına baktığında, olana bitene baktığında, diğer kurumlarda açıklamalar yapacak büyük ihtimal. Belki bunlar ilgili bankalara da soruluyordur. Ve yavaş yavaş bir kere bu sürecin 3 aydan 6 ay uzatıldı ya bu şimdi yeni, evet, bültenle. Bu tarafa doğru gireceğiz. Bir bu tarafı olacak. İkincisi bir araştırmalar devam edecek. Ne oldu ne etti bu süreçte diye. Tabii birçok tartışma olacak ama ben hani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Belki sonda bir daha tekrar ederiz. Yani bir fon yatırımcısıysanız ya da bu işlerin içinde hani bir yatırım yapıyorsanız, fonun dışında hisse senedi yatırımı yapıp fonlarla ilgili hisselerde de pozisyon almış olan yatırımcılar var veya ufak ya da büyük. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kurumunuzun veya şu an için bağlı bulunan fonun işte bir tanesi İş Bankası, diğeri Ziraat, bunların yapacağı açıklamalar, ki yapmaları gerekli zaman zaman, bunları, evet, yakından takip edin. Ve dolayısıyla buna göre hareket edin. Eğer bir itirazınız varsa da bunu ne şekilde dile getireceğinizi hukuki olarak düşünerek hareket edin. Bunun haricinde öyle olsaydı, böyle olsaydı,

0: de şöyle yapılacak, bundan sonra böyle olacak falan gibi o kadar çok bilgi kirliliği de dönüyor ki bence eğer mağdur durumunda veya yatırımcı konumundaysanız bunları çok yakından izleyerek devam etmeniz gerekiyor.
1: Yani mevzuat nasıl değişir bilmiyorum ama saplasamanın ayırt edilmesi gerektiğini daha iyi görebileceğimiz başka bir örnek yoktu herhalde. Çünkü bir musibet bir nasihat hikayesi Tonguç. Bir şekilde burada ayırt edilmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorsun nerede oluyor senin bu kirlilik dediğin sosyal medyada. Şimdi oradan
0: Doğru.
1: insanlar bilgi de alıyorlar. Yani oraya girse bir türlü, girmese bir türlü iyi kötüyü nasıl ayırt edecek? Yani şöyle bir ortamda bile insanların canı yanmış. Yani malcanın yongası
0: Aydaş.
1: insanların canı yanmış. İşte ben demiştim, ben bilmiştim. Tamam, çok güzel bilmişsin demişsin. Tamam, ne değişti hayatımızda? Bir de gerçekten bilmiş miydin, demiş miydin? Ya bu kadar peşine
0: Yok
1: düşmüş
0: ben
1: müydün bu işin?
0: şunu demek istiyorum. Yani şöyle olsaydı böyle olsa evet tamam bu işte
1: Benim
0: o kadar çok
1: kastettiğim
0: bilgi
1: sen
0: var
1: değil.
0: ki.
1: Sen derken seni kastetmediğimi biliyorsun Tonguç.
0: Yok yok ben
1: Yani.
0: açısından değil. Yani tabii ki. Şimdi şöyle ya o kadar çok bilgi var ama bu yatırımcının odaklanması gereken bu konunun çözümüyle ilgili gelen resmi bildirimler. Bunun haricindeki şeyler ile yatırımcının şeyi yok. Yani bir şey tavsiye eder, öyle olsaydı der, hoşuna da
1: Tabii.
0: gider, aklına da yatar,
1: Tabii.
0: daha mantıklı da gelir, niye böyle de yapılmıyor denilebilir. Bunların hepsi şu anın dışında zaten zaman zaman bu gibi konularda bizim hep tartıştığımız durum. Benim demek istediğim ister sosyal medya olsun, ister işte kamu aydınlatma platformu, isterse SPK bülteni, ister kurumun web sitesi. Burada artık odaklanması gereken çünkü soru soruluyor ne olacak? İşte şöyle olmuş böyle yapılacakmış falan.
1: Evet.
0: Abi bu tamam. Ama resmi taraftan gelen bildirimleri yakından takip edip buna göre ne yapması gerekiyorsa o adımı atıp öncelikle kendi durumunu netleştirmesi lazım.
1: Evet.
0: Sonra zaten üzerine çok konuşulacak
1: Evet.
0: bir konu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi ne oldu efendim? Bir cumadan beri biz görüşmeyeli ne oldu? Size onu bir aktarayım. Değişiklik ne var? En son değişikliklere baktığımızda ki zaten 3 ayda çıkarıldığında 3 ayda bitirilebilir mi ki acaba diye içimden düşmüştüm ama sesli düşünmemiştim. Fon tasfiyelerinde süre uzatıldı. 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Nasıl bir etkisinin olacağını düşünüyorsun? Bir de bu öncesinde de zaten efendim SPK demişti süreyi değiştirebilirim diye.
0: Evet.
1: Ki yakın vakitte hemen bunu yapmış olması da isabetli oldu herhalde. Ne dersin Tonguç?
0: Çünkü şöyle, şimdi mesela kimle konuşsan şöyle diyor yatırımcı açısından. Ne zaman biter bu? İşte sen diyorsun ya da kendisi böyle bir yorum yapıyor. Ya, 3 ayda. Şimdi kafada bir 3 ay mantığı olduğu için
1: Evet.
0: sanki böyle iş biraz sıkıştırılacakmış mantığı oluştu. Şimdi 6 ay olunca en azından o süreç içerisinde biraz daha sanki zaman kazanılacakmış gibi bir mantık var. Daha rahat hareket edilebilir. Ya da tam böyle 2 ay geçtikten sonra aa burada ne oluyor falan derken bir uzatma geleceğine ya 6 ay bu 1 sene de olabilir. Ama artık biraz daha süreye yayılacağını kurum ve kişiler açısından da bunun anlaşılması istendiği için ben açık söyleyeyim bunun 6 ay süreceğini düşünmüyorum ben. Yani 6 ayın sonunda böyle
1: Evet.
0: hala biz bununla uğraşıyor olacağımızı zannetmiyorum. Bu çünkü
1: Evet.
0: çok hızlı. Yani hızlıdan kastım insanlar bakmıştır büyük ihtimal işte. Çünkü paylaşan kurumlar da var. Hangi fonda hangi hisse var işte ne
1: Tabii.
0: kadar başka bir ürün var. Fon büyüklüğü nedir? Mesela bu kurumlarda bizim de konuştuğumuz arkadaşlarımız vesaire var. Onların MKK ile konuşması sonrasında bu hafta içinde alınabilecek başka kararlar da olunabilir. Bir kısım hızlı çözülebilecek bir yapıda. Diğer kısım için 6 ay bana kalırsa uzun bir süre ama genişlemesi, uzaması sürenin biraz daha böyle bu sıkıştırılmayacak herhalde algısı kafada hani psikolojik olarak şu an için oturmuştur diye düşünüyorum.
1: Evet, yani şu an işte 3 ay diye süre belirtildikten bir süre geçtikten sonra işte bunu uzattım dendiğinde burada belki şeyle ilgili akıllarda soru işareti olabilirdi ama en başından bunun 6 aya çıkarılması. Bir de efendim şey sormuş mesela Ali Bey, diyor ki yani biz şimdi peki bunu unutacak mıyız? Hayır, burada hesaplama yapılacak. Yani sizin ne kadar alacağınız hesaplanacak. Bir de mesela kim ne söylemiş kısmına baktığımızda, yani şimdi bu faturayı biri ödemeli. Kim ödeyecek bu faturayı? Kim ödemeli bu faturayı? Bunu konuştuğumuz, mesela görüşlerine baktığımız isimler arasında da Altı Özaslan diyor ki mesela, yani bir hafta önce girenle fona bir yıl önce girenin durumu aynı mı? Yani aynı parayı mı alıp çıkacaklar aynı miktarı koydularsa? Ya burada bir hesaplama yapılması gerekecek herhalde. Bu hesaplamayla ilgili henüz bir şey biliyor muyuz biz Tonguç? Yani hesap neye göre yapılacak? Çünkü ince ince, aman kimsenin hakkı geçmesin. İnsanlar işte burada güvendiler ama paralarını kaybetmediler. Yine de belirli bir süre geçiyor. O süre geçerken de parasını tam alabilmesi lazım deyip bir hesap yapılırken, o hesapta neye dikkat edilmesi gerekiyor sence?
0: Yani parasını tam alabilmesi gibi
1: bir şey yok ya, diyorsun.
0: Evet, şöyle, bizim piyasamızda zaman önceliği, emir önceliği diye tabirler vardır. Yani işte bu fonlar için de geçerli olabilir diye düşünüyorum. Yani bu süreç içerisinde. Çünkü okuduğum kadarıyla mesela şimdi bazı iptaller üzerine konuşuluyor. İptal emirin de bir mevzuat olduğu için ya mümkün olduğu kadar bu mevzuat çerçevesinde gidilir. Ama ben şöyle söyleyeyim, biraz benzer bir durum ben yaşadım, şahsi olarak söyleyeyim. Yani şahsi olarak derken, hani çalıştığım ortamda buna benzer bir hesaplama yapmam veya bir karar vermem gerekti. Bir grup arkadaşımızla birlikte. Burada fiyat ne, giriş ne, yani pozisyona giriş ne, fiyat ne, olası gerçekleşme durumu var mı piyasada? Yani bir olasılıklara bakıyorsunuz. Bunlar işte log kayıtları oluyor, saat bilgileri, tik grafikler vesaire. Ve sonuçta bir şey çıkıyor. Yani biz bu futbolda var var ya. Yani sen de geriye gidiyorsun. Evet. Hikayeyi tek tek burada tahmin edebileceğin, takip edebileceğin o log kayıtları dediğimiz sistemde birçok konuda zaman vesaire emin verilmiş haliyle değerlendirilecektir. Ama hani nasıl olmalı konusunu inan böyle kafamda yanlış da tasvir etmek istemiyorum. Büyük ihtimal çok hassas bir konu olduğu için birçok olasılık düşünülecektir bu merciler tarafından. Mesela bu İş Bankası, Ziraat Bankası ile yürütülecek konu çok kritik. Ama yani açıkça şunu da söyleyeyim, söyle, hani bu mantıkla düşün. 10 lira hisse senedini almış, biri de 100 liradan aldı. Şimdi 10 liranın 10 lirasını ver, 100 liranın 100 lirasını ver. Bu da zor bir ihtimal. Yani bir yerde daha sonra fona giren kişinin kaybı da daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Eğer fonda bir değer kaybı olacaksa.
1: Burada belki yani biraz daha güvenilmesi gereken, görüşünü alacağım Tonguç bu konuda. Biraz daha güvenilmesi gereken, şimdi biz buna benzer bir şeyi, dünya diyeyim, buna benzer bir şey 20 yıl önce de gördüm. Şimdi ben isim vermeyeceğim. Yani o benzetmeyi kuramam. Ama mesela işte burada log kayıtları üzerinden, 20 yıl önceki teknolojide log kayıtları üzerinden Tonguç'un verdiği para Süheyla'ya gitmiş, Süheyla'nın verdiği para Yasemin'e gitmiş, Yasemin'in verdiği para Süheyla'ya gidecek, emir iptal edilmiş, oradan Tonguç'a gitmiş. Bunu 20 yıl önceki teknolojide yapabildiler. Zaman aldı. Yani yanılmıyorsam 1,5 yıl gibi bir zaman aldı. Ama tıkır tıkır bunu log kayıtları üzerinden hesapladılar. Dolayısıyla AI'ın bu kadar vakıf olduğumuz bir vakitte, ki söyleniyor her seferinde, yani nasıl AI kullanıldı. Dolayısıyla 20 yıl geçmiş aradan. Pek tabii daha fazla sayıda yatırımcı var, ayrı mesele. Ama bu da yapılabilir herhalde, ne diyorsun?
0: Çok yani, kolay. Çok kolay. Tabii. Şu an
1: yani 3 ay kısa bir süreydi bunun için diyeyim? Ama 6 ay sanki biraz daha kolay gibi.
0: Ya şu yapılır mı, bir ortalama, hani bir fondaki insanların hepsi bir yatırımcı gibi görülüp, ama bir kısım elenecek, bak bir kısım kolay işler, bir kısım ürünün likiditeye geçmesi, efendim kurumlar arasında halledilmesi kolay işler, ama eğer bir bütün gibi düşünülecekse işte o 3 ay 6 ay zaman alıyor. Şimdi burada para transferi, işlem saati, işleme giriş çıkış tarihi bu.

0: istendiği zaman o kadar uzun sürmüyor. Yani bunun algoritmaları da var,
1: Evet.
0: Tarama sistemi de var. Dolayısıyla burada sadece kurgunun nasıl olacağı, hani ne diyelim, inisiyatifin nasıl alınacağı konusu var. Doğru söylüyorsun, 20 seneden şu an teknoloji inanılmaz gelişmiş durumda. O açıdan burada her şey açıkça görülebilir. Yani bunun sadece nasıl kurgulanacağı, kime nasıl bir dağıtım olacağı, ne süreyle olacağı meselesi bana kalırsa herhalde tartışılabilecek konu
1: Evet.
0: önümüzdeki dönem.
1: Yani işte bunun 20 yıl önce geriye verilmesi, paraların dağıtılması 1,5 yıl almıştı o günkü teknolojiyle. Bu kadar teknoloji ilerlemişken herhalde 6 ay yeterli bir süre olacaktır. Peki.
0: Kesinlikle.
1: O zaman geçelim şimdi bu konuyla ilgili efendim merak ettiklerinizi sorabilirsiniz bu arada. 536 266 81 81 536 266 81 81 Yücel Tonguçer baş konuğum ilk defa yayına gelenler varsa gündemi konuşuyoruz efendim. Gündemimizde de fon meselesi var. Onunla açtık. Fakat bununla birlikte dünya bu saatlerde başka şeyleri konuşuyor. Onlara da yeri geldiğine bakarız. Normalde dünyada ne vara bakarak başlıyoruz. Fakat hepinizi en ilgilendiren konulardan, en merak ettiğiniz konulardan biri olduğu için haliyle fon meselesiyle başladık. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda link paylaştım. Bu bir radyo yayını. Siz bizi frekans üzerinden dinliyorsunuz. Ama verdiğim linkler üzerinden de izleyebiliyorsunuz. Burada etkileşimli bir yayın gerçekleştiriyoruz. Sizlerin sorularını, yorumlarını da konuklarımla paylaşıyorum. Gelmek isteyenler olursa Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında bekliyoruz. Peki neler sormuşsunuz bakalım? Ha, denetim her şeyden önemli diyor Güray Bey. Onun altını çizmek istemiş. Denetim mesajı vermek istemiş. Ne söylemişsiniz? Boş mesaj gelmiş efendim sizden bana. Saatlerini veriyorlar. Erdal Bey diyor ki mesela ben 16 Eylül'de diyor. 13.30'dan önce emir girdim diyor. Yani bir gün önce girmiş aslında emre. Fakat ne olarak görünüyor demişsiniz. Acaba kurumlara mı öncelik verilecek ya da kişiler mi burada ayırt edilecek demiş.
0: Ben bir öncelik olacağını düşünmüyorum.
1: Sırayla, kronolojik sırayla gidecektir mi diyorsun? Nasıl olacak sence?
0: Yani nasıl kurumlar daha önce olsun, kişiler daha... Yani burada ne dedim? Emir, yani şöyle, zaman önceliği veya işte emir önceliği var. Emirin tipine göre. Bu borsa için konuşuyorum. Fonlarda bir şey önceliği olması lazım. Bu zaman daha mantıklı geliyor. Ama kişi, kurum, büyük emir, küçük emir ya da işte alım satım emri diyelim, böyle bir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Evet. Ahmet Bey de diyor ki bazı fonlar işlemi kapatıldı ama tasfiye kararı yok. Onların durumu ne olacak diye sormuş.
0: Bu süreç içerisinde mi?
1: Evet.
0: Fonlar işlemi kapatıldı, tasfiye süreci yok. Bilemiyorum ki hangi fonlar acaba şeyi. Yani kapalı, ne derler, bu TEFAS'a kapalı olup
1: Evet.
0: özel fon statüsünde olup kapandıysa zaten onun yatırımcı sayısı çok azdır. Herhalde o da bu, ne bileyim, ismi geçen veya bu süreç içerisinde adı geçen kişilerin mi özel fonları, bilmiyorum bu konuyu. Sadece tahmin ediyorum. Belki onlar yani tasfiye niteliğinde değil, bununla birlikte yürütülecek bir konu, hani bağlantılı olduğu için olabilir. Yani sadece bir yatırımcı varsa, bir demeyeyim de hani 10 yatırımcı vardır, dışarıda değildir. Belki patronun fonudur. Bilmiyorum ya, öyle diyeyim
1: Evet.
0: şimdi, yani ne diyeyim.
1: Peki şimdi diyor ki Muharrem Bey de ya aslında burada bizim satış yapmamıza izin verirse ben %10 %20 zarara razıydım kendi adıma diyor kendisi.
0: Ama ya satamazsa %10, %20'ye? Ya
1: Evet.
0: öyle hisseler var ki, yani çok da bence zaten sıkıntımız orada. Yani o kadar olsa zaten herkese verirsin, herkes al. Böyle bir garanti de yok. Bunun bir kontrollü tasfiye süreci gerekiyor maalesef.
1: Evet.
0: Çünkü o oranlar bile iyimser kalabiliyor bazı hisseler için. Ha, bu
1: Evet.
0: arada şey de enteresan. Mesela hiç fonla ilgisi olmamış ama işte fonlarda yoğun olan hisselerde pozisyon almış. O da bireysel olarak satmaya çalışıyor. Yani emir veriyor her gün. Kişi olabilir, kurum olabilir. Şimdi böyle bir süreyle bir yani aslında bu yaşanmışlıkları görünce tabii ki mağduriyetler oluyor. Yani mağduriyetten karşısında bir kayıp oluşuyor. Yani bu işin doğasında olan 10 lira yatırdım, 10 liramı istiyorum konusu pek burada geçerli olmuyor maalesef. Ama burada bir panik havasıyla herkes o sıraya girmeye çalışıyor belli hisselerde. Bunlar belli başlı başka hisseleri de etkiliyor. Ama zaman geçtikçe piyasa ister istemez o fiyat dengesini aşağıda, istenenden aşağıda, istenenden yukarıda bir yerde oluşturacak. Biraz zaman alacak bu iş. Yani bu 6 ay meselesinden ziyade şimdi kafalar şöyle karışık. Bunların birçok hukuki süreci ne olduğu, kim nereye ne transfer etmiş, nereden ne aktarılmış emirlerden ziyade bir de bu biraz da ilişkiler vesaire herhalde değil mi? Bunlar da biraz sorgulanıyor. Yani daha işin çok şeyi o aşamada çok başındayız. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizi dinleyenler için o taraf ayrı bir konu. Yani ona biz kafa yorup enerji harcarsak biz önce kendi varlığımızı yani bizden kastım hani dinleyenlerle birlikte olduğum hissiyatla söylüyorum. Ben önce kardeşim ne zaman alacağım paramı, ne kadarını alabileceğim, ne yapmam lazım, hangi yollarla işte emrim iptal olduysa ya da yeni emir göndereceksem hangi tarihte bunu hızlı bir şekilde yaparım buna dikkat etmek lazım. Diğer konu istediğiniz zaman istediğiniz uzunluk boyunca konuşulabilir. Şöyle olmuştu, bu böyle yapmıştı. Ben
1: Konuştuk
0: bunu
1: zaten.
0: çok çok özel çünkü bak benim yaşadığım tecrübede de şu oldu. Diyalog tarafında böyle çok kafası karışanın geri ödemesi biraz daha zaman aldı ya da doğru miktarda bir dönüşü kendine alma noktasında zorlanabildi. Ama kardeşim ben emrimi şu saatte gönderdim buydu. Benim hikayem bu. Beni bu şekilde düşünün ve bu şekilde anlaşalım diyen çok daha kısa ve hızlı bir şekilde çözüldü.
1: Peki şimdi mesela diyor ki X şirketi açıklama yaptı. Ben ödeme yapabilirim. Benim fonlarımı niye kapatıyorsunuz dedi diyor. Onlar niye kapatıldı diye sormuş Abdullah Bey. Açıklama yani ben ödeme yapabilirim diyen şirket niçin durduruldu diye sorguluyor Abdullah Bey.
0: Bence burada şöyle bir şey oldu. Yani burada şimdi nasıl diyeyim çok da belli bir sistem düşünüldü. Belli bir fon mantalitesi ve belli bağlantılar herhalde kafada canlandı. Hani kurunun yanında yaş da demeyeyim de o kol kesimi senle mi konuşmuştuk Cuma günü bilmiyorum. Yani burada bir aşırılık da olmuş olabilir. Çünkü bazı fonların içindeki miktarlar da çok ufak. Acaba hani hem fon büyüklüğü olarak hem işte likitte dönme tarafı çok daha kolay. Dolayısıyla burada dedim ya başta bazı dostlarımız da var konuşuyoruz ediyoruz. Senin de programa katılan mesela dostlarımız var. Tahmin ediyorum burada MKK ile Takas Bank'ta ya da ilgili kurumlarda yani Ziraat İş Bankası ile konuşulup hani bunlar niye kapandı konusu biraz bizde şey olur ya bir anda ya öyleyse dur şunların hepsini bir kapatalım da sonra bakalım işe durumu. Burada da olmuş gibi gözüküyor. Onun için biraz önce dedim yani bazılarını tasfiye etmek adı tasfiye ise veya likite çevirmek çok daha hızlı olabilir düşündüğümüzden. Yani nedeni bence bu. Biraz panik havasıyla hani bir durduralım önce sonra düşünürüz gibi bir sonuç anlıyorum. Çünkü bu açıklamalarda hani bizde bir sıkıntı yok biz bunu hallederiz dendiğinde yani onu şu anda düşünmeden önce bir kapatıp sonra herhalde diyalog tarafını tercih etmiş olabilir şey bizim ne derler hani düzenleyici kurum.
1: Yani çok panik havası da olmayabilir Tonguç.
0: Nerede?
1: Yani panikten de olmayabilir o. Bir anda devreyi kesmek istemiş olabilir. Ama panikten
0: Ya işte
1: olmayabilir. Onu bize süreç gösterecek. Nihayetinde sen diyorsun ki bunun bir sebebi var. Ama o sebepten, ama bu sebepten ve dolayısıyla o şartel kaldırılacaktır. Kaldırıldığında da göreceğiz ne olduğunu diyorsun şartelin. Peki şimdi tamam. Hiç emir vermediysek ve fon fiyatı %90 düştü. Ne olacak o zaman diyor. Necla Hanım ya da Necla Bey herhalde.
0: Ha,
1: Necla Bey
0: cemir
1: değildir o ya.
0: vereceksiniz.
1: Ha, ne?
0: Önce emir vereceksiniz.
1: Peki.

0: Sizde yani ben geriye dönük
1: Aha.
0: hani ne diyeyim yani şöyle düşüneceğini zannetmiyorum. Kaç liramız vardı? Hepimizin 100 liramız
1: Hı.
0: vardı. Kaç lira herkese eşit dağıtalım?
1: Evet.
0: Ya bu sistem emir verilir, sisteme girilir, satılan miktar herkesin parasının birinin 10 lirası, birinin 2 lirası varsa o orana bölünerek peyder pey dağıtılır.
1: Hı.
0: Devam edelim. Ben böyle düşünüyorum. Ama başka bir açıklama gelir mi? Nasıl olur? Onu süreç içinde ben de takip ediyorum açıkçası. Ama benim mantığım parası olan oranına göre
1: Hı.
0: satış ve verilen emre göre hepsi dağıtılır. Belki de emir vermeye gerek de kalmayabilir.
1: Peki.
0: Yani emir vermeden de biz tavsiye ettik, size de paranızı verdik olabilir.
1: Gidiyoruz öyleyse reklama. Radyoda reklamları efendim. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Gelmek isterseniz bekliyoruz. Sorularınızı, yorumlarınızı 536-266-8181, 536-266-8181 vasıtasıyla iletebilirsiniz yazılı olarak. Döndüğümüz gibi borsa konuşmaya başlayacağız. Çünkü bırak şimdi artık fonları. Borsa ne oldu? Bize onu anlat. Ne olacak diye merak ediyorsunuz. Tonguç'la bunu konuşacağım. Fonlarla ilgili sorularınız varsa da arada denk geldiğinde efendim kendisine yönlendireceğim. Radyoda reklamlar, sosyal medyada bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam. Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
12: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
14: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Günaydın gönlü zenginler demiş Huan Bey. Niye harcadınız efendim bizi? Belki paramız da vardır canım, duruyordur paramız. Peki şimdi borsada paramız duruyor mu? Ne durumdayız? Gel borsa tarafına bir bakalım. Şirketler hasar onarmaya girişti diyor Şebnem Turhan'ın haberi. Yatırım fonlarından haftalık net çıkış 371 milyar lirayı aşarken baskı altında kalan borsada 591 hisse haftayı kayıpla kapattı. Şirketler geri alımları hızlandırdı. Dikkatle izlenen teminat tamamlama çağrılarında miktar azaldı. Evet, 91 şirket pay geri alımı yapıyor diyor Şebnem'in haberi bize. Ne yapacak borsa şirketleri? Sana özellikle cuma günü sordukları mesela bir katılım evim örneği vardı. Ki yine soracaklardır. Hisseleri sorabilirsiniz efendim bu arada. Tonguç'tan değerlendirmesini rica ederiz.
1: Ya ne yapacak? Şimdi geri alım evet. Bunun haricinde hep şunu söylüyorum. Yani fonun içinde olsun dışında olsun iyi ya da kötü. Şu an bu şirketler faaliyetlerine devam ediyor. Yani adamın bir yerde fabrikası var, bir şey üretiyor. Bu fonla işi yok. Ne bileyim efendim kendi geri alımını yapıyor. Kendi belki temettüsünü veriyor. İşte senle olmadı ama zaman zaman biz böyle BİM örneği konuştuk. Başka ne vardı? İşte birkaç tane böyle enteresan defansif hisse dediğimiz örneklerden gitmeye çalıştık. Ya dolayısıyla bu kişi çalışıyor, ediyor, devam ediyor. İşte otomatikse otomatik, ne bileyim beyaz eşyaysa beyaz eşya. Yani burada tek sıkıntı olan şey fonun içinde var mı? Ne kadar var? Ne zaman tasfiye olabilir? Yani o hisse satılabilir. Onun haricinde 600'e yakın hisse var. Herkes biraz da işinde gücünde ve biraz da tetikte olması lazım. Diğer halka açık şirketler için de ve dolayısıyla eğer hak etmediği bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya kalıp bunu bir geri alımla, bir destekleyici hamleyle de piyasaya getiriyorsa bunlara da biraz daha iyi niyetle bakmak lazım. Daha zor dönemin ne diyelim buna destekleyicileri olarak bakmak lazım. Ama şey etkilenmesi de olabilir süreler. Bak bu vadeli taraftaki mesele yani büyük şirketlerin bence negatif etkilenmesi günlük işlemlerde vadeli taraftaki short pozisyonları ile ilgili oluyor. Biraz önce sen arada teminat dedin. O mesela her sabah ya da her akşam bakınıyor VIOP seansı sonrası. Yüksek olduğu zaman orada da bir pozisyonlanma mantığı anlatıyor. Dolayısıyla o tarafta baskıda kalabilir. Bir de fonların içindeki aslında çok var ama bazıları az miktarda olanlar da var. Bunların psikolojik etkisi var. Zaten yoğun olan hisselerden bahsetmiyorum. O açıdan borsa çalışmaya devam edecek ama biraz önce ilk yayının başında babamdan bir örnek vermeye yani bilmedikçe ya ben gideyim şu aracı kurumdan hisselerimi alayım diğer aracı kuruma götüreyim. Mesela böyle bir mantık var. Veya hisselerimi satayım abi aman şey olmasın mevduattan paramı çekeyim falan. Böyle bir panik havasına girmeye hiç gerek yok. Çünkü zaten herkesin bak şunu bir kez daha ifade etmemiz lazım. Menkul kıymeti A kurumu B kurumu 55 tane veya daha yüksek aracı kurum işte 90-95 arası portföy yönetim şirketi bunların Takas Bank ve MKK üzerinde bir sistemde tutulduğunu unutmayalım. Yani siz bir yerden bir yere götürmeniz bunu daha sağlam ya da daha kötü bir yere taşımanız anlamına gelmiyor. Onun için bu panik havası hisseler üzerinde yani bir panikten dememin bilmemenin tam olarak ne oluyoru anlamamanın şu anda hızlı hareketle bazı evet doğru herkes parasını korumaya çalışıyor. Karar almanın borsa üzerinde bir negatif etkisi oluyor. Yani bugün duyduğunda televizyonda ay şöyle olmuş fonlarda böyle olmuş işte Ahmet Mehmet senin 100 lot Ereğli'm vardı ne yapacağız hanım onu da yanım ben satayım kurtulayım nasıl bir işmiş bu falan diyen de birçok kişi var. Bu da çok haklı bir
0: Peki.
1: aslında şey ama yani bu etkiyi biz hissetmeye devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar bu işin dışında kalan şirketlerden de hızlı bir şekilde kendi yatırımcılarına güven veren aksiyonların alınması gerekiyor. Öyle ya da böyle.
0: Evet. Peki. Şimdi geliyorum bu tarafa. Özcan Bey'in sorusu mu bu? bankalar özelinde değerlendirir misiniz? Daha ne kadar devam edecek sizce bu süreç? Yani fonların tesiri borsanın üzerinde daha ne kadar kalacak diye soruyor. Yani dumanlı hava ne zaman dağılır merak ediyor Özcan Bey ve diyor ki bankalar özelinde ne bekliyor onları bu süreçte?
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir süre sonra burada şey çok netleşecek, tamam mı? Yani hangi hissede hangi lot ne kadar satıldı mesela, o gün tasfiye ediliyor ya. Yani fonun içinde işte 800 milyar TL'den bahsediliyor.
0: Evet.
1: Hani bunun ne zaman 600'e düştüğü, ne zaman 500'e düştüğü, ne zaman 400'e düştüğü, hangilerinin daha önce
0: Evet.
1: tasfiye edildiği. Şimdi bu netleştiği zaman bana kalırsa bu borsanın veya bankaların üzerindeki baskı azalacak. Bunun yani tahmin ediyorum aşağı yukarı Ekim ayının ortalarına doğru azalır. Azalması demek tekrar yukarı gidecekler, tekrar buradan kurtulacaklar anlamında söylemiyorum. Ama o sisli hava diyelim en azından kaybolur. Biraz daha rutini herkes bilir ne oluyordu ve ondan sonra iş devam eder. Ama ben burada yani biraz da bizim tarafta yani ekonomide bir kıpırdanma, hani bunlar biraz daha unutulduğunda veya geride kaldığında diyelim, o taraftaki hareketlenme ve dünya ile daha organize olacak bir borsadan bahsediyorum. Şöyle düşünün, bu kadar hengame içinde bundan sonra herhangi bir manipülatif diyelim ona, yani buna benzer bir hareket yapma şansı borsada uzun bir süre imkanı olabilir mi? Ben olacağını zannetmiyorum. Ha bu bir baskıdır bizim için. Çünkü biz hep böyle bir belli hisseler önderliğinde bazı borsa hareketleri görüyorduk. Ama daha sağlıklı bir yapıyla yükselmedir. O sağlıklı yapı içinde ekonominin ve temel göstergelerin daha iyi olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki, temel göstergeler daha iyi olmalı dedin. Peki, ama bankacılıkta ne beklesin şimdi yatırımcısı ne yapsın? X bank
1: Yani
0: için
1: işte
0: ne beklesin?
1: yatırımcısı da eğer şeyse hani teknik olarak da bakarız, ama yani şunu demek istiyorum. Burada bankaların bir süre güvende kalacağı, yani piyasayı tutacağı bir ortam olabilir. Böyle eksilerde çok fazla yer alacağını zannetmiyorum. Ama ben buradan bir yükseliş ne zaman bekliyorum sorusu, zaten bankacılık sektörü normalde temel göstergelerle, faiz, enflasyon düştüğü zaman, büyüme arttığı zaman, kredi limitleri genişlediği zaman yükselebilen bir sektör olduğunda, bu hengame geçtikten sonra o gelişmelerle ilgili süreçleri takip etsin. Bunu
0: Peki.
1: anlatmaya çalışıyorum.
0: Peki. Aselsan'ı sormuş Ömer Bey. O ne yapacak bu
1: Şöyle
0: süreçte diyor.
1: yani Aselsan niye bu süreçte çok şey mi? Bir bakayım. Bir dakika, oraya bir yorum yapacağım. Şöyle bir
0: Aselsan dursun o zaman bir
1: X-Bank'ın,
0: kenarda. Sen İş
1: yok
0: Bankası'na
1: yok
0: bakmak istiyorsun.
1: hayır İş Bankası değil ya, X-Bank'a bakmak istiyorum şeyde. Biraz önce beyefendi ya da hanımefendi şey sordu ya, ne olacak diye.
0: Özcan Bey, evet.
1: Madem grafik şeyine girdik, en azından hani bu ne olacak, şu ne olacak derken, çok da kritik bir yerde bu kapanış geldi, 16.500 diyelim, doğru 50 ve 200 günlük. Yani bir şey takip edeceksem daha iyi mi olacak, kötü mü olacak, 16.500'ün üstü ya da altına bakarım, onu söyleyeyim. Aselsan için

0: içinde. Yani bence kendi sürecinden farklı bir şey burada yaşayacağını düşünmüyorum. Bunu seninle çok konuştuk. Şeyi yani teknik olarak çok konuştuk derken 412 lira. Hatta açar açmaz görüyorum. Geçememiş geçen. Geri geldiğinde 335-200 günlük ortalaması var. 2 gün önce çok yaklaşmış ama henüz bu bandı kırmamış. Yani bence Aselsan gibi şirketler, biraz önce BİM örneği verdim. Yani bu süreçlerin biraz daha dışında kalıp kendi beklentileriyle hareket edebilecek şirketler. Bunları da birçok kez konuştuk. Dolayısıyla 335 ile 412 buraları kırılmadığı sürece bu bandı yaşamaya devam edecek. Kırılması için de hacimli olup olmayacağına yatırımcının bakması gereken bir hisse senedi.
1: Evet. Peki Aselsan diyordun sen. Şeyde.
0: İşte Aselsan'ı anlattım.
1: Dur. Aselsan demiyordun. Benim mesajlarım
0: Haydi.
1: karıştı. Öyle bir dönem geçireceğimizi zannetmiyorum Güray Bey. Öyle söyleyeyim size. Haliyle tedirgin bir gün onlar için ve enteresan mesajlar atabiliyorlar. Peki. Efendim yazdığınız kısaltmalar bana bir şey ifade etmiyor. Onu da söyleyeyim. Açarak yazmanızı rica edeyim sizlerden ki görmüş olayım. Şimdi
0: Bir
1: hisse
0: şey
1: senedi... Söyle Tonguç bir şey söyleyeceksin.
0: ekleyeyim mi ya? Çok
1: Ekle ekle hadi.
0: enteresan. Ben hiç tahmin etmediğim kişilerin bazı fonlarda yatırım yaptığını anladım bu 2-3 gün içinde. Yani yanımızda oturan, her gün beraber olduğumuz veya çok bu işlerle ilgili olmayıp da çok yüksek meblağlarda yatırım yapılan hani herkesin özelidir ya, doğrudur. Ama biz de gerçekten yüksek getiri mantığına sen biraz önce bir banka ve reklam örneği vermeye çalıştın ama ya böyle bir iştahımız var. Bu yarın kapanır mı bu olaylar sonrası? Bak bundan da emin değilim. Onun için de belki de biz hani birçok kez buna benzer vakaları hep iştah üzerinden devam ettirdiğimiz için yaşıyor gibi gözüküyor. Burada da çok üzücü olaylar olmadan bir an önce bu işin de ben ne yapacağımı bir kenara koyup ha böyle bir şey yaptım bundan sonra da böyle olacakmışı bu yatırımcıların hepsine bizim hissettirmemiz lazım. Yani devlet kurumları olarak anlatabiliyor muyum? Artık ne olduğunu ve nasıl olacağını bu işin hızlı bir şekilde evet açıklamalar geliyor. Bu hafta içinde mesela ben bunun oturması gerektiğini düşünüyorum genel olarak. Hani böyle de bir şeyimiz olsun, bilgilendirmemiz olsun.
1: Böyle bir bilgilendirme de bulunmak istiyorum diyorsun. Şimdi bunun bir de şey değil yani dediğin gibi özeli paylaşmak istemeyebilir. İkincisi mesela biz bunu en yüklü nerede gördük diye hatırlıyorum. İşte kripto tarafında görmüştük hatırlıyor musun?
0: O da
1: Yani
0: efsane, evet.
1: evet ve şeydi yani nasıl diyeyim sana böyle bir yüklü kazanç elde edildiğinde tamam işte ben biliyordum ve yaptım meselesi. Sen şimdi kendi çevrem deyince hâlâ şeyi kastediyorsun burada aslında benim anladığım. Çevrende piyasa profesyonellerinin arasında da var. Doğru mu anlıyorum ben? Onu mu kastediyorsun? Dedikodu mu yapıyoruz yani şu an?
0: Yani bunlar nasıl piyasa profesyoneli?
1: Evet.
0: Aynı ortamda diyelim ama hepsi böyle bir aracı kurum veya PYŞ çalışanı da değil. Ama bunlarla bağlantılı olabilecek. Her gün biraz oturup çay kahve içtiğimiz kişiler. Ama hiçbir fon sohbeti olmamış. Sonradan böyle bir şey olunca ya ne yapalım şimdi? Ya girince farkına varıyorsun. Üzülüyorsun mu diyeyim. Şaşırıyorsun da biraz. Neyse yani böyle belki bizi dinleyenlerin etrafında da illaki hani yan yana oturup bazen beraber çalıştıkları vesaire arkadaşları vardır. Anlatan vardır, anlatmayan vardır. 550 bin kişi galiba, değil mi? 550 bin kişiden bahsediyoruz.
1: Evet, yaklaşık 550 binden bahsediyoruz. Peki şimdi geliyorum. Ne kadar burada şeye bakmak istiyorum da diğer taraftan. Portföy yatırımları ne kadar? Dışarıya gönderdiğimiz para ne kadar? Bir de böyle bir şey vardı hatırlıyorsan. Yani şimdi böyle bir durumda yabancı borsalara ilgi ne olacak? En son ben yanlış görmüyorsam 8 milyar dolar gibi bir rakam görüyorum burada.
0: Yurt dışı borsalara
1: Evet.
0: yaptığımız yatırım
1: Evet,
0: mı?
1: evet.
0: Ha,
1: Şimdi
0: içeriye
1: bunu
0: güven azalır diyorsun, dışarıya.
1: şimdi güven azalır mı bilmiyorum. Onu sen söyleyeceksin. Ama sen orada mesela rağbetin artmasını bekler misin diyorum.
0: Valla şu durumda insanların yani diğerlerinin de buradan dışarıyı tercih edeyim demek yerine hani yatırım yapmadan mümkün olduğu kadar parayı kendilerince güvenli gördüğü bir alanda tutmak isteyebilirler. Bu psikolojide etseler. Ama hani mesela ben de şu an için tamam bu olay yaşanmış ama bunun dışında ben bizim sistemde bir sıkıntı görmüyorum. Yani bankada durması, ne bileyim hissede durması, mevduatta durması, ya bunlarla ilgili bizim böyle aman falan deyip yurt dışına yatırım yapalım deyip çok yanlış anlama söyler de yurt dışında da böyle enteresan kurumlara gidip parasını kaptıran insanlar da oldu. İşte forex piyasasında, kripto piyasasında hala da olabiliyor. Yani ona da şaşırmadığım zamanlar olmadı. Yani dolayısıyla bir yatırım yaparken tamam risk güzel bir şey ama bunun öyle ya da böyle bir kurumsal tarafının özellikle yurt dışında da olmasına dikkat etsinler. Hani yağmurdan kaçarken doluya da tutunmasınlar. Ama ben
1: Evet.
0: çok o tarafa doğru bir yöneliş olacağını zannetmiyorum.
1: Evet. Toplamda gördüğüm mesela hisse tarafında 4,7 milyar dolar. Evet, finansal türevleri 2,5 milyar dolar. Böyle enteresan bir rağbet var yani o tarafa doğru.
0: O daha önce de oldu ama son 2 senedir falan o yurt dışı özellikle bazı
1: Tabii canım.
0: fonlarda teknoloji fonları falan burada var tabii doğru çünkü burada bir getiri yoktu yani ne altında ne işte mevduatta ne efendime söyleyeyim bir fonlar burada enteresan olduğu için insanlar oraya yöneldi diye düşünüyorum.
1: Burada yok muydu? Yoksa böyle bir daha iyinin düşmanı mı? Yani enflasyona karşı kendini korumak istemeni anlarım. TÜİK sana enflasyonu açıklıyor. Diyor ki işte o vakitler diyelim ki işte %60. Sen de diyorsun ki evet doğrudur ama benim yaşadığım enflasyon %60 değil. Ne senin enflasyonun? De ki işte benim enflasyonum o sırada %100. Dolayısıyla benim bu getiriye ihtiyacım var ki çünkü ücretim de artmıyor. Ben hayatımı normal şartlar altında idame ettirmeye devam edeyim. Peki ne var? İşte bak şöyle bir araç var, böyle bir araç var. Tamam çok riskliymiş ama deneyeyim çünkü ayın sonunu getiremiyorum ya da her neyse senin o sırada derdin. Böyle bir şeye girdiğinde bakıyorsun senin şimdi amacın orada neydi? İşte diyelim ki enflasyon o sırada %60'tı, sen de %100 getiriye ihtiyaç vardı, değil mi? Yani koyduğun paranın bu şekilde para kazanmasını istiyordun. Yani üretimden değil paradan para kazanmak zorunda hissediyordun kendini. Yatırım yapmak
0: Doğru.
1: zorundaydın. Para yatırımı. Ama sonra baktın o %200 alıyorsun. Ay ne güzel öyle 300'ler 400'ler oh ne kadar güzel. Şimdi bir anda beklemediğin bir parayla karşılaştığında harcamaların da artar, bu çok normaldir. Ama
0: Doğru.
1: işte nerede bitiyor o yolun sonu? Yani nerede bitiyor? Ondan sonra bir gün biri geliyor sana diyor ki kusura bakma bugün doğuramadı kazan öldü. Yani şu an karşılaştığımız tablo bu. Şimdi de bu tarafı var. Bir de bu kısmı var işin.
0: Evet.
1: Evet,
0: Doğru.
1: peki.
0: Ben getirilerden bahsederken yani mesela içeride dövizde son bir senede %18, Euro'da 15 bakıyorum şu anda. Altında 37, ons tarafında %20, gümüşte 54, ons tarafı TL'de 88, borsa %20, Bitcoin %30 aşağı düşmüş. Yani burada baktığında enflasyonu geçen benim listemde hani böyle gümüş kabaca duruyor. O da son bir sene yani 21 Eylül 2025, 21 Eylül 2026
1: Evet.
0: herhangi bir şey yok. Ondan bahsediyorum. Yani bir getiri olmadığı için nereye doğru gidebilirim meselesinde kim yüksek getiri sağladığı düşünülüyorsa oraya yönelilmesi içeride oldu. Bu yurt dışında biraz önce senin bahsettiğin rakamlar da yurt dışında da bunun benzeri bir daha yüksek getiri olduğu düşünenlerin yöneldiği bir kısım var.
1: Evet.
0: Yani içeridekiler daha çok fonlara gitti. Dışarıdakiler de yurt dışı taraftaki belki de hisse yoğun fonlar tarafında kaldı. Yani bu değişecek mi emin değil. Yani senin
1: Evet.
0: dediğin gibi hani 10 lira kazanıyorum şöyle yapıyorum ama paradan para kazanmak daha kolay mantığı değişecek mi çok emin değilim. O biraz böyle bize sanki pandemi sonrası işlemiş gibi duruyor. Sadece bize değil, tüm dünyaya.
1: Evet, sadece bize değil tüm dünyaya diyorsun.
0: Evet,
1: Bir
0: tüm dünya.
1: taraftan
0: Yoksa evet.
1: rakamları da bakıyorum. Ya zaten şey konuşmuyor muyduk? Ya lise çocukları şöyle yapıyor, böyle yapıyor Amerika'da diye. Tamam, tam rakam 9'a çıkıyor. Öyle söyleyeyim sana alt kırılımları.
0: Hayır,
1: Merkez
0: şöyle.
1: Bankası üzerinden tekrar baktım da şimdi rakama takıldım. Şimdi
0: Anladım, anladım.
1: ne demişsiniz? Fon içeriğine göre ödeme farklılıkları

0: Ama şöyle düşünüyorum. Para piyasası fondasın. Para piyasası fonunun içinde hisse değildir de o. Ne diyelim orada tahvil falan ne düşebilir bilmiyorum ama hadi diyelim ki bir varlığın değeri düştü. Dolayısıyla neyse değeri onun üzerinden alırsın. Yani hisse senedi fonundan çok farklı
1: Peki.
0: olacağını zannetmiyorum oradaki işleyiş.
1: Para piyasası fonu niçin bekletiliyor? Onun ödemesi neden yapılmıyor? Çek ödemelerimiz, maaş ödemelerimiz var demiş Kamil Bey. İşte
0: Ya şimdi bu tasfiye olan fonlar için tabii
1: evet
0: soruluyor.
1: söylüyor. Evet onun için soruyor.
0: Çünkü arkadaşlar bu çok da tartışılıyor. Şimdi şöyle bir durum vardı. Siz para piyasası fonuna bir para yatırılıyor. Bu fon gidiyor buradan bir hisse fonunu finanse ediyor. Dolayısıyla şimdi bu bağlantıdan kaynaklı bence hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde para piyasası fonları tasfiye olacaktır. Ya da bazıları daha hızlı da olacaktır. Ama daha önce böyle bir şey olduğu için ve buradan araştırılması adına bence bu tasfiye listesi içine konulan fonlar olduğundan yani bu trafiğin de biraz kesilmesi. Şimdi şöyle düşün. Bu anlattığım sistemde bunu tasfiye sürecinde olmayıp bunu TEFAS'a açık bıraksaydı herkes emir gönderip orayı bir boşaltma durumuna gideceklerdi. Doğal bir tasfiye olacaktı. Ama o zaman bu işlemin birbiriyle bağlantısı üzerinde bir
1: Peki.
0: sonuç elde edilemeyebilirdi. Bu nedenle bence.
1: Peki. Çok mesaj var. O yüzden bu kadar pekiliyorum Tonguç. Biraz daha kısa cevaplar rica edeyim senden ki herkesin sorusu cevaplanmış olsun.
0: Evet.
1: Teminatlarla ilgili Onur Bey de ona takılmış. Yani daha farklı bir teminat tutulamaz mıydı diyor. PPF'dekilere yazık oldu demiş Murat Bey. X Bank'ı konuştuk Didi Bey. Tonguç onu yorumladı. Peki ne söylemişsiniz? Seçil Hanım, Tonguç Erbaş benim pazartesi sabit konum efendim. Her pazartesi kendisiyle yayın yapıyoruz. Ne demişsiniz? Ha, biz bunu konuştuk mu? Ayın 17'sinde diyor. 10.57'de fonumu satması için emir vermek üzere aradım diyor. Aracı kurumu diyor Levent Bey. Ama satış emri alamadıklarını, fonların işlemi kapalı olduğunu söylediler. Benim buradaki mağduriyetim nasıl giderilebilir diye soruyor Levent Bey. SPK bize dedi ki çünkü 13.30'a kadar. Ben şimdi ne yapabilirim diye soruyor. Ne yapayım ben
0: Ya
1: diyor.
0: evet, şimdi burada 13.30 meselesi önce sonrasında bence bunun birkaç güne bir kararı çıkar. Nedir kararı? Çünkü emir iletmeye çalışıp iletilmediyse bu iletilmiş bir emir olarak değerlendirilme noktasında birinin karar vermesi lazım. Bunu şu anda o emiri ilettiğiniz kurum da yapamayacağı için ya İşte hangi fonsa bu İş Bankası Ziraat ya da düzenleyici kurum diyecek ki şundan önceki emirler dedi bunu ama böyle bir iptaller olduğunu ya da emir alınmadığını yani bu varsayım üzerinden konuşuyorum bilinmiyordu diye düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili tekrardan bir karar açıklayacaklardır veya bu iki banka bir deklarasyon yapacaktır. Onun için diyorum bu bir iki gün bu haber akışını izleyin.
1: Evet. Burada kayıtlara bakılması gerekiyor Cemil Bey. Biz bunu konuştuk. Yayında geriye dönüp bulabilirsiniz onu. Peki.
0: Bir de şöyle tasfiye sürecinde bir emir verilmesi gerekiyor mu? Ben onu da çok şeyinde böyle kararsızım. Yani çünkü benim fonda bir birikimim var. Ben emir vermesem fon tasfiye oluyorsa benim malımı satmayacaklar, fon payımı satmayacaklar. Satacak yani. Çünkü tasfiye dediğin şey senin, benim, onun ayrı ayrı emir vermesi gereken bir durum yok. Süheyla'nın 11'in fonu var. Tonguc'un 21'in fonu varsa biz bunu tasfiye ediyoruz abi. Süheyla emir vermesi, Tonguc'un vermesi falan bu beklenecek bir şey değil. Dolayısıyla şimdi düşününce o saatten öncekiler de o fonun içinde olduğundan yani vermiş, iptal olmuş falan bu çok dikkate alınmayabilir. Herkes bir pozisyon gibi değerlendirilir diye düşünüyorum.
1: Peki, isimlere göndermede bulunuyorsunuz. Bolca isim göndermesi var.

0: Anel elektriği sormuş Bilgin Bey herhalde. Fon içindeki payı %76'ydı diyorlar. Doğru mu değil mi onu da bilmiyorum demiş Bilgin Bey. Anel elektrik.
1: Valla ben de şimdi oranları herkesin verdiği, kendim bakmadım. Herkesin
0: Tabii.
1: verdiği oranlardan söyleyerek
0: Hı.
1: şey yapabilirim. Ama ya şöyle gidelim. 7 Nisan 2026, kabaca geldim. Hatta 31 Mart 2026, 15 lira. Efendime söyleyeyim. 10 Eylül 2026, en yüksek gördüğü yer 229,40. Yani 10 lira 229'da, 230 lira. Şimdi geldiğimiz kapanış 105 lira. Ya bu fonların içinde yüksek miktarda olan aşağı yukarı 10 tane var galiba. Sonra azalarak devam
0: Evet.
1: eden hisse senedi var. Bunların da çok zikretmek de istemiyorum. Gerçi herkes biliyordur ama şimdi dolayısıyla burada ne olacak? İşte başlangıç seviyesi ve zirve seviyeden bahsettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7 gündür günün en düşüğünden kapatıyor. Bu oran yüksekse sadece fonun içindeki değil, dediğim gibi dışarıdaki insanlar da bunu satmaya çalıştığında olması gerektiğinden daha çok da bir baskı oluyor.
0: Peki.
1: Yani yorumum teknik olarak bir şey söylemek istemiyorum bu
0: Fark
1: hisseyle
0: ettim. Asiye Hanım diyor ki Kiler Holding'de ve yeni halka arzlarda ben diyor zarardayım. Halka arzların ne olduğunu bize yazar mısınız Asiye Hanım hızlı bir şekilde? Ben ne yapayım demiş mesela tutayım mı hisseleri çıkayım mı ben ne yapayım şimdi demiş. Kiler için söyle
1: ilgili. Bak,
0: halka arzlarda hangisi bilmiyoruz çünkü.
1: evet, Asiye Hanım'la belki biz kileri konuşmuştuk daha
0: Tabii.
1: önce, olabilir. Şöyle bir şey
0: Evet.
1: hatırlıyorum. 700 liradan
0: Aha.
1: galiba 80 lira falan diyordu benim maliyetim. Öyle bir şey konuşuluyordu.
0: Aha.
1: Yani hatırladığım kadarıyla buralarda da biz işte 50 günlük ortalama 85 falan geçerse diye. Ondan sonra da geri geldik. Yani kağıt bak o kadar 700 liradan düşüp 40 liraya geldik. Yani bunu kendi bireysel olarak tutuyorsa, İşte burada stop dediğimiz, zarar durdur dediğimiz hikaye 80 liradan, yani 700'den 80'e gelmişle ilgili bir şey değil. 80'de pozisyon alıyorsan da hedefin ve riskin ne? Ya şimdi 40-45 liraya göre bunu değerlendirdiğimde yani çok enteresan yerler. Ama aynı şeyi şöyle söyleyeyim, ya yani 60 lirayı geçmiyorsa 60 liraya kadar gelen yerde bile bir tepki hareketi gibi görmek lazım ki bu hisse de son dönemde bu hengameden negatif etkilenmiş bir durum var. Hacimsiz bir şekilde düşmeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Kredili, kaldıraçlı böyle bir işlem değilse, ben bunu aldım,
0: Aha.
1: buradan başka birikimlerim de var falan. Hani bu da bir kenarda dursunsa
0: Peki.
1: onu ayrı konuşmak lazım.
0: Peki şimdi o kadar çok soru var ki ben seni tutmak zorundayım
1: Evet.
0: Tonguç izninle. Twitter'da Süheyla
1: Estağfurullah.
0: Yes'e, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link var efendim. Gelmek isterseniz WhatsApp'tan sorduğunuz sorular dahil burada yönlendireceğim Torgun Çerbaş'a. Dinlemek istiyorsanız buradayız. Gelemiyorsanız eğer umarım haftanız iyi başlamıştır. Sizin için bereketli bir hafta olsun. Yani dönülmez herhalde buradan dediğiniz konularda şansınızın yaver gittiği bir hafta olsun. Bol kazançlarınız olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
11: Reklam. Öncelikli yayın.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Reklam.
17: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: Reklam.
18: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
11: Reklam.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde Profesör Doktor İbrahim Ünalmış, Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü bana eşlik ediyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi şöyle bir bakıyoruz içeride, elbette herkesin ajandasında fon piyasasında yaşanan karmaşa, bunun üzerine eşgüdümlü şekilde Merkez Bankası'ndan gelen likidite adımları, SPK'dan, BDDK'dan gelen hamleler yer aldı. Tüm bunları şöyle bir üst üste toplayacak olursak hocam, esasında sizinle makro çıkarımları üzerinden bu sabah sohbet etmek isteriz. Bilhassa fon piyasasında yaşananların mesela iş talepte bir soğuma etkisini görür müyüz gibi başlıklar karşımıza çıkıyor. Banu Kıvcı Tokalı dolarizasyon konusunda görüşlerini aktardı. Ben çok ikna olmadığımı söyledim filan. Dolayısıyla bu tarafta giden bir yine tartışma olduğunu takip ediyoruz. Belki siz bambaşka açılardan bakacaksınız. Böyle baktığınızda hocam gelen eşgüdümlü adımlar ve şu anda fon piyasasında yaşananları makro çıkarımlar üzerinden nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, teşekkürler. Şimdi tabii ilk etkiyi özellikle böyle bir durumla karşılaşınca ilk etkiyi biz ödemeler tarafında görüyoruz. Mevcut durumda ödenebilir olan bir kısım borçlar şu anda maalesef ertelenmek durumunda kalıyor. Çünkü fonların içerisinde bu paralar. O yüzden ilk etkiyi muhtemelen orada göreceğiz. Yani bu borç ödemelerinin erteleniyor olması ekonomi içerisinde bir ödemelerin geneli itibariyle ertelenmesine neden olacak. Çünkü bir kişi borcunu diğer kişiye ödeyemeyince o da başka bir kişiye ödeyemiyor. Dolayısıyla bu sistem içerisinde biraz daha yaygınlaşıyor. Bunu özellikle bu kanalı tabii iyi takip ediyor olmamız lazım. Merkez Bankası'nın da piyasaya likidite sağlamasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yani piyasada ihtiyaç duyulan noktalarda TL likiditesinin, yeterli TL likiditesinin olması lazım ki bu tür durumlarda ödeme sistemlerinde sorunlar yaşanmasın. O yüzden ben ilk etkiyi genelde burada görüyorum. Makroekonomik açıdan diğer bir kanalda tabii güven kanalı. Çok fazla bilgi kirliliği var. Yani bu bilgi kirliliği içerisinde insanların doğru karar vermesi gerekiyor. Bu doğru kararlar için o yüzden bu bilgi kirliliğinin mümkün olduğu kadar azaltılması lazım. Yani bu bilgi, çünkü bilgi kirliliği olduğu zaman yatırımcılar, tasarruf sahipleri ellerindeki kaynağı mümkün olduğu kadar en güvenli gördükleri yerlerde değerlendirmek istiyorlar. Ki şu anda aslında bu kadar sistemi etkileyecek, yani sistemik bir problem yaratacak bir sorunla karşı karşıya değiliz bu aşamada. O yüzden aslında bu kadar tedbirli olmak, bu kadar risklerin yüksek olduğunu düşünmek aslında çok doğru bir yaklaşım değil. O yüzden bu bilgi kirliliğinin mümkün olduğu kadar azaltılıp şeffaf bir şekilde sürecin devam ettirilmesi, bu bahsettiğimiz güven kanalının da hızlı bir şekilde toparlanmasına neden olacaktır. Sizin de bahsettiğiniz gibi güven kanalı, yani güvenle ilgili bir problem olduğunda Türkiye'de çok geleneksel hemen tercihler var. İşte dediğiniz gibi dövize karşı bir talep olabilir, altın talebi olabilir. Daha da istemediğimiz durum, kaynaklar sistem dışına çıkabilir belli bir süreliğine. Ama şimdiye kadar ki gözlemlediğimiz, piyasadan gözlemlediğimiz durum aslında bunların olmadığı. Yani çok sınırlı miktarda anladığımız kadarıyla döviz talebi var. Ama onun dışında bu fonlardan çıkan paraların daha ziyade mevduat gibi, hazine tahvili gibi yerlere gittiğini görüyoruz. Bir miktar yabancı çıkışı var. Tabii yerli açısından düşünüyoruz. Bir yandan da hatır sayılır miktarda yabancı yatırımcı var Türkiye içerisinde. Onlar da ne olduğunu anlamaya çalıştıkları dönemde ve ne olacağını anlamaya çalıştıkları dönemde hızlı bir şekilde kaynaklarını genelde yurt dışına çıkartıyorlar ya da yurt içinde daha farklı alanlarda değerlendirmek istiyorlar. Burada da yabancı yatırımcının bir miktar TL'den uzaklaştığını görüyoruz ki bu da mevcut durumda normal. Bana sorarsanız bu kaynaklarda kısa sürede Türkiye'ye geri dönecektir. Neye göre söylüyorum bunu? Çünkü yine finansal istikrar ve makroekonomik açıdan baktığımızda daha önceki tarihsel deneyimlerimize en büyük aslında yani önemli değişimler bu tür zamanlarda gerçekleşiyor. Yani gerek kanuni alınması gereken kanuni tedbirler, alınması gereken regülasyonlarla ilgili değişiklikler, tedbirler bu tür zamanlarda gerçekleşiyor. Büyük buhran zamanından sonra örneğin Amerika'da 1930'larda bankacılık sistemi önemli bir regülasyon altına alındı. Yine 2007-2008 finansal krizi sonrasında Amerika'da bankacılık sistemiyle ilgili yani onların alabileceği risklerin törpülenmesi için önemli kurallar getirildi. Türkiye'de bankacılık sisteminin çok güçlü olduğundan bahsediyoruz. Çok güçlü bir sermaye yapısı olduğundan bahsediyoruz. İyi yönetildiğinden bahsediyoruz. Neden böyle? 2001 yılındaki o yaşadığımız büyük kriz sonrasında bankacılık sistemiyle ilgili yeniden yapılanma, BDDK'nın kurulması, yeni regülasyonların uygulanmaya başlaması, bütün bunlar bankacılık sistemimizi daha güvenli hale getirdi. Dolayısıyla bu tür zamanlar değişim için yeni regülasyonlar, ihtiyaç duyulan regülasyonların aslında hayata geçirilmesi için önemli dönemler. Bu regülasyonları hızlı bir şekilde ve şeffaf bir şekilde aslında ortaya koyarsak dediğim gibi yatırımcının güvenini de hızlı bir şekilde geri dönecektir Türkiye açısından. Tabii bunun dışında bütün bu bilgi kirliliği oluşan bilgi kirliliğinin de etkisiyle beraber insanlar bir miktar tedirginlik yaşayabilir tüketim anlamında yani tüketimlerini erteleyebilirler bu tür dönemlerde ne olup ne bittiğini anlamak adına. Bu da kısa dönemde tüketim talebini bir miktar erteleyebilir. Bu da makroekonomik sonuçlarından biri olacak. Ama yani orta vadede ben bu sürecin hızlı bir şekilde atlatılacağını ve güvenin de finansal piyasalara geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Burada tabii dün akşam bahsedildi bu likidasyon sürecinin 3 aydan 6 aya uzatılması ile ilgili. Burada doğru ve makul değerle hızlı aslında likidasyon arasında bir ödünleşim var. Dolayısıyla otorite de bu ödünleşimi görüp bir miktar daha zaman kazanmak istedi diye düşünüyorum. Bunun da tasarruf sahipleri için özellikle fonlarda tasarrufu bulunan tasarruf sahipleri için daha pozitif haber olduğu kanaatindeyim.
1: Şimdi hocam az önce saydığınız dinamikler Ekim toplantısında Merkez Bankası'nın ne gibi bir yola gitmesini sağlayabilir? Tabii ki o tarihe kadar pek çok şeyler değişebilir ama mevcut durumda eldeki verilerle mesela zaten hani ana eğilimlerde de zaman zaman öne çıkardığı işte iç talep soğumasında belki bir ivme kazanımını sebep gösterebilir mi faiz indirimine gerekçe olarak ya da az önce aktardığınız işte dolarizasyon riski veya güven ile ilgili açıkları bertaraf etmek açısından bir toplantıyı daha pas geçeyim hem de temkinli durmuş olurum diye düşünür mü? Neler beklersiniz merkezden mevcut durumda hocam?
2: Tabii şimdi böyle bir dönemde birinci önceliğimiz finansal istikrar. Yani finansal istikrarı gözeterek Merkez Bankası bu tür ortamlarda enflasyonla ilgili kaygılarını da masaya yatıracaktır. Ama şu aşamada özellikle TL varlıkların getirilerinin cazip olması hala önemli. Çünkü bu hem mevcut fonlarda kalan yani kapatılan fonlardan zaman içerisinde bir çıkış olacak ve bu çıkış sonrasında bu kaynaklar nereye gidecek? Aynı zamanda mevcut fonlardan da yani kapatılmayıp şu anda daha önce fonlarda değerlendirilen kaynaklardan da belli bir miktar çıkış olabilir. Bu bahsettiğimiz güven ortamının şimdilik azalması ile ilgili. Bu çıkışların da çıkışlar sonrasında yine TL tasarruflarda kalması bizim için önemli. Dolayısıyla bir yandan Merkez Bankası uzun zamandır çok büyük hani eforla ve çabalarla tuttuğu %62'lik yani TL mevduatın toplam mevduata oranını rakamını bence korumaya devam etmeli. Politikalarını da biraz buna göre dizayn etmeli. Bunların yanında bahsettiğimiz konular dediğiniz gibi özellikle talebin zayıflaması, her ne kadar bir enerji şokuyla karşı karşıya olsak da mevcut durumda talebin zayıflıyor olması enflasyon dinamikleri açısından tabii önemli. Bu belki Merkez Bankası'na bir miktar alan yaratacak ama diğer taraftan dediğim gibi finansal istikrar tarafı ve oradaki kazanımlar özellikle TL'leşme tarafında son birkaç yıldır elde ettiğimiz kazanımları da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam tabii bunları üst üste koyduğumuzda bir de sizin yapmış olduğunuz çok kıymetli finansal koşullar endeksi çalışması var. O tarafa da dönmek isterim. Geçen hafta içerisinde Goldman'dan bu konuyla ilgili bir değerlendirme gördük. Türkiye'de finansal koşulların gevşediğiyle ilgili bir saptama paylaştılar. Benim de aklıma hemen sizin endeksiniz geldi. Hemen Bahçeşehir Üniversitesi'nin kendi internet sitesine yöneldiğimde oradan Ağustos rakamlarını geçen hafta da paylaşabildim. Tabii Ekim ve Eylül verisini de bu anlamda merakla bekliyoruz. Buradaki finansal koşullar endeksine döndüğümüz zaman sıfırın üzerinde veriler görüyoruz. Dolayısıyla hala destekleyici konumda olduğunu takip ediyoruz. Finansal koşullarda bu destekleyici süreç daha ne kadar devam edecek hocam sizce?
2: Biz de hafta sonu bu endeksi gözden geçirdik aslında. Ağustos ayı itibariyle bildiğiniz gibi hem kısa vadeli faizlerde düşüş yaşanmıştı, hem borsa endeksi yukarı gitmişti, CDS'imizde düşüş yaşanmıştı. Ve yabancı sermaye akımları da Türkiye'ye gelmeye devam ediyordu. Yani sermaye akımları tarafında da pozitif bir hareket vardı. Dolayısıyla endeksin genel yapısını destekleyici yönde hareketler olduğunu söyleyebiliriz Ağustos ayı içerisinde. Ama Eylül ayı içerisinde bu dinamikler tersine döndü. Hem kısa vadeli faizler arttı. Borsa İstanbul tarafında çok ciddi bir düşüş var. Geçen haftaki düşüş %8 civarında bir düşüşe işaret ediyor. CDS'imizde hafif yukarı yönlü bir hareket var ve sermaye hareketleri tarafında da muhtemelen geçtiğimiz hafta bir miktar çıkış oldu. Merkez Bankası rezervlerinden takip edebildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla aslında finansal koşulların tekrar sıkılaştığı bir ay içerisindeyiz diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde. Yani talep koşullarından bağımsız olarak ayrıca fiyat etkileri üzerinden hesapladığımız bu finansal koşullarda Eylül ayı içerisinde bir sıkılaşmaya işaret ediyor. Bu da tabii yine dezenflasyon sürecine katkı veren bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yani bir yandan talep zayıflıyor, bir yandan da talebin zayıfladığı bir ortamda finansal koşullarında zayıfladığını görüyoruz. Dediğim gibi finansal istikrar tarafında Merkez Bankası bir problem görmezse bu iki kombinasyon yani iç talebin zayıflaması ve finansal koşulların sıkılaşıyor olması Merkez Bankası açısından Ekim ayında faiz indirimi için bir alan yaratabilir.
1: Rezervler dediniz hocam, oradan devam edelim isterseniz. Bu sabah yine ekonomi Haluk Bürümcekçi'nin bülteninde de vardı. IMF'nin dalgalı kurla hesapladığı ara göstergesinden yola çıkarak diyor ki evet %92.9'luk bir toparlanma var rezervlerimizde. Ama ideal seviyeye ulaşmak için hala 103,1 milyar dolar lazım. Şimdi bu tabii farklı bir hesaplama. Çünkü biz zaten şu anda o serbest kur rejiminde değiliz. Bakan da söylüyor oraya gelmek için farklı ön koşullardan geçmek lazım diye. Ama son haftalarda aşağı yönlü eğilim gördük rezervlerde de. İşte en son hafta için yine Haluk Bey'in hesaplamasında da vardı. 2 milyar dolar kadar bir ons altın değerlemesinin baskısı tabii var. Rezerv üzerinde 1.1 milyar dolar kadar da bir net döviz satışı tarafında merkezin olduğunu takip ettik. Rezervlerde size göre yeterli tamponumuz var mı? Size göre dikkat edilmesi gereken seviyeler var mı hocam?
2: Bence mevcut durumda rezervlerimiz yeterli. Yani şimdi özellikle 2020 yılından sonra, pandemiden sonra artık farklı bir dünyaya geçtik diyelim. Özellikle kur politikası açısından. Kur politikasında hem Merkez Bankası çok aktif mevcut durumda. Aynı zamanda talep tarafında da, kuru izleyenler tarafında da çok ciddi bir beklentilerde normalleşme var. Yani normalleşmeden kastım şu, özellikle beklenti anketlerine baktığınızda beklenti anketlerinde, profesyonellerin beklenti anketlerinde artık yıllık kur hareketi %20'lere sabitlenmiş bu vaziyette. Yani çok yaz 2026 yılının başından beri bu böyle devam ediyor. Bu da Merkez Bankası'nın aslında kur tarafını, yani kura ilişkin beklentileri oldukça iyi çıpaladığını gösteriyor. 2025 yılı içerisinde, 2024 yılı içerisinde kura dair ve kur politikasında değişikliğe dair çok fazla tartışmalar aslında yaşanmıştı. Artık 2026 yılında bu tartışmaları yaşamıyoruz. Çünkü dediğim gibi Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin kur politikasını ve bu politikanın sürdürülebilirliği konusunda piyasada şu anda oturmuş bir algı var. Yani çok majör bir şok ve değişiklik ihtiyacı duyulmadığı sürece bu politikalara devam edileceği piyasa tarafından kanıksanmış vaziyette. Yatırımcılar tarafından da kanıksanmış vaziyette. Böyle olunca Merkez Bankası'nın geleneksel anlamda ihtiyaç duyduğu kadar aslında rezerve ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü standart enflasyon hedeflemesi politikası içerisinde ilk şokları absorbe eden, yani bu yurt içinden gelen bir şok olabilir, şu an içeride yaşadığımız gibi, ya da yurt dışından gelen bir şok olabilir, bir Amerika-İran savaşının başlaması gibi. Bu tür durumlarda standart enflasyon hedeflemesi politikasında ilk şoku aslında kur absorbe eder. Yani ilk artışı kurda görürüz. Ama biz bu mekanizmanın artık dışarısındayız. Yani kur daha istikrarlı gidiyor gelen şoklara rağmen. Şoku ne absorbe ediyor? Merkez Bankası rezervleri. Merkez Bankası rezervleri de mevcut durumda bu şoklar karşısında yeterli seviyeye sahip olduğu sürece, ki bunu son 2 yıl içerisinde 2 defa aslında Merkez Bankası gösterdi, bu politikayı devam ettirebiliyoruz. Dolayısıyla mevcut rezerv seviyesinin ben şu anda Türkiye için yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla rezerv biriktirmek istediğimiz zaman, ki 2023 yılının ortasından sonra ve belki 2024 yılında Merkez Bankası daha agresif bir rezerv biriktirme politikası ile yoluna devam etmişti ve daha hızlı rezerv biriktirmişti. Ama bunun da yan etkileri var. Ekstra piyasada likidite oluşması gibi yan etkileri var. O yüzden mevcut koşullarda ben ekstra bir rezerv birikimi konusunda hırslı olmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Agresif olmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminden de anladığım, gözlemleyebildiğim kadarıyla Merkez Bankası da daha fazla, yani 250 milyar dolar rezerv biriktireyim, bu kadar rezervim olsun gibi bir derdi yok. Görebildiğim kadarıyla mevcut seviyelerde rezervi korumaya çalışıyor.
1: Hocam bir de yurt dışını da konuşmadan geçmeyelim. İşte hafta sonu Almanya'daki seçim sonuçlarını gördük. Esasında tabii gelir seviyesi açısından bakıldığında kişi başına düşen milli gelirde en düşük 5 eyaletin 3'ünde AFD'nin birinci çıktığı bir tablo çıkıyor karşımıza. Diğer tarafta işte Fransa zaten bütçe sorunlarım var diyor. İşte savunma dışı bakanlıklardan biraz tasarruf beklentisi içinde olduklarını ifade ediyorlar. Amerika tarafına gidiyorsunuz, sözlü yönlendirme vermem diyor başkan, ama genel tabloda yine piyasa hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan faiz artırımı bekliyor, devam ediyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda tahvil piyasası tabii iki tarafta da elini zorlayabilir merkez bankalarının. Son 4-5 dakikada da hocam biraz Amerika ve Avrupa özelinde bir faiz artırım döngüsüne mi girdik? Bu tarafı tartışalım.
2: Faiz artırım döngüsüne girdiğimizi söyleyemem. Özellikle hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında. Şimdi Amerika'da bir faiz artışı gördük. Bu yıl içerisinde bir faiz artışı daha bekliyor üyeler. 2027 yılında da şimdilik en azından faiz artışı beklentisi yok. Böyle olunca tabii çok döngüden bahsedemeyiz. Özellikle yeni enerji şokunun diyelim, petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı bu enflasyonist baskıyı her iki grupta, yani Amerika'da, Avrupa tarafında da biraz önüne geçmek istiyor bu merkez bankaları. Çünkü 2026 yılının başındaki o ilk petrol şokunda da gördük, Türkiye'de de gördük. Bu tarz enerji şokları bir enflasyonda ataletin artmasına neden oluyor. Çünkü çok genele yayılan bir etkisi var enerji şoklarının. Diğer şoklar gibi değil. Örneğin gıda fiyatlarında kötü hava koşullarından dolayı bir artış yaşanabilir. Ama bu artışın ekonominin geneline yayılmasını çok beklemeyiz. Ama enerji şokları böyle değil. Enerji fiyatlarındaki artışlar ekonominin geneline hızlı bir şekilde yayılıyor ve enflasyonda ataleti artırıyor. Biz 2026'da Türkiye'de de bunu gördük. Benzer bir durum Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Bu durum tabii bunun önüne geçebilmenin yolu biraz talebi bastırmak. Yani her iki tarafta aynı şeyi yapmaya çalışıyor ki önümüzdeki dönemde ikincil etkiler dediğimiz etkiler mümkün olduğu kadar ortaya çıkmasın. Amerika'nın bir farkı var diğer ekonomilerden, özellikle enerji fiyatları üzerinde. Bu konuda bazen yorumlarda görüyorum. Aslında Amerika Merkez Bankası enerji fiyatlarını etkileyebilir. Yani Amerikan ekonomisi o kadar büyük bir ekonomi ki Merkez Bankası kanalıyla Amerikan ekonomisini yavaşlattığınızda oluşacak petrol talebindeki düşüş aslında petrol fiyatlarını aşağı çekebilir. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın böyle bir lüksü var. Ama burada bir tabii ödünleşim var. Yani Amerikan ekonomisini bu kadar yavaşlatmak istiyor mu Fed? İstemiyor. Belli makul büyüme oranlarını Amerika'da koruyarak enflasyonu düşürme gibi bir çabası var. Dolayısıyla hani bu kadar petrol fiyatlarında sert harekete neden olacak bir Fed kararı önümüzdeki dönemde beklemiyorum. Daha yumuşak bir yandan enflasyon üzerindeki ikincil etkileri kontrol ederken bir yandan da büyümeye devam etmesini sağlayacak Amerika'nın bir patika izleyecek Fed öyle görünüyor. Avrupa tarafında da durum benzer. Bir yandan Avrupa'da özellikle savunma sanayi harcamaları kaynaklı imalat sanayinde de bir toparlanma görüyoruz Avrupa tarafında. Bunun üzerine bir de enerji fiyatlarında artış gelince Avrupa Merkez Bankası'nın kaygılarını anlamak mümkün böyle bir durumda. O yüzden önümüzdeki dönemde de Avrupa Merkez Bankası'nın da aslında bir adet daha faiz artırma konusunda alanı var diye düşünüyorum. Oradan da bir adet faiz artışı daha gelebilir.
1: Evet.
2: Japonya tarafına bakınca orada da faizler malum arttı ve önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulursa artış yapılacağı konusunda iletişim yapıldı. Yani bu önümüzdeki bir yıl kadar süreçte bir miktar daha mevcut duruma göre faizlerin bir miktar daha yüksek olduğu bir ortamı varsayarak yolumuza devam etmemiz lazım.
1: Profesör Doktor İbrahim Ünalmış, Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü. Hocam çok teşekkür ederiz her zamanki gibi yayına
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: değerli katkılarınız için. Kısa bir reklam arası veriyoruz.

0: Küresel piyasalarda son durumu değerlendirmek üzere Pekin'e dönüyoruz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle. Sadi, tekrar hoş geldin yayınımıza. Neler var bizim için notlarında?
1: Zeynep, hoş bulduk. Bir defa Asya havalarından bahsedeyim. Hisse senedi tarafında pozitif havalar var. Az önce şöyle göz gezdiriyordum. Son buluşmamızda Uzak Doğu endeksleri yeşil demiştik. Hala yeşilde devam ediyor. Tabii Kospi öne çıkıyor. Her ne kadar endekste böyle kazançlar %1,5 gibi görünse de alt tarafta aslında baktığımız zaman Samsung ve SK hisselerinde, SK Hynix hisselerinde daha fazla primler vardı, daha fazla yükselişler vardı. Buradan tabii ki hafıza çiplerine, genel olarak yapay zeka temasına ve büyük teknolojiye getireceğim Asya tarafında daha pozitif sinyallerle başladı. Tabii ki Samsung'u kerteniz alırsak. Öbür taraftan Japonya 3 gün boyunca kapalı kalacak tatil, ama tabii Japonya'yı izliyoruz. Orada da 157 seviyesi söz konusu şimdilik. Bakalım 160'a doğru yönelecek mi, yoksa kendi kendine daha böyle stabil mi kalacak? Japonya'yı da takip edeceğimiz kalemlerden bir tanesi olacak. Her ne kadar Japon piyasaları tatil olsa da tabii ki bir taraftan 4 gündür petrol düşüyor Zeynep. Bir taraftan tahvil piyasası daha böyle stabil oldu. Bunlar hepsi nedenler, ama bir neden daha var. Genel olarak pozitif havalarda özellikle Çin hisselerinde, Hong Kong tarafında, o da bu hafta Xi Jinping ile Donald Trump Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nde buluşuyorlar. Zirve var, ama o zirvenin öncesinde daha küçük bir zirve var, ama çok önemli. Özellikle bunu belirtmek isterim. Besant ve Çinli mevkidaşı He Lifeng arasında dün 7-8 saatlik bir görüşme vardı. Amerikan tarafı çok iyi geçti diyor. Çin tarafı fena değil diyor, ama aslında Çinliler de iyi geçti demek istiyor bana sorarsan. Hangi konular görüşülmüş ve görüşülecek diyeyim. Bugün de devam edecekler Zeynep. Örneğin tarım tarafında Çinlilerin yine alıştığımız sözleri var. Biz tarım ürünleri alacağız diye, ama LNG mesela dikkatimi çekti. LNG tarafında Çin'in daha önce ticari savaşlarından kalan ve %15'lik bir gümrük planı var. O gümrükleri kaldırabilirlermiş. Bu da tabii ki Amerika'dan daha fazla LNG talebini içeriyor. Tabii Çin eğer Amerika'dan daha fazla LNG talep ederse tabii ki Avrupa için ya da diğer Asya ülkeleri için negatif olacaktır. Tabii Amerika-Çin hattı konuşmuşken hemen Körfez ve Çin'de diyeceğim, tanker fiyatları ya da Körfez ve Kore, Körfez ve Tayvan diyeceğim, tanker fiyatlarında 55 milyon dolarlık bir fatura çıktı. 55 milyon doları tabii 60'a bölmek lazım aşağı yukarı. Meksika Körfezi'nden Kore'ye ulaşması 60 gün alıyor. Neredeyse 1 milyon dolara dayandı süper tankerlerin günlük ücretleri. Yine Orta Doğu tarafına baktığımız zaman da Orta Doğu'dan Çin'e bir tanker getirmenin günlük kirası da en azından 15 Eylül tarihinde 1 milyon doları bulmuştu Zeynep.

0: Sabah raporunu noktalarken Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Kazaks'a kulak vereceğiz bu sabah. Enerji maliyetlerindeki artışın ikincil etkilerini değerlendirdi. Bu notla birlikte yatırım bülteninde tekrar buluşacağız. Hoşçakalın. I'd like to get
1: your perspective now. Enflasyonun nereye evrildiğine dair şimdi sizin bakış açınızı almak istiyorum. İran kaynaklı bu durumun uzun süreli bir şok olacağı açık. Özellikle Avrupa'da düşük gaz arzıyla kışa girerken önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun nasıl gelişeceğini öngörüyorsunuz?
2: Enflasyon yükselecek ve yıl sonuna doğru büyük ihtimalle %3,5 civarında veya biraz üzerinde olacak. Ve temel neden elbette enerji fiyat şokunun daha kalıcı olması ve bunun daha fazla enflasyonu besleyecek olmasıdır.
1: Çekirdek enflasyon ve ikinci tur etkileri için ne zaman endişelenmeliyiz? Bunun enflasyon yapısını ne zaman olumsuz etkilemeye başlayacağını düşünüyorsunuz?
2: Bence ikinci tur etkilerine dönüşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu yüzden olup bitenler konusunda çok temkinli olmalıyız. Avantajımıza olan iyi bir şey, aslında iki şey var. Birincisi, iyi ve güçlü bir güvenilirliğe sahibiz. Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerine bakacak olursanız gayet sağlam durumdalar. Elbette kısa vadeli perspektifte bir miktar artış görüyoruz ama bu şokla beraber geliyor. Ancak ikinci nokta, genel enflasyon şokunun %3 veya biraz üzerinde olması, bu da geçmişe göre çok daha düşük bir şok olduğu anlamına geliyor. Bu da doğrusal olmayan durumların büyük olasılıkla daha düşük olacağı anlamına gelir. Ve dikkatsizlik alanı belki de o 3-3,5 seviyelerinden çok uzak değildir. Ancak tabii ki manşet enflasyon yükselmeye devam ederse ve ücret artışının önemli ölçüde üzerinde kalırsa, o zaman ikinci tur etkileri devreye girmeye başlayabilir.
1: Faiz patikasını düşünürsek, geçen hafta Berlin'de yaptığımız toplantıdan önce esasen Ekim ayı gözden çıkarılmıştı. Şimdi piyasalar için bu döngüdeki üçüncü olası bir faiz artırımı ihtimali yarı yarıya yakın. Ekim toplantısının her şeye açık bir toplantı olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Bence tüm toplantılar her şeye açık toplantılardır. Belirsizlik çok yüksek. Şu ana kadar bence oldukça iyi iş çıkardık. Son zamanlardaki tüm kararlar hareket etme veya etmeme açısından nispeten netti. Ve bu bizi gerekli kararları alabilmek için iyi bir konuma getirdi. Ancak tüm toplantılar her şeye açıktır.
1: Bunu düşünürsek son birkaç kararın nispeten net olduğunu söylüyorsunuz. Piyasa katılımcılarının çoğu kısmen sizin yaptığınız iletişim sayesinde buna katılacaktır. Ancak şu an %2,5'ten başlayarak o kısıtlayıcı bölgeye girmeye başlıyoruz. Olay artışların bittiğini ve aslında Avrupa Merkez Bankası'nda tartışmaların daha sert geçeceğini mi öngörüyorsunuz?
2: Tabii ki her zaman zarar vermeme unsuru vardır. Ve 2,50 ile bence bu nötr seviyenin üst sınırıdır. Ancak ekonominin kapanacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl çıktı açığı. Evet, biliyorsunuz kısıtlayıcı bölgeye girmek bence uygun olacaktır. Ancak şu anda belirsizlik hala çok yüksek. Hangi senaryo ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
1: 2,75'in kısıtlayıcı olduğunu ve Euro bölgesinin direncine bakınca bu kısıtlamanın şu an için uygun olduğunu mu düşünüyorsunuz?
2: Ekonomi temel senaryo doğrultusunda gelişmeye devam ederse bence bu oldukça muhtemel bir sonuç olur. Ancak bana göre ikinci çeyrek büyüme verilerindeki asıl büyük sürpriz Almanya'ydı. Almanya'nın yerinde sayması bekleniyordu ancak çeyreklik bazda %0,3 büyüdü. Bunun büyük kısmı mali kaynaklı ve asıl soru bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu. Ekonomi güçlendikçe faiz artırmak da kolaylaşır.
1: Avrupa Merkez Bankası'ndaki bu sıkılaşma döngüsünün bir diğer dikkat çekici yanı da çok ilginç bir anda gerçekleşiyor olması. Tahvil piyasası için Avrupa genelinde ve birçok ülkede getirilerin finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bu durum kredi koşullarının sıkılaşmasına herhangi bir katkı sağlıyor mu? Peki tahvil piyasasındaki oynaklık konusunda ne kadar endişelisin?
2: Oynaklık her zaman çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Likidite şu ana kadar iyi, yani piyasalar işliyor. Ama bu sadece Avrupa'nın sorunu değil, küresel bir mesele. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bakın. Ancak bu izlenmesi gereken konulardan biri. Fakat bir bakıma bu durum hala nispeten yeni. Etkilerinin görülmesi zaman alır. Avrupa ekonomisindeki kredi büyümesine bakarsanız sektöre bağlı olarak hala ya sabit ya da artış gösteriyor. Yani bilirsiniz bu durum ağırlıklı olarak bazı mali alanlar üzerinde baskı oluşturacaktır. Ancak biliyorsunuz ki mali alan zaten oldukça kısıtlı ve dar.
1: Mali alan dar, enflasyon ve enerji piyasalarını etkileyen büyük bir jeopolitik belirsizlik içindeyiz. Bahsettiğiniz gibi kısıtlı mali harcamalar ve yüksek tahvil getirileri var. Tüm bunlar en azından Amerika'da yapay zeka hikayesiyle destekleniyor. Yapay zeka hakkında ne düşünürsek düşünelim, şundan eminiz, şu anda fiyatlandırmayı %100 doğru yapmıyoruz. Şöyle bir durumdan ne kadar endişelisiniz? Bu piyasadaki büyük bir

0: hareketin Avrupa'yı resesyona sürüklemesi ya da finansal piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaratması.
1: İşte bu en önemli risk unsurlarından biri. Ve bilirsiniz, eğer devasa ve sürdürülemez bir yeniden fiyatlandırma olursa, bu durum ekonomik büyümeyi, tüketimi, servet etkilerini, yatırım faaliyetlerini ve diğer her şeyi etkiler ve bu durumda küresel bir şok yaşanacaktır. Ancak ben sadece uç senaryoları, yani ya harika ya da çok kötü bir şey olacağını düşünmem. Yapay zeka yatırım hızının yavaşlaması bile bir noktada ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatma potansiyeline sahip. Ve tabii ki zayıflayan ekonomiyle birlikte enflasyon da düşmeye başlayacaktır.
0: Ancak bu yatırımı düşünürsek mevcut hızda bunun bir balon bölgesine doğru sürdürülemez olduğunu söyler miydiniz? Peki Amerika'daki bazı CEO'lardan duyduğumuz yavaşlama söylemleri sizi rahatlatıyor mu? Ve buna inanıyor musunuz?
1: Bu konunun pek çok yönü var. Biri dünyanın sonu senaryosu, yapay zekanın yönetimi ele geçirmesi falan filan. Yani bu çok farklı bir senaryo.
0: Şimdilik sadece ekonomiyle sınırlı kalabilir.
1: Yani insan her şeyi hayal edebilir. Ancak ekonomi açısından bir miktar yavaşlama, yeniden değerlendirme ve verimlilik artışı açısından faydaların gözden geçirilmesinin oldukça yerinde olacağını düşünüyorum.
0: Peki aklınızın bir köşesinde Avrupa Merkez Bankası'nda yaptığınız gibi faiz artırmanın biraz cephane saklamak için olduğunu düşünüyor musunuz? Piyasalarda bir şeyler ters giderse, bu tür dışsal şoklardan biri yaşandığında size biraz manevra alanı sağlıyor mu?
1: Bir tane daha yapayım. %2,50 seviyesinde bence 2,50'nin sihirli bir yanı yok. Gerekirse o zaman elbette bunun daha da üzerine çıkarız. Ve bence herhangi bir sihirli çıta ya da ekstra bir şey yapmanız gereken bir durum yok. Hayır. Bilirsiniz bu herhangi bir sayı işte. Ama tabii ki gerekirse faizleri indirmek için bir miktar hareket alanı sağlıyor. Fakat bu hiçbir şekilde temel senaryo değil.
0: Ve son olarak hızlıca siyasi bir soru.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
9: Paytr. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bülteniyle Bloomberg HT yakında canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Ünal, güne başlarken küresel piyasalarda nispeten olumlu bir seyir var. Japonya'da piyasa kapalı. Asya'da Amerikan vadeli alıcılı seyirde, özellikle hem petrol fiyatlarında %2'ye varan düşüşler etkili, hem de Amerika ile Çin arasında hafta sonu başlayan temaslar olumlu geçmiş gözüküyor. Amerikan Hazine Bakanı Bessent'la orada yine Çin tarafında Başbakan Yardımcısı Haley Feng'in ticaret konularında, yapay zeka konularında görüşmeleri iki tarafında teyit ettiği şekilde olumlu geçti. Bugün çalıştaylar devam edecek heyetler bazında. Aynı zamanda ayın 24'ünde artık gözler Trump-Xi zirvesine de çevrilmiş durumda. Bir yandan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip ediyoruz elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika'nın yolunu tuttu. Yarın buraya hitaben konuşması takip edilecek. Peki piyasa açılmadan önce neler bilmek lazım? Hemen bir de onları turlayalım. Fon tasfiyelerinde süre uzatıldı. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar da yayınlarda defalarca ortaya koymuştu 3 aylık sürenin uzatılabileceği, bu konuyla ilgili yetki olduğuna işaret etmişti. 6 ay yeni süre olarak açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu daha önce Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden yetkilendirmelerle birlikte tasfiye edilmesi kararı alınan fonlar için böylece süreyi uzattı. Bu anlamda belki volatilitenin biraz daha zamana yayılan şekilde, bant aralığını azaltacak şekilde dalgalanmalarla karşımıza geldiğini görebiliriz. Bununla birlikte gelişen piyasalar tarafında yerel para cinsinden borçlanmalarda biraz daha yatırımcı ilgisinin arttığını görüyoruz. Burada çeşitli faktörler öne çıktı. Amerika'da özellikle 10 yıllık tahvil faizinin %5'i aşması, 2 yıllıkta Temmuz 2024'ten bu yana en yüksekleri görmemizle beraber dolar cinsinden gelişen ülke tahvillerinin cazibesi rafa kalktı ve yerel para cinsinden aslında burada borçlanmalar daha çok revaçta. Diğer tarafta yine piyasaya baktığımızda Fed'in bundan sonrasında bir faiz artırım döngüsüne girip girmediğini sorgulayacak yatırımcı %70'in üzerinde ihtimal diyor yine Aralık ayı. Bunu hatırlatalım. Gelecek senenin de Nisan ayına kadar en az bir faiz artırımı daha gelecek şeklinde fiyatlamalar Fed cephesinde terminale de yansımış durumda. Fed'den bu arada enflasyonla ilgili uyarı geldi. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari konuyla ilgili açıklama yaptı. Enflasyon hala çok yüksek ve fiyat baskıları İran Savaşı'nın yol açtığı petrol fiyatı üzerinden değil farklı etkenlerle de yükseliyor dedi. Benzer bir açıklamayı biz geçen hafta

0: Kansas City Fed Başkanı Schmidt'ten de görmüştük. Petrol enflasyonu için önemli bir girdi ama yükselişte tek etken değil şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Aynı zamanda yine Kaşgari Fed'in görevinin enflasyonu hedef seviyeye çekmek olduğunu ifade etti. Bunun için de gerekli araçlara sahibiz mesajını vermekle yetindi. Almanya tarafına geldiğimizde ise Başbakan Merz'in partisinin bir eyalet seçiminde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa CDU'nun parlamentoya giremeyeceği şekilde bir hezimete uğradığını takip ettik. Buna rağmen Merz başbakanlık süresinin devam edeceğini ifade ediyor. Kendi partisi içinden de daha erken ayrılması yönünde çağrı için sesler yükseliyor. Daha kısa vadeye baktığımızda neleri takip edeceğiz? Gelin veri ajandasını beraber turlayalım. Haftaya başlarken saat 10.00'da öncelikle gıda fiyatları açısından öncü göstergelerden tarımsal girdi fiyat endeksi Temmuz okumasını göreceğiz. Aynı saatlerde bir de reel sektör güven endeksi ile kapasite kullanım oranı takibimizde olacak Eylül ayına ilişkin verilerle. Türkiye tarafında yine bugün yurt dışı üfe var. Ağustos ayına ilişkin yurt dışından ne kadar enflasyon ithal ettik bunu öğrenme şansımız olacak. Bir de iç borç istatistikleri de saat 17.30'da ajandamızı meşgul edecek. Ve biz haftaya girerken elbette geçen haftadan devreden başlıklarda başta sermaye piyasası kurulu olmak üzere fonlara ilişkin düzenlemelerde eş güdümlü şekilde piyasanın rahatlatılması için atılan adımları merkezden BDDK'dan da takip etmiştik. SPK'nın fon çalışması ile ilgili Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci yayınımızda görüş verdi. Atılan adımları olumlu değerlendirdi.
1: Otoriteler burada ne yapmalıydı? Yani belki işten geçten sonra bunu konuşmak çok doğru değil ama keşke çok daha önce önlem alınsaydı ve bu sonu çok apaçık bir şekilde belli olan bu hikayenin buralara gelmesi engellenmiş olsaydı. Hani orada da bence başka sahipler de var. Yani otoriteler belki de o gün o önlemleri alamadılar, onu da söyleyelim. Fakat nihayetinde geldiğimiz noktada bence çok yerinde, çok isabetli önlemler alınarak bu yaşananların tüm piyasaya, tüm sisteme yayılmasının önüne geçildi. Yani bizim hep korktuğumuz bir şey vardır. Sistemik risk ortaya çıkar mı? Yani işte bir yerde ortaya çıkan bir sorun tüm sektöre sirayet edebilir mi? O açıdan yani alınan adımlar çok çok önemli. İşte sen bahsettin, likidite verildi. Kamunun özellikle BIST 29 hisselerindeki alımlarıyla borsaya bir miktar derinlik sağlandı. Fakat bunun dışında iki şey yapıldı. İşte fon tavsiyeleri ki rakam büyük açıl. Yani şöyle anlatayım sana, kabaca rakam ortaya vermeye çalışacağım. Yani 500 bin yatırımcı ve tasfiye edilenlerde 0.8-0.9 trilyon Türk lirası ki toplam yatırım fonu pazarının %7-8'ine denk geliyor. Bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bir de hani bu katılım evim ve bir evim hikayesi var. Yani tasarruf finansman şirketlerine ilişkin bence o da önemli. Şöyle önemli, çünkü o sektör de son dönemde büyük bir büyüme kaydetti. Bu arada o sektörün bir Ponzi şeması olduğu kanaatinde değilim. Yani BDDK'nın 70'te aldığı önlemlerle beraber o sektör sağlıklı işliyordu ama o sektörün işleyişinden dolayı değil, o sektördeki bahsettiğimiz şirketlerin bu Ponzi şemasına dahil olmaları sebebiyle ortaya çıkan bir durumdu. O yüzden yani bütün itibariyle baktığımız zaman belki seninle birazdan daha detayını konuşmaya çalışırız ama atılan adımlar sağlıklı ve hani şöyle bir söz vardır, aslında söz demeyelim yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, o da şu, yani sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir diye. O yüzden ben dünkü hikayeyi piyasanın geneli açısından ve geleceği açısından bir hayır görüyorum. Şöyle hayır görüyorum. Birincisi, piyasanın sağlıklı bir şekilde işleyişinin önü açılmış oldu. İkincisi, bunu çok önemsiyorum. Yani rekabet ortamına tekrar geri dönüldü. Bence artık Türkiye'nin MSCI ya da benzer bir yerden ceza yeme ihtimali kalmamıştır. Hatta yabancı yatırımcı piyasanın sağlıklı işleyişinden dolayı buraya bir ilgi alaka da gösterebilir. Ama bunu derken de şunu söyleyeyim. Yani bu tasfiye süreci boyunca bence piyasada belli miktarda bir volatilite olacak ve çünkü bu volatilite de yani hani bu değer ile fiyat arasındaki ilişkiyi gündeme getiriyor.
0: Orkan Makro Finansal Danışmanlığı kurucusu Evren Kırıkoğlu bizimle her pazartesi olduğu üzere. Evren, günaydın, hoş geldin yayına. İyi bir hafta diliyorum sana. Şimdi haftaya nasıl başladık bir bakalım. Öncelikle tabii SPK'dan gelen adımları takip etmeye devam ediyoruz. Keza geçen hafta az önce aktardığım üzere merkezden yine BDDK'dan da piyasayı bu anlamda en azından likidite için rahatlatıcı tedbirler de eş güdümlü şekilde geldi. Şimdi gelinen nokta itibariyle elbette tasfiye edilen fonlar var. Ek süre tanındığını da takip ediyoruz. Bu anlamda yatırımcı eğilimi ve hissiyatı acaba nasıl işler? En azından öngörülebilir vadede piyasalar adına buradan ne mesajlar çıkar? Para hareketi adına hangi mesajlar çıkar? Burayı anlamaya çalıştığımızda bir taraftan da bir başka merak konusu da elbette acaba yatırımcı güveni açısından buradan çıkarımlar olur mu? Buradan yine acaba iç talepte bir soğuma başlığı çıkar mı gibi yerlere kadar gidebiliyor. Senin ilk izlenimlerin neler oldu?
2: Günaydın öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi sondan başlayalım. Burada yani tabii herkesin aklına gelen soru bu işin teknik ve para hareketleriyle ilgili olan ve hukuki boyutu geride kaldıktan sonra makroekonomik anlamda etkilerinin nasıl olacağına dair henüz çok kapsamlı olmasa da bazı fikirler gündemde. Yani burada herkesin ilk aklına gelen birinci konu finansal olarak fonlardan çıkan tasfiye süreci sonlandıktan sonra hem bu tasfiye konu olan fonlar hem de diğer konular fonlarda yani güven ortamının fonlara da ilişkin fonlara karşı güven ortamının bozulması akabinde oradan çıkan paranın nereye gidebileceğine dair fikirler var. Burada akla gelen ilk soru bu acaba hani içeride zaten son derece düşük seviyelerde olan yani tarihi düşük seviyede olan dolarizasyonu yeniden işte tetikleyebilir mi? Acaba dolar tarafına biraz daha hani nakit birikim tarafına doğru kayma olur mu gibi sorular var ilk akla gelen. Diğer konuda bunun aktivite üzerindeki etkilerine ilişkin sorular akla geliyor. Çünkü yani basit hesaplar yapıldığı zaman işte 800 milyar TL'lik bir fonlarda birikim var. Bunu işte para arzıyla veya işte milli geliri oranla orantılı olarak ölçeklendirdiğimizde etkinin büyük olduğuna dair yorumlar var. Şimdi hepsine şu aşamada henüz tasfiye sürecini görmediğimiz için ve muhasebenin arka plandaki muhasebenin detaylarını bilmediğimiz için biraz mesafeli, temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani çok basit bir örnek. Fonlarda bahsedilen 800 milyar TL'lik büyüklük ekonomik aktiviteye ne kadar etki eder dediğimizde orada arka plandaki detayı bilmiyorsak yapacağımız yorumlar çok farklı ve uç yerlere gidebilir. Yani basit bir örnek vereyim. Fonların içinde dediğim gibi işte şu 800 milyar TL var, 500 bin işte kişi yatırımcı olduğundan bahsediliyor. Bu 500 bin yatırımcının tamamı atıyorum şimdi abartı bir örnek vermiş olmak için söylüyorum. Bunun tamamı son bir ay önce fonlara girmiş olsa ondan önce geride kalan işte 1-1,5 yıllık süre boyunca bir o kadar kişi sisteme girip kar alıp çıkmış olsa ve sadece en son girenler sistemin içinde şu an bu kayba maruz kalıyorsa oluşacak olan mesela büyüme üzerindeki etkiyle bu şu anki 500 bin kişinin ilk baştan erken zamanlarda girip şu ana kadar hala tuttuğu senaryodaki oluşacak etki son derece farklı olur. Fazla olur gibi. Yani arada sisteme girip çıkanların elde ettiği kar etkisi, onların oradaki aktivite ve ödemeler olan etkisi mesela çok daha farklı izlenebilir. Veya bunun nasıl bölündüğü. Yani ufak sayıda hesap çok yüksek meblağda tutar sahibi mi yoksa ortalama herkes ortalamaya yakın şekilde mi bölünüyor gibi. Çok fazla orada soru var. Dolayısıyla aktivite üzerindeki etkiyi şu aşamada belirlemek doğru olmaz. Bir de bunu tabii neye ölçeklendirmemiz lazım? Neticede yani başka normal piyasanın işleyişiyle alakalı oluşan sorular da var. Şu mesela yatırımcıların tamamen erken girdiyse ama sadece son işlemlerden dolayı fiktif olarak fiyat yükseldiyse yani finans piyasalarında buna mark to market deriz. Son anlık fiyatın tüm şeyi pozisyonu değerlemede kullanılması. Yani herkesin sisteme soktuğu şu an o içeride kalan fonların içinde kalan 500 bin kişinin toplam sisteme soktuğu orijinal para da şeyden farklı. Yani şu anki değerlemeden farklı. Atıyorum 499 bin kişi çok erken noktalarda sisteme girmiş olsun. İşte en sonda kalan ufak bir kısmının yaptığı işlemlerle onların erken yatırımları bugünkü değerlerinde fiyatlanıyor olsun. Bunun yaratacağı etki de çok fazla. Yani büyümeyi ne kadar etkileyebileceği veya talebi ne kadar etkileyebileceğine dair yorumlarda çok fazla değişir. Dolayısıyla bu işin muhasebesini bilmemiz lazım. Kaç yatırımcı şey olarak parasal meblağ olarak ne kadar ne şekilde dağılıyor? Sisteme geçmişte girip çıkanların oranı şu anki büyüklüklere veya yatırımcı adedine kıyasla ne ölçekte? Yani geçmişteki karlar ve yatırımcı adedi şu anki konuşulan parasal büyüklüklere kıyasla ne ölçekte ve şu anki sistemdeki yatırımcıların aslında sisteme girerkenki soktukları orijinal para ne ölçekte? Bunlar bu hesabı ve yapılacak yorumu son derece değiştirir. Dolayısıyla şu an çok bu konuda yapılacak yorumlar çok prematüre diye düşünüyorum. Biraz bu işin arka plandaki o muhasebesel detaylarını görmemiz lazım diye düşünüyorum. Onunla ilgili de herhalde bir resmi kaynaklardan bir açıklama veya işte tasfiye süreciyle ilgili görevlendirilen kurumlardan bir bilgi gelmediği sürece bence bu yorumları yapmak şu an imkansıza yakın. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair arka planda bir hukuki süreç de işliyor. Yani şimdi onun tabii detaylarına girmek istemiyorum. Bizim kendi uzmanlık alanımızın dışına çıkmak istemiyorum ama orada hani işte bir takım soruşturmalar yürütülüyor, bir takım gözaltılar vesaireler var. Orada bu kayıpların veya yatırımcıların uğratıldığı zararların geçmişe dönük olarak nasıl tanzim edileceğine dair de şu an bir belirsizlik söz konusu. Yani o hukuki sürecin, işin soru adli sürecinin nasıl ilerleyeceği bu mali taraftaki sonuçları etkileyebilir. Dolayısıyla orayı beklememiz lazım. Yani onu bilmeden, bu kayıpların ne kadarını tanzim edileceğini görmeden önce bu yorumu yine yapamayız diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani şeyi görmemiz lazım. İşin muhasebesini ve hukuki sürecin nasıl ilerlediğini görmemiz lazım ki biz bu fon olayının ekonomik aktivite etkisini ölçebilelim. Bir orantı kurabilelim arada. Bir de başka bir konuya değinmek istiyorum. Çok fazla şeyi görüyorum. İşte milli geliri oranla mesela bu sayılar hep konuşuluyor. İşte şu kadar büyük olduğu, bu kadar büyük olduğuna dair. Yani doğru şeyi mi alıyoruz emin değilim. Yani basit bir örnek vereyim size. Mesela kredi büyümesinden bahsediyor olsak. Türkiye'de her hafta 60 ila 100 milyar TL arası taze kredi basılıyor bankacılık sisteminde. Toplam yani bana deseniz ki işte 800 milyar için toplam işte 8 haftalık kredi büyümesi tamamen sonlandırılsa ki büyüme etkisi ne olurdu ona göre hani bunu ölçeklendirmeye çalışsak o zaman son derece vurucu olurdu. Buna mukabil mesela şeylerle mukayese etsek kredi kartı harcamalarıyla her hafta gerçekleşen kredi kartı harcamalarıyla mukayese etsek 600-700 milyar TL civarı bir kredi kartı harcaması oluyor her hafta Türkiye'de. Onunla baktığımız zaman da bir haftalık harcama karşılığına tekabül ediyor. Parasal büyüklük olduğu için yani milli gelirden ziyade gerçekten bu parasal büyüklüklerle mi mukayese etmek lazım? Ve mukayese edeceğimizse ilk başta dediğim gibi sisteme sokulan orijinal para ve gerçek kaybın hukuki süre sonunda ne kadar olacağına dair bu yorumlarda çok fazla değişecektir. Dolayısıyla dediğim gibi yani şu an bunu yorumlamanın erken olduğunu düşünüyorum. Biraz o arka plana dair detay bulduktan sonra bunları daha sağlıklı konuşabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak dolarizasyon tetikler mi diye yani senin de sorunda onu anladım. Sorduğun detaylardan bir tanesi ne olduğunu
0: yani
2: düşünüyorum.
0: Yani konukların bir kısmı o boyuta da girdiği için görüşünü merak ettim ben.
2: Yani şöyle neticede getiri kimseyi tabii şey altında bırakmak istemiyorum. Yani töhmet altında bırakma anlamında söylemiyorum ama getiri arayan bir para bu. Yani bu hani riskten kaçarak veya işte garantici olarak kur riski almayarak veya işte Türkiye'deki işte diğer hani döviz kurlarını etkileyebilecek faktörleri dikkate aldığından değil. Sadece ve sadece salt getiri arayan bir paradan bahsediyoruz. Şu an riske evet. Giren para. Ya bu şu yüzden önemli. Yani baktığın zaman bu ülkede bugün devlet bankaları yani kamu bankaları da dahil olacak şekilde bankacılık sistemi bu ülkede şu an ekonomi yönetiminin işte uyguladığı program kapsamında çok yakın bir zamana kadar %40 mevduata faiz veriyordu. TLRF %40'tan geçiyordu ki para piyasası fonlarının baz aldığı efektif piyasa faizi de gecelik zaten TLRF'ten şekilleniyordu. Yani bu işte 40'tan 37'ye indi son dönemde ama 40 olduğu zaman yıllık %50'ye yakın bileşiklendirdiğimiz zaman bedava faiz vardı. Yani bedavadan kastım riski yok. Normal mevduat faizi. Mevduat üzerinden düşünsek biraz daha. Şimdi işte biraz getiriler düştü. Yani 50'lerden işte 40'lara 45'lere doğru geriledi ama hiçbir şey yapmayıp hiç risk almadığın zaman bu ülke sana %45 civarında faiz zaten sunuyor mevduatına. Sen bunu yani bunu böyle bir alternatif varken bu biraz daha yükselsin diye fonlara kayıyorsan aslında bu fonlardaki biriken paranın temel amacı burada getir. Yani bu bir şeyden herhangi bir riskten korkmak işte kaçınmak vesaire için değil salt getiri arayan bir kaynak olduğu için dolayısıyla bunun çözülmesi durumunda yani tüm zararların karşılanacağını ümit ediyorum. Tenkit etmek için söylemiyorum ama bunun çözümleneceği durumda alternatifin dolar olması bana çok şey gelmiyor. Yani bu çünkü kur riski gibi bir endişe olsa zaten orada o kadar şey birikmez. Bu salt getiri arayan bir kaynak. Dolayısıyla yine getiriye odaklanılacaktır. Getirilerde değişmeyeceğine göre faiz bugün şu an gerilemiş olsa bile enflasyonun da üzerinde 1,5 katı neredeyse şeyin de üzerinde. Kur değişimini zaten üzerinde. Yani %10-15 kur değişecek. İşte %15-20 kur değişecek diye TL faiz getirisinin işte 50'den 45'e 45'ten 40'a düşmesi oradaki o dolar hesabını çok değiştirmeyecektir. Dediğim gibi enflasyonun zaten üzerinde ki ben enflasyonda mesela önümüzdeki sene daha da çok daha iyimserim. Talep koşullarında bu olaylardan bağımsız olarak zaten bir yavaşlama öngördüğüm için oradaki tahminlerim zaten iyimserdi. Üstüne işte bir de bu şeyler yani reel faizin aslında sandığımızdan daha da fazla olabileceğine dair ortaya çıkan yani enflasyon gerilemesiyle beraber taze analizler var. Dolayısıyla yani orada yani dolar tarafında çok bir endişem yok. Rezervler tarafında bir endişem yok. Arka plandaki makro nasıl diyeyim makro ekonomi yönetiminin makro tercihlerinde büyük bir değişim öngörmüyorum. Yani 2028'e kadar en azından. Dolayısıyla o konudan çok endişeli değilim. Şimdi bizim odaklanmamız gereken konu bu hukuki sürecin tamamlanması. Ümit ediyoruz ki tüm zararlar tüm vatandaşlar için en hızlı ve en olabilecek optimal şekilde çözümlenir. Ondan sonra da dediğim gibi detayları öğrendikten sonra aktivite üzerinde, ekonomik aktivite üzerindeki etkilerine yoğunlaşabiliriz, yorumlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi işaretle senin de söylediğin gibi zaten başlayan bir soğuma süreci vardı. Belki fonların bir hani psikolojik anlamda en azından bir servet etkisi boyutu da olduğunu belki düşünebiliriz. Mesela altında çok birebir bu etkinin olduğunu biliyoruz. Merkez de bize söylüyor. Biz Bloomberg HT'nin tüketici güven endekslerinden de bunu görebiliyoruz. Altın fiyatlarıyla çok ciddi bir tüketim eğilimi korelasyonu olduğunu takip ediyoruz. 3 yıldan uzun kullanılan mallar için konuştuğumuzda. Şimdi buradan baktığında tabii ki merkezin toplantısına daha bir ay var ama pas geçse mi doğru olur? İşte talebi işte soğumasını kale alıp 100 bas puan izni indirse, senin dediğin gibi zaten enflasyon düşecekse ve ciddi bir reel faiz vermeye devam edeceksek bir puan çok fark eder mi? Burada hangi taraftasın?
2: Ben bu olaylardan bağımsız olarak hiç yani bu şey işte 14 Eylül yani geçen hafta zaten gündeme geldi. Bunlardan tamamen bağımsız olarak Merkez Bankası'nın bu yılın kalanında iki toplantı var. Ekim ve Aralık. En fazla bir adet yani toplam sadece 100 bas puanla sınırlı bir indirim yapması gerektiğini zaten düşünüyordum. Ve bunun arka plandaki sebepler baktığımız zaman birincisi İran Savaşı'na dair gelişmeler. Merkez Bankası'nın bu PPK'dan önce biliyorsun çünkü normalleşme yani fonlamanın biraz şeyin piyasadaki efektif faizin biraz daha politika faizine %37'ye kayması Ağustos ayında PPK'dan önce gerçekleşti. Toplantı olmayan aydı çünkü. Orada da o şey gerçekleştikten sonra, gevşeme gerçekleştikten sonra İran Savaşı'ndan daha da sarpa sardığını ve petrol fiyatlarının işte 100 dolar üzerine çıktığını, akaryakıt fiyatları üzerine baskı olduğunu izledik. Şimdi son günlerde, son işlem günlerinde biraz yine gevşem var ama oradaki belirsizlik ve onun yaratacağı ikincil etkiler son derece yüksek. De bunun küresel ithalat fiyatları boyutu var. Tüm dünyada enflasyon, onu da niye bilmiyorum. Herhalde üreticiler şu an absorbe ediyor oradaki bütün maliyetleri. Artması gerektiği kadar artmıyor. Yani bakıyoruz işte ECB faiz arttırıyor Avrupa'da, Fed işte faiz arttırmaya başladı Amerika'da. Ama her ikisinde de öncü anketlerin ima ettiğine kıyasla son derece nispeten görece olarak sınırlı kaldı. Bu dolaylı etkiler geciktiriliyor, erteleniyor olabilir ve bir noktada artık absorbe edilemeyecek hale geldi. Bir anda biz orada bir enflasyon dalgası oluştuğunu ve bunu da bizim işte ithalat fiyatlarımıza sirayet ettiğini izleyebiliriz. Dolayısıyla arka plandaki o dolaylı ikinci riskler hala devam ediyor. Bu faiz indirimi konusunda anlıyorum yani şu argümanı anlıyorum. Türkiye'de faiz zaten çok yüksek, reel faiz zaten çok yüksek. 100 puan yukarıda olsa ne olur olmasa yani 37 olsa ne olur 36 olsa ne olur çok fark edecek mi argümanını anlıyorum. Ama bu bir süreç ve seri olacağı için ve belirsizlik çok yüksek olduğu için ve bizim de dışımızdaki faktörler yani Amerika'daki ara seçimler mesela hiç yani Türkiye ile alakası olmayan bir konu. Ama İran Savaşı'nın akıbetini etkileyebiliyor gibi yorumlarda o taraflarda da belirsizlik olduğu için ben zaten Merkez Bankası'nın çok böyle aceleci olması gerektiğini düşünmüyorum normalleşme tarafında. Bir de tam şeyi aktivite üzerindeki yani çıktı açığı üzerinden de bir çünkü dezenflasyonun süreci argümanı var. Ve biz aktivite üzerindeki etkileri son ikinci çeyrek, birinci ve ikinci çeyrek verilerinde daha yeni gördük. Bir noktanın sadece altını çizmek istiyorum. İkinci çeyrek verilerinde devam eden yavaşlama esnasında veriler revize edildi. Yani birinci çeyrekteki ve önceki çeyreklerdeki soğumanın da sandığımız kadar yüksek olmadığını, hala aktivitenin daha dayanıklı ilerlediğini bu revizyonlar sayesinde ikinci çeyrek verisi açıklandı anladık. Yani dolayısıyla soğuma tarafında, ekonomik soğuma tarafında hala daha kat edilebilecek bir alan var. Bazı sektörlerde özellikle yurt içi maliyet ağırlığı, üretimdeki yurt içi maliyet ağırlığı yüksek olan sektörlerden gelen serzenişleri anlamakla beraber mesela ihracatçıların kurla ilgili endişelerini düşündüğümüzde de orada herkes aynı gemide değil. Yani ithal girdi ağırlığı fazla olan ihracatçıyla tamamen yurt içindeki üretime ve yurt içindeki işçiliğe dayalı maliyet hesabı olan ihracatçı aynı değil. Bir tanesi kurlar yükseldiği zaman çift taraftan etkilenirken yani hem satış fiyatından hem alım fiyatından ki etkiler birbirini dengelerken bir tanesi sadece kur üzerinden bir rekabetçilik sağlamaya çalışıyor gibi. Orada farklı ihracatçı sektörler arasında da değişim şeyler var, farklar var. Dolayısıyla o etki de homojen değil. Bunların hepsini ben bir araya koyduğumda Merkez Bankası'nın faiz indirmesini, aceleci bir şekilde faiz indirmesini nette şey olacağını, risk olabileceğini düşünüyorum finansal istikrar açısından. Şimdi bunu bir kenara koyduktan sonra bu fon gelişmeleri bunu nasıl etkiler? Dediğim gibi ilk baştaki soruya döneceğim. Ekonomik aktivite üzerindeki etkileri yorumlayabilmemiz için servet etkisi işte altına bunu benzetebilmemiz için gibi yani örnekler üzerinden eğer konuşacaksak şeyi görmemiz lazım. Şu an sistemde olan yatırımcılar ne zaman sisteme girdi? Yani servet etkisi fonlar işte son haftalarda %10-15 yükseldiği zaman mı oluştu? Yoksa %1000'lik işte servet etkileri yaratan daha erken girenlerin servet etkisinden bahsediyoruz. O muhasebeyi ben şahsen bilmediğim için çok yorumlayamıyorum. Ama dediğim gibi çok büyük bir ekonomik aktivite üzerinde yani çok korkulduk kadar büyük bir etki olacağını düşünmüyorum. Ama bu sorumuzun cevabı şeye de bağlı. Hukuki sürecin nasıl işleyip zararların nasıl tanzim edileceğine de bağlı. Onu gördükten sonra daha sağlıklı yorumlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii bütün bu yorumları yaparken hani getiri potansiyellerini ölçerken genelde kurun işte o yürüdüğü diyelim işte o bebek adımları, kedi merdiveni neyse adı yani belli yüzdelerde hareketinin çok dışına çıkmayacağı varsayımını da esasında bir kenara yazmak lazım herhalde. Merkezin rezervlerinde 3 haftadır bir geri çekilme var. Evet tabii ons altının bir baskısı olduğunu biliyoruz. Sabah işte ekonomi sorup bürünce için de hesaplarında vardı mesela yine işte 2 milyar dolar gibi zannediyorum bir ons altının net uluslararası rezerve baskısı. 1.1 milyar dolar kadar yine merkez döviz rezervi, döviz satışı üzerine işte geçen haftaki istatistikleri değerlendirirken notlar paylaşmıştı Haluk Bey. Bu sabah da IMF'nin ara göstergesi üzerinden yani serbest kur olduğu bir noktada ideal rezerve ne kadar uzaktayız deyince aslında diplerden %93'e yakın toparlanmışız ama hala idealin 103 milyar dolar altındayız gibi bir hesaplamaya gidiyor hikaye. Ama tabii bu hani IMF'nin serbest kur üzerinden yaptığı bir göstergenin çıktısı. Şimdi biz zaten biraz daha kontrollü bir kurda gittiğimiz için hani Sayın Bakan da zaten söylüyor. Serbeste dönmek için bazı ön koşulların vuku bulması lazım. Şimdi buradan baktığında rezervler açısından neler düşünüyorsun? 3 haftadır geri geliyoruz diyoruz ama yine de yeterli noktalardayız. Kurda belli cepheleri savunma adına diyebilir miyiz?
2: Yani döviz kurlarının seyri ve o işte patikanın devam edip etmeyeceği tamamen bu işin yönetilebilirliğine bağlı. Yönetilebilirlikte hem sistem dışından sisteme ki çoğunlukla yabancı yatırımcılar olacak şekilde girişlerin sürmesine, içeride de yani yurt içinde bunu çevirmek teknik olarak daha kolay olsa da dolarizasyon seviyesinin en azından güven göstergesi olarak bozulup bozulmamasına bağlı. Bir yani haftalık pozisyon değişimi Merkez Bankası'nın şu an kullanabilir likit brüt döviz rezervleri ve devreye alabileceği altın rezervlerini dikkate aldığımızda, oradaki büyüklükleri dikkate aldığımızda yönetilemeyecek ölçekte değil. Bu zaten fonlarda yaşanan krizin sistemin dışına sirayet etmemesi için biraz sistem karantinaya alındığından dolayı ki özellikle orada akla gelen ilk konu para piyasası fonları ve fonlardaki diğer işte bu tahvil yani sabit getirili enstrüman çeşitlendirmeleri üzerinden bu işte diğer işte borçlu olan fonlardaki diğer tahvil pozisyonlarına sirayet eder mi, orada bir oynaklık yaratır mı gibi kaygılar vardı. Orada da Merkez Bankası erkenden attığı adımlarla yani işte bu teminat koşullarının hesaplamalarının güncellenmesiyle beraber o tarafa bu işin sirayet etmesini engelledi. Şu an tamamen sorunlu fonlar kendi içerisinde karantinaya alınmış şekilde ilerliyor. Dolayısıyla bunun bir sistemik risk haline gelip de işte dolarizasyonu tetikleyecek veya yabancı yatırımcı giriş çıkış sermaye giriş çıkış hareketlerini tetikleyecek bir noktaya evrileceğini ben şu an düşünmüyorum. Yani bir miktar hani ilk haber etkisiyle, haberin şok etkisiyle geçen haftaki pozisyon değişimi muhakkak tetiklenmiş olabilir ama bunun kalıcı hale gelmesi lazım ki ve sürdürülemeyecek kadar uzun bir vadeye uzaması lazım ki biz kur üzerinde kur politikasında bir baskı olacağından bahsedelim. Bence orada değiliz. Bir de dediğim gibi yani neticede dolarizasyonun da sona ermesi, yabancı yatırımcıların özellikle carry tarafında sisteme girişlere devam etmesi biraz faiz getirisinin yüksek olmasıyla alakalı. Orada da çok fazla bir değişiklik yok. Yani faiz dediğim gibi yani inerken bile indirilmeye başladığı noktada bile çok hala dünyanın geri kalanına kıyasla çok cazip. O tablo şu an yani bu noktadan sonra çok fazla değişmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla kurdan yani kur yanında benim şu an herhangi bir endişem yok.
0: Son bir not 2-3 dakikamız kaldı. Orada da işte Amerika'da 10 yılın %5'i aştığı petrolün 100 doların yani altına sarksa bile oradan çok uzaklaşmak istemediği bir rakamsal tablo da var karşımızda. Sana göre hangisi daha büyük risktir? Nelere dikkat etmek lazım? Hani senin bilgisayarın böyle köşesinde böyle dikkat ettiğin, kerteniz aldığın gösterge neresi? Biraz ipucu alsak senden yeni haftaya başlarken.
2: Yani Amerikan faizleri, küresel faizlerin yükseliyor olması çok büyük problem. Tüm dünyadaki çünkü bazı faizin yükseldiğini işaret ediyor. Sadece hani bizim mukayeseli getirilerimizi anlamak açısından değil, küresel gidişata dair de küresel piyasalardaki risk algısı, küresel piyasalardaki risk iştahı, girişler çünkü dönüp dolaşıp EM'lere, gelişen piyasalara, bizim gibi ülkelere de sermaye girişlerini çünkü çok belirgin şekilde etkiliyor. Dolayısıyla oradaki o genele yayılmış yükseliş bir kere son derece büyük problem. Hani şöyle bir yumuşatıcı etki olabilir. Amerika'da mesela faizlerin çok yükseldiğini bahsetmek için mesela 4,5'tan işte 5'e yükselmesi, 4'ten 5'e yükselmesi. Yani orada %0,5'lik, %1'lik farklar, işte enflasyondaki %1'lik sürprize bağlı olarak uzun vadeli faizlerin %1, %1,5 veya mesela mertebelerinde çıkması çok büyük farklar olarak dile getirilirken, bunu Türkiye ile mukayese ettiğimizde bizim zaten baktığımız zaman enflasyonumuz işte %30 seviyesinde, önümüzdeki sene düşmesi hedeflenen yer işte %20-25 arası bir yerde, %5'lik 6'lık aralık oynaklıklarla hareket ediyoruz. Reel faizler dediğimiz zaman yine çift tanelerde %10'lardan bahsediyoruz. Orada işte %0,25'lik hareketler yapılırken bizde %1'er birer veya işte bir anda %3 şeyler oluyor. Yani bizdeki hareket bu adımları, adım büyüklükleri çok fazla. Dolayısıyla oradaki %1'i biz de burada fazlasıyla kompanse edebileceğimiz düşünülebilir. Ama tabii şu var, Amerikan faizlerindeki %1'lik mesela yükselişin yarattığı finansal sıkılığı bertaraf etmek için bizim belki içeride koşulların %5 belki gevşemesi lazım. Yani o orantı da birebir değil. Evet. Onun da farkındayız ama biz yani buradan şunu demeye getiriyorum. Küresel koşullar bu şekilde sıkılaşıyor olsa bile biz kendi enflasyon mücadelemizde umuyorum ki önümüzdeki sene gerçekten bu beklentilere paralel biçimde %20'ye doğru yaklaşabilirsek, en azından %25'in altına doğru yaklaşacağımız anlaşılırsa, bizde oluşacak olumlu tablo hem finansal koşulların gevşeyebileceği ihtimali üzerinden hem düzelecek risk primimizin yabancı yatırımcıları tetikleyebileceği, özellikle de varlık piyasalarını umuyoruz, sadece keriyle sınırlı değil, finansal varlıklara da tetikleyebileceği ölçekte biz kendi sorunumuzu çözersek o küresel koşullardaki sıkılaşmayı bertaraf edebiliriz diye ümit ediyorum. Yani bu bu böyle bir imkan var. Ama dediğim gibi yani bu bizim kendi ödevimizi ne kadar yapacağımızla alakalı. Umuyoruz ki orada yol kat edilir.
0: MSCI daha çok adım bekliyoruz dedi. Bakalım göreceğiz diyelim. Orka Makro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu, çok teşekkürler her zamanki gibi bilgilendirici sohbetin için. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Biz de kalın.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.

0: Bloomberg HD araştırma analisti Elif Cansever'le biraz da küreseli konuşalım bu sabah. Elif, günaydın, hoş geldin yayına. Neleri fiyatlıyor şu anda küresel piyasalar? Hafta içinde nelere odaklanırlar?
1: Zeynep, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Şu an haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalara baktığımızda bir miktar daha görece güçlü bir risk iştahı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Güney Kore ve Tayvan tarafından başlayan yükseliş serisinin Wall Street ve Avrupa vadelerine yayıldığını görüyoruz. Biz de gün içinde açılışlarıyla beraber o tarafları da takip etmeye devam edeceğiz ama bu haftanın başlangıcı itibariyle geçen hafta enflasyonu sıkça konuştuğumuz, merkez bankalarından sıkça bahsettiğimiz bir hafta geçirmiştik. Bu hafta geldiğimiz noktada küresel piyasaları neler destekliyor? Birazcık onlara bakmak istiyorum. İlk ana noktanın aslında Çin ve ABD görüşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta özellikle ABD tarafının bu görüşmeyi çok başarılı olarak nitelendirmesi ve Çin tarafının da bunun bu şekilde olduğunu söylemesinin ardından özellikle yapay zeka konusunda anlaşmaya varmalarıyla beraber teknoloji hisselerindeki yükselişleri görüyoruz. Bu diğer taraftansa Brent petrolün jeopolitik gelişmelerle beraber Brent petrolün bir miktar daha aşağı yönlü geldiğini söz edebiliriz. Şu an 101.85'te işlem görmeye devam ediyor. Bu noktada şu an hisse senetleri piyasasına baktığımda MSCI tüm ülkelere, tüm dünya endeksinin üst üste 3. günlük yükseliş serisine devam ettiğini söyleyebilirim. Ağustos sonundan bu yana en uzun serisinden bir tanesini geçiyor. Keza az önce de söylediğim gibi bunun yansımasını vadeliler tarafında da görüyoruz. Brent petrol 102 dolarda işlem görmeye devam ediyor. Bunun doğrudan yansımalarının bir miktar daha, ilk önce nedeninden bahsedelim tabii ki, bir miktar daha petrol ve LNG tarafındaki sevkiyatların artına yönelik haber akışının bu noktada petrol fiyatlarının aşağı yönlü gelmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Keza burada özellikle Suudi Aramco tarafından petrol geçişlerinin son günlerde 2.4 milyon varile kadar düştüğünden söz ediyorduk. Şu an geldiğimiz noktada Eylül ayında son verilere göre 4 milyon varile kadar günlük sevkiyatın çıkmış olması bir miktar daha Brent petrol tarafını destekleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Keza şu an ekranımızda da gördüğümüz grafik bir miktar daha Brent petrolün aşağı yönlü gelişiyle Asya para birimlerinin desteklendiğini gösteriyor. Son günlerde özellikle aşağı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz, değer kaybını takip ettiğimiz Asya para birimlerinin Brent petrolün aşağı yönlü hareketleriyle beraber bir miktar daha değer kazanına şahitlik ediyoruz. Burada özellikle petrol ithalatçısı Asya ekonomisinin dış ödeme dengelerine ilişkin endişelerin azaltması para birimlerinde etkili oldu diyebiliriz. Bu noktada ilk para birimlerine baktığımızda ise aslında Tayland bahtı burada değer kazandığını, uzun kayıp serisini Tayland dolarının yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Arkasından Güney Kore Won'u geliyor. Burada birazcık yapay zeka tarafında son günlerdeki talebin artışı da para birimlerini destekleyen unsurlardan bir tanesi ama Çin Yuan tarafında ayrı bir hikaye var. O tarafta Trump-Xi görüşmesi öncesi bir 2023'ten bu yana olan en güçlü seviyesinden bir tanesine geldi. 6.69 seviyesiyle beraber Hindistan rupisi tarafında ise Merkez Bankası'nın oluşturduğu güçlü rezerv tamponunun bir miktar daha bu tarafta destek olduğunu söyleyebiliriz. Arkasından hemen biraz Brent petrolün aşağı yönlü gelmesi direkt tabii ki de enflasyon endişelerini bir miktar daha azaltıyor diyebiliriz. Çünkü geçen hafta da sıklıkla bahsettik. Hem Fed tarafından, hem ECB Avrupa Merkez Bankası tarafından, hem de Japonya tarafından faiz artırımlarına şahitlik ettik ki bu üç büyük merkez bankasının aynı anda faiz artırdığı ilk aylardan bir tanesi olmuştu. Bunun küresel piyasalardaki sıkılaşmaya işaret ettiğinden söz ederken geçtiğimiz hafta, bu hafta geldiğimiz noktada jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha aşağı yönlü gelmesiyle beraber aslında enflasyon üzerindeki baskının azalır mı azalmaz mı ondan bahsederken 2 yıllık tahvil faizlerinin geçen hafta aslında biz Kevin Warsh'un konuşmasından sonra yüksek seviyelere çıktığından bahsederken şu an geldiğimiz noktada konuşmanın ardından olduğu seviyenin de üstüne çıkarak 4.73 seviyelerinde şu an işlem görmeye devam ediyor. Bugün birazcık toparlanma var ama sabah saatlerinde 4.75 seansına kadar çıkmıştı ki bu aslında bizim Şubat ayındaki dip seviyesinden 140 bas puanlık kadar yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz bir 2 yıllık tahvil faizi olduğunu söyleyebiliriz ki biz burada aslında Fed toplantısından sonra da söylemiştik. Piyasa şu an geldiğimiz noktada Fed'in bugünkü sıkılaşmasını değil de ileriki dönemdeki sıkılaşma beklentilerini fiyatlıyor. Çünkü şu an swap piyasalarında 3 geçen önümüzdeki sene Ekim ayına kadar 3 faiz artırımı daha fiyatlamalarını görüyoruz. Bu geldiğimiz noktada piyasaların neler bekleyeceği, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmenin azalmasıyla beraber swap piyasalarına yansıması nasıl olacak? Merkez bankalarından piyasalar neler bekleyecek? Bir miktar daha onu takip edeceğiz ama bugün haftaya başlarken birazcık daha pozitif taraftan başladığımızı söyleyebiliriz.
0: Bloomberg HT araştırma analisti Elif Cansever, çok teşekkürler.

0: Elif Cansever sözü jeopolitik gelişmede bıraktı. İran devrim muhafızlarından da son dakika var. Savaşın coğrafi olarak genişlemesi için hala alan var diyorlar. Takipçisi olacağız diyelim. Böylece yatırım bültenini noktalıyoruz. Kısa bir reklam arasının ardından finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte piyasa masasında olacağız.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte karşınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi sabah saatlerinden beri kulaklarını çınlatıyorum tabii yayınlarda ister istemez. Çünkü esasında bu tasfiye edilme kararı alınan fonlarla alakalı olarak 3 aylık sürede esneme payı olabileceğini sen de yayınlarda defalarca ifade etmiştin. Evet. Hem SPK'dan gelen bu tasfiye süreci uzatımı ile ilgili konuşalım. Hem de piyasalar cuma neleri fiyatladı? Bugünden beklentiler nasıl oluştu? Biraz burayı da açalım. Sana göre SPK'nın gittiği bu uzatım kararı biraz dalga boyunu azaltabilir mi? Volatilite ile ilgili beklentileri bu anlamda belki zamana yayabilir mi?
1: Şimdi evet oradan başlayalım. Yine sonradan belki fonlara daha detaylı değiniriz ama bu son kararı şöyle bir özetlemek gerekirse 3 ay bir deadline belirlemişti. Yani 3 aya kadar tasfiye sürecine bir hedef koymuştu. Ama burada gerekirse bu sürenin uzatabileceğini ifade etmişti. Peki neden şimdi öyle bir elinde uzatabilme yetkisi varken şimdiden 6 aya uzattı? Şimdi aslında bu fonun fona ilişkin tasfiye sürecinde yetkilendirilen banka yetkililerinin verilen süre konusunda elini biraz rahatlatmak. Şimdi bu neye sebep oluyordu? 3 ayda bu kapanacak diye piyasada tamamen öyle bir algı oluştuğunda 3 ay içerisinde şu kadar hisse senedi satılacak, bu kadar ÖST satılacak, bu kadar. Dolayısıyla bir olması gerekenden daha fazla bir olumsuz algı oluşuyordu. Bunlar ekstra satışlara, piyasalarda ekstra satışlara ve likiditenin daha da azalmasına sebep oluyordu. Dolayısıyla bu karar biraz buna yönelik. Yani daha rahat bir şekilde hareket edeceğiz. 6 ay zarfında bunları muhtemelen tasfiye süreçlerini 6 ay içerisinde peyderpey tamamlamaya çalışacağız. Tabii ki likit de el verirse bu yöneticilerin elinde olan bir şey. Yani 3 günde de yapabilir, 1 ayda da yapabilir, 3 ayda da yapabilir. Daha uzun süreye de yayabilir. Bunun için gerekli olan ne var? Likit de. Yani bir hisse senedini siz satmak istiyorsanız, alıcı yoksa, o hisse senedinin işlem sırasında likit de yoksa nasıl satacaksınız? Satamazsınız. Dolayısıyla bu likiditenin daha rahat olduğu zamanlarda portföyü yönetecek kişilerin elini rahatlatmak için alınmış bir karar gibi duruyor. Zaten SPK'nın açıklaması da bu yönde. Burada illa dediğim gibi 6 ay sonra olacak gibi bir şey düşünmemek lazım. Aynı şekilde işlem sürüyor. Geçen hafta konuştuğumuz gibi para piyasası fonlarında çok daha hızlı olacaktır bu işlem. Bu iki işlem gününde hemen daha dolmadan bu kararın alınması yöneticilerin portföylerdeki çalışmaya hızlı bir şekilde başladığını gösteriyor zaten. Bir 10 günlük süre daha var, 13 günü daha. Bu 13 gününde de tamamen artık mutabakatları tamamlayacaklar, alacaklar, verecekler, emri girmiş olanlar, girmemiş olanlar. Ona göre bir yol haritası çizilip daha da işler netleşip hızlanacak diyebiliriz.
0: Piyasa şimdi gelelim piyasanın bakalım. Fiyatlamasına.
1: Evet. Evet. Yani piyasa tarafında cuma günü negatif bir seyir vardı. Hafta bazında zaten çok ciddi negatif ayrışan hisse senetleri vardı. Pozitif ayrışan da birkaç hisse senedi vardı ama genel olarak BIST 30 içerisindeki hisse senetlerinin biraz daha pozitif olduğunu, derinliği yüksek, içinde hem kurumsalların hem yabancı yatırımcıların bulunduğu hisse senetlerinde bazıların neredeyse hiç düşmediği, düşmeyerek bu haftayı atlattığını bile gördük. Ancak çok sert değer kaybeden bireysel yatırımcıların daha çok zarar görmüş olabileceği hisse senetler var. Bunlar tabii ki önemli zararlara
0: Endeksin
1: neden oldu.
0: %8'in üstünde eksiyle kapattı geçen hafta.
1: Tabii
0: zaten.
1: %8 %8'in üstünde dediğin gibi değer kaybıyla tamamladı. Bunun haftalık bazda baktığımız zaman en fazla olumsuz yönde etkiyi destek finans, faktöring, katılım evi gibi hisse senetleri verdi. Bunlar, bu tahtalar fonların bu pay piyasalarına çok hakim olması ve çok yoğunlaşması nedeniyle onların işlem yapmadığı zamanlarda bu tahtalarda tabii alıcı bulunması da o kadar zorlaşıyor. Destek finans faktöringin bir ara getirisi, yıllık getirisi %500'lerin üzerine çıkmıştı. 4000 lira sınırına kadar yükselen hisse senedi 1980 liradan kapattı geçen haftayı. Bunun dışında mesela Odin 14. tabanını yaptı. Yani %40, %40 her ay %40'ın üzerinde bir değer kaybı yaşanıyor orada. Pasifik Eurojoyle 15. tabanını yaptı. Yani 300 lira sınırına doğru giden hisse senedi 55 liraya kadar düştü. Burada çok ciddi tabii negatif etkiler var. Ama baktığımız zaman geçen hafta petrol fiyatları yükseliş eğilimindeydi. Bunun pozitif yönde katkı gösterdiği Tüpraş. Cuma günü 1,27 değer kazancıyla günü tamamladıktan sonra haftalıkta da pozitif tarafta yer alan ender hisselerden biri oldu. Banka hisseleri biraz daha özellikle haftanın son işlem günlerinde pozitif ayrıştığını gördük. Cuma günü %0,5 gibi bir değer kaybıyla tamamlasa da bir önceki gün neredeyse tavan alıyordu hisse senetleri. Orada tabii ki küçük hisselerden çıkıp büyük hisselere geçmeye çalışan hem fonlar hem de bireysel yatırımcı bu işlemlerde etkili oldu. Bir de tabii ki kamunun alışlarından bahsediyoruz. Kamunun da bu alımlarla piyasayı, pay piyasalarının likidite anlamında desteklediğini gördük. Repo piyasasında, Borsa İstanbul borçlanma araçları piyasasında nasıl ki Merkez Bankası repo ihalelerinde sınırları artırdı, teminatlardaki sınırları farklılaştırdı, limitleri artırdı. Pay piyasalarında da aslında bu anlamda bir öz kaynak anlamında bir sermaye piyasası kurulu rahatlama getirmişti aracı kurumlara. Bunun nedeni neydi? Kredili işlem yapan yatırımcıları öz kaynak, bu hızlı düşen hisse senetlerinde, şimdi belli bir hisse senedi taban taban gidiyorsa satmak isteseniz de satamıyorsunuz. Dolayısıyla dışarıdan yeni para getirmeniz gerekiyor eğer öz kaynak problemi olduysa. Burada bir rahatlama, esneklik getirdi sermaye piyasası kurulu. Kamuda yaptığı işlemlerle likidite sağlam pay piyasalarında işlem sıralarında özellikle varlık fonuna ait hisse senetlerinde, kamu hisselerinde ve endeks üzerinde ağırlığı olan hisse senetlerinde yaptıkları işlemlerle likiditenin sağlanmasında önce oldular. Şimdi bugüne geldiğimizde geçen haftadaki bu kaotik ortamın biraz daha sakinleşmesi beklenebilir. Ancak dengelenme süreci için henüz daha vakit olduğunu söylemek lazım.
0: Bir son dakika var, onu da söyleyelim. Karel Elektronik İştiraki Daiichi Elektronik halka arz için SPK'dan onay aldı. Bizi radyodan takip edenler için tekrar söyleyelim. Karel Elektronik İştiraki Daiichi Elektronik halka arz süreci için SPK'dan onay aldı diyor kap açıklaması. Hayırlı olsun diyelim.
1: Evet, yani halka arzlar tabii artık belli bir sermaye piyasası kurulu. Özellikle yurt dışı yatırımcılara belli oranda, yüksek oranda satılacak halka arzlarda onay sürecini öne aldığını ifade etmişti. Bununla ilgili Halkbank'ın ikincil halka arzı önümüzdeki günlerde en çok gündemi meşgul edecek halka arz o olacak. Orada hem büyüklüğü anlamında hem de yabancı yatırımcının göstereceği ilgi anlamında önemli olacak. Başka ne var? İşte Kasım ayında MSCI'nin değerlendirmesi olacak. Aralık'ta FTSE'nin değerlendirmesi olacak. Bunlara kadar sermaye piyasası kurumunun attığı adımlar, daha önce konuşmuştuk fon rehberiyle aslında buradaki soru işaretlerin tamamının giderilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama ne var? Uygulama. Uygulamada nasıl işlediği, nasıl uygulandığı önemli olacak. Sonuçları önemli olacak. MSCI ve FTSE'de yaptıkları son açıklamalarda uygulamanın sonuçlarını, yani düzenlemelerin sonuçlarını görüp değerlendirip ona göre bir karar vereceklerini söylediler. Orada aslında çok önemli bir değişiklik yok. Aynı şekilde süreç devam ediyor. Burada geçen haftadan bu haftaya devam edecek o dediğim dengelenme süreci aslında biraz daha sürecek gibi. Burada yatırımcının dikkat etmesi gereken şu: eğer ki temel dinamikleri sağlam, orta uzun vadede yatırımcılara belli vaatlerini şimdiye kadar gerçekleştirmiş ve bundan sonra gerçekleştirme potansiyeli olan şirketlerin finansal yapıları güçlü şirketlerde panik olmalarını gerektirecek hiçbir şey yok. Fonlar tarafında da öyle. Şimdiye kadarki tasfiye sürecine alınan fonlar ve işte işleme durdurulan fonlar dışında bankacılık sektörünün içindeki işte para piyasası fonları olsun, diğer fonlar olsun, bankalara ait. Bunlar konusunda panik yapmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Aynı şekilde işlem devam edecek. Sorunlu olanlar ayrıldı. Bunların içinde gerçekten sorunlu olanlar farklı değerlendirilecektir. Belki de şimdi sorunlu olmayan, ancak bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor, burada da bir sorun olabilir diye tasfiye sürecine alınmış fonlar var. Onlar çok daha hızlı çözülecektir. O şekilde zaman içerisinde bunları takip edip biz de haberleştireceğiz.
0: Şimdi şöyle bir hemen kapa bakıyorum. Bugün hak kullanımları tarafında Pınar Entegre ve Un Sanayi tarafında temettü ödemesi olduğunu söyleyeyim. Aselsan'da bir haber akışı var. Artan sipariş miktarını, hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek için 56 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen 17.865 metrekare kapalı alana sahip güdüm sistemleri üretim merkezini devreye almıştır. Yeni tesisle birlikte güdüm sistemleri üretiminde robotik ve otomasyon altyapısının güçlendirilmesi, teslimat kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir deniyor. Hem deniz yatırım hem de ziraat yatırım nötr olarak haber akışını değerlendirdiler. 13.168 puanda Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksi %0.80'lik değer kaybıyla yeni güne başladık. Bu da 115 puanlık bir düşüş var demek endekste. 23 hisse yükselirken 63 hisse düştü. 14 hisse güne yatay başlangıç yaptı. Mali endeks tarafında %2.61, sanayide %1.27, banka endeksinde %0.09'luk kırmızı ekranlar karşımızda. Bu esnada hizmetler endeksi deyince yine devam ettiğimizde ekranlarla %0.96'lık bir değer kaybıyla karşılaştık. Ulaştırma %0.21 kadar yükselirken turizm endeksi %2.57 kadar aşağı yönlü bir harekete yöneldi. Bu esnada döviz kurlarında dolar endeksi 100.30'da tutunurken 48.80.20'de dolar TL'yi, 56.04.72'de ise euro TL kotasyonunu takip ediyoruz. Astor, Türk Hava Yolları, BİM, Coca-Cola İçecek ve Enka İnşaat puan bazlı katkılarda ilk 5'i de öne çıkıyor. Puan bazlı baskılarda Destek Finans, Katılım Evim, Işıklar Enerji, Ral Yatırım ve Kuyumcu Kent hisseleri var. Yüzdesel bazda güne en çok yükselerek başlayan hisselerde Pasifik Teknoloji, Mavi Giyim, Astor hisseleri, Coca-Cola ve Fenerbahçe ile ilk 5'i turladık. Yüzdeselde en çok düşen tarafta %10 değer kaybında Ral Yatırım'ı görüyoruz. Arkasında Batı Çim, Margün Enerji, Destek Finans, Katılım Evim ile ilk 5'i tamamladık. Bu hisselerin her biri %9.90'ın üzerinde değer kaybına yöneldi. Şöyle biraz grafiği ileri doğru sarmaya çalışacağım. 14 hisse %9.9'un üzerinde değer kaybıyla güne başladı. Yine açılışta hareketli hisse olarak gördüğüm için Türk Hava Yolları'nı da söyleyeyim. Şirketle Air China arasında ortak uçuş, yani code share anlaşmasının kapsamı genişletildi. Anlaşma Türkiye ile Çin arasında tüm direkt uçuşları Pekin üzerinden Çin'in 6 noktasına bağlantıyı kapsayacak. Air China yolcuları ise İstanbul üzerinden Ankara ile Afrika ve Latin Amerika'daki seçili noktalara erişebilecek. Tabii ki petrol fiyatına hassasiyetini de biliyoruz hissenin. Açılışta dikkatini çeken var mı diyeceğim. Çünkü mavi giyim yükselenlerde yer aldı.

0: etkisiyle pozitif seyrediyor. Dolayısıyla orada jet yakıt fiyatlarının düşebileceği fiyatlaması Türk Hava Yolları için ana katalist olacaktır her zaman için. Burada geçtiğimiz aylarda aslında oldukça pozitif ayrışan petrol fiyatlarındaki yükselişi bile artık absorbe edebilecek bir finansal yapıya sahip olduğu söylenen Türk Hava Yolları son 1-2 haftada gelen satışlarla %5'e yakın, son hafta, geçen hafta %5'e yakın değer kaybetmişti. Dolayısıyla yılbaşından beri artık nominalde bile neredeyse kazançlarının tümünü ve geri verdiği bir ay olarak Eylül'ü geride bırakmaya hazırlanıyor. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürerse, biraz daha bu konuda barış yönünde eğer ki adımlar hızlanırsa, Türk Hava Yolları'nda oldukça çarpanlar anlamında uygun fiyatta olduğunu herhalde herkes kabul edecektir. Bunun dışında taban serileri devam ediyor. Bu tip hisse senetlerinde gerçekten bu fiyatlarda, yani bu çarpanlarda, bu hisse senetlerinde alıcı bulmak çok mümkün olmayacaktır. Neden? İşte hala 14 taban yapmış, %200'ler, %80'ini yükselişin, %80'ini geri vermiş hisse senetlerine de bakıyorsunuz. Finansalları açısından bakıldığında hala buraların ucuz olduğunu söylemek, bu şirketler için, bu şirketlerin bazıları için ucuz olduğunu söylemek çok mümkün olmuyor. Hala fiyat kazanç oranına göre de baksanız, piyasa değeri, defter değeri oranına da baksanız, FAVÖK tarafına da baksanız, bunların ucuz olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bu düşüş eğiliminin bir süre daha devam etmesi beklenebilir.
1: Şimdi birazdan veriler gelecek ama öncesinde kısaca mavi istersen bir aktaralım. Terminalde de 13 kurum al, 3 kurum tut demiş durumdalar. 18'i ile ilgili, yine ayın 18'i deyince Kuveyt Türk Yatırımı en taze tavsiyeyi al diyerek 52 TL hedef fiyatla paylaştı.
0: Evet, yani hedef fiyatı 60 lira 80 kuruş olan hem iş yatırımda raporu var. Tacirlerin raporunda böyle ortalama olarak baktığımızda satışların 12.6 milyar lira gerçekleşerek piyasaların beklentisini karşıladığını, FAVÖK de beklentiler seviyesinde, çok sınırlı bir beklentilerin üzerinde, net kar tarafında ise 263 milyon lira gelerek vergi öncesi kardaki gerileme ve yükselen efektif vergi oranı nedeniyle piyasa beklentisinin %16'da kaldığını ifade ediyor analistler. Satış adetleri, perakende satış adetleri %7,3, birebir mağaza satış adetleri %5,8 artış göstermiş. Şirket ilk yarıda işletme faaliyetlerinden 4,3 milyar lira net nakit yarattığını, 1,3 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirdiğini, dolayısıyla net nakit pozisyonunun hala pozitif seviyesinde olduğunu, 6,7 milyar seviyesine ulaştığını ifade ediyorlar. Yüksek enflasyon varsayımı nedeniyle gelir beklentisi düşük tek haneli daralma ile yatay seyir aralığında aşağı yönlü çekildiğini şirketin beklentisi açısından ifade ediyorlar. Yıl sonu tahminleri de 2026 yılının tamamı için 62.4 milyar lira ciro, 11.5 milyar lira FAVÖK ve 3.1 milyar lira net kar öngörülüyor.
1: Şimdi hemen buradan bir de gelen verileri turlamaya başlayalım. Buraya geldiğimizde imalat sanayinde kapasite kullanım oranı verileri geldi. Öncelikle Eylül 2026 deyince karşımıza çıkan seviyeleri hemen aktarmaya çalışacağız izleyicilerimize. Eylül 2026'da 1982 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplaştırıldığında mevsim etkisinden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir öncekiye göre 0,6 puan artışta %74,1 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir öncekiye göre 0,7 puanlık yine artışla %74,2 seviyesinde açıklandı. Bir de tabii reel kesim güven endeksi boyutu var. İşin hemen bir de o tarafa da gelelim. Senin de yorumların varsa sonrasında değerlendirmeye çalışırız Bekir. Oraya da geldiğimizde yine burada da Eylül 2026 verileri geldi. Reel kesim güven endeksi bir öncekiye göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan alt kalemlere baktığımızda genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin gelişmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek 3 aydaki ihracat siparişleri, mevcut mamul mal stokları, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etkide bulundu. Böylece reel kesim güven endeksinde mevsimsellikten arındırılmamış kaleme döndüğümüzde bir öncekiye göre 0,8 puan azalışla 102 seviyesi

0: gerçekleşti diyebiliriz. Grafiği de ekrana getirdik. Bir taraftan da TÜİK'ten de veriler geldi. Orada da yine bugün yurt dışı üfeyi aldık. Ağustos ayında yıllık %32.60'lık bir artış var. Önceki veri %29.67 olmuştu. Burada aylık kalem %3.61'lik artışa tekabül ediyor yurt dışı üfede. Tarımsal girdi fiyat endeksi de geldi. O da yıllık %27.62 yükseldi. Aylık veride %0.20'lik bir artış görüldü. Temmuz 2026 tarımsal girdi fiyat endeksi verisi de böyleydi diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim istersen Bekir.
1: Evet, kapasite kullanım oranı ve reel kesimin işe bakışı uzun zamandır çok sıkı bir şekilde takip ettiğimiz veriler. Çünkü burada gerçekten reel sektördeki o düşüşün ne zaman en kötü geride kalacak, en kötü geride kaldığımız soru işaretlerini işte erken olarak bize işaret edecek nokta burası. Toparlanmalar tabii ki başladı. Özellikle bazı sektörlerde başladı. Diğerlerine de yayılması ancak Avrupa'daki toparlanmaya bağlı olduğuna yönelik sektörden çok ciddi yorumlar geliyor. Avrupa'da toparlanma sağlanması durumunda bizim reel sektörün buradaki, yani bizi pazar olarak, çünkü en önemli pazarımız Avrupa ve para kazanabildiğimiz yer Avrupa. Yani diğer Orta Doğu'ya, Afrika'ya da ürün satıyoruz ama oralarda para kazanmak Avrupa'daki gibi kolay olmuyor. Dolayısıyla oradaki toparlanma bizim için oldukça önemli. Ondan dolayı da ECB'yi takip ediyoruz. ECB'nin adımlarını takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte takip etmeye devam edeceğiz. İstersen kısaca
0: TAP Gıda ile ilgili bir değerlendirme,
1: Yedik Yatırım'ın TAP Gıda değerlendirmesi var. Bir de çok taze geldiği için şimdi gördüm. Garanti BBVA Yatırım'ın Rönesans Gayrimenkul ile ilgili bir değerlendirmesi var. Orada hedef fiyatı vereyim, potansiyel getiriyi söyleyeyim. 190 lira 40 kuruş olarak cuma günü kapatan hisse senedinde 12 aylık hedefi 341 lira olarak belirlemiş Garanti BBVA Yatırım. Yaklaşık %79 getiri potansiyeline sahip. Bu geçen haftaki Eylül başından beri sert düşüşlerin bazı hisse senetlerinde oldukça önemli fırsatlar yaratacağını analistler ifade ediyor. Dolayısıyla bu konuda araştırma raporları, özellikle güvendikleri, çalıştıkları araştırmacıların raporlarını yatırımcıların dikkatle takip etmesini tavsiye ederiz. Gedik Yatırım'ın TAP Gıda raporundan da kısaca bahsedelim. Hisse için 405 lira 60 kuruş gibi hedef fiyat belirlemişler. Bu da %75 yine getiri potansiyeline işaret ediyor. Öz kaynak değeri 80.4 milyar lira, firma değeri 82.2 milyar lira olarak hesaplamışlar. İndirgenmiş nakit akımları modeline göre risksiz faiz oranı %22 ve büyüme oranlarında %10 olarak varsaymışlar. Buna göre net satışlar 2025'teki 47.6 milyar seviyesinden bu sene %40,7 artışla 67 milyar liraya, 2027 ise 91.4 milyar lira yükselmesini öngörüyorlar. FAVÖ'yü de 2025'te 9.7 milyar liraydı. 2026'da %41.6 artışla 13.8 milyar liraya çıkması bekleniyor. Net karı da söyleyelim. 2.6 milyar lira olan 2025'teki karın 2026'da %65.4 büyümesiyle 4.4 milyar liraya, 2027'de 7.2 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyorlar. Bunları üst üste koyunca da %70'in üstünde bir getiri potansiyeli bekliyorlar.
0: Takip edeceğiz diyelim. Piyasa masasını böylece noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biliminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bir aksilik olmazsa 3 gün boyunca siz değerli izleyicilerimize Yatırım Kulübü'nde ben eşlik etmeye çalışacağım. Ve hepimizin sorularına yanıtlar aradığı, özellikle piyasalarda geçtiğimiz haftadan itibaren takip ettiğimiz akışların, haber akışlarının nasıl yansımalarını olacağına dair sorularına yanıtlar aradığı bir haftaya başlıyoruz. Ümit ediyorum ki hakikate daha yaklaştığımız ve önümüzdeki sürece en azından daha yapıcı bakabildiğimiz bir zaman dilimi olur. Piyasalara göz attığımızda da saat 10.15 itibariyle haftanın ilk işlem gününde alt bantta görebileceğiniz üzere 13.000'in bir miktar altında bir BIST 100 endeksi görüyoruz. Ve geçtiğimiz hafta özellikle çarşamba günü takiben Borsa İstanbul'daki seyre baktığımızda aslında bir günlük orada yönün değiştiğini izlemiştik. Şu an itibariyle de endeksler bazında özellikle sanayi endeksin %3,5'un üzerinde düştüğü, bununla beraber BIST 100 ve BIST 30'un kabaca %2'le yakın, BIST 100 biraz üzerinde, BIST 30 biraz altında düştüğü, bununla beraber bankacılık ve ulaştırmada da %1'e yakın düşüşün olduğu bir zaman dilimindeyiz. Dolar TL'de 48.80'in üzerinde başlıyoruz haftaya. Euro TL'ye baktığımızda da 56.02 seviyesinin üzerinde olduğumuz görüyorum. 1.15'in altında bir euro dolar paritesi var. CDS'imiz haftaya 243 puanın üzerinde başladı ve 2 yıllık gösterge tahvilimiz %40'ın altında şu an itibariyle. 10 yıllıklarda da %35'e doğru çekilme izliyorduk. Bakalım bu hafta devam edecek mi? Bununla beraber dışarıya baktığımızda da halen geriye çekilse de aslında bir 5-10 günlük süreç zarfında 100 doların üzerinde, hatta 101 doların üzerinde bir Brent görüyorum. WTI Amerikan tipi ham petrol 98 doların bir miktar üzerinde. Ons altında haftaya 4.350 dolarlarda, ons gümüşte de 66 doların bir miktar gerisine başlıyoruz. Geçtiğimiz haftanın son günlerinden itibaren Bitcoin'deki yükselişi izlemiştik. 81.500 doların üzerinde şu an Bitcoin. Bakalım kalıcılığı nasıl olacak Bitcoin 10 günlüğünde merkezi olmayan varlıkların. Spot dolar endeksinde 100'ün üzerine gelmiştik. Bunun da altını çizelim. Asya kapanışlarına baktığımızda da bugün haftaya CSI, Nikkei, Kospi ve Hang Seng'in pozitif bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz diyelim. Ve gidelim daha detaylı bilgiler almak için Nuno Porto Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'a. Sinan Bey hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Neler var notlarınızda?
2: Günaydın Çağlar Bey, teşekkürler. Aslında siz gayet güzel bir özet yaptınız. Yurt dışı pozitif, Asya tarafı da arttı, Amerikan futureları da arttı. Burada ana konu herhalde Trump'la Xi arasında yapılacak olan Perşembe günkü toplantı. Bu toplantıdan önce heyetler, işte Hazine Bakanları diyelim, uzun uzun oturumlar yapıyorlar ve buradan gelen haberler çok olumlu gittiğine dair. Neler konuşulacak? İşte gümrük vergileri, kritik metaller ve yapı

0: zeka konusunda bu Amerika Çin olumlu giderse dünya için ve Amerikan borsaları için, bütün Asya borsaları için olumlu sinyaller olacak. Bu beklenti var. Bu yüzden yani daha pozitif başladı. Çünkü geçen haftayı işte Fed de faiz arttırmıştı. 3 yıl sonra ilk defa ECB boş faiz arttırımları hep devam ediyor. Bu sıkılaşma esasında hisse senetleri için negatif ama işte petrol ana şey, enflasyonun yukarı gelmesinde şu anki kısa vadedeki etki ve 102 dolarlara düşmesine seviniyor olduk. Ya Haziran-Temmuz ayında bu savaş bitiyor gibi olunca 70-75 dolarlar bandına çekilmişti. Oradan 106-108 dolarlara gelen Brent şimdi 102 dolarlara düştü diye bugünkü iyimserliğin bir sebebi de o. Yani ne var? Burada belki Amerika-İran arasında yani işte New York'ta Birleşmiş Milletler'de toplantı olabilir ve Suudi Arabistan'daki vurulan boru hatlarından tekrardan ihracatın başlamış olması petrol piyasasında bir nebze iyimserlik getirdi. Yoksa hafta sonu bizim kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna tarafında işler kızıştı. Orada rafinerler vuruldu ve Rusya'nın petrol ihracatının üretiminde de sıkıntılar devam ediyor ama petrol bugüne olumlu başladı. Bu da genel anlamda yurt dışı borsalara biraz moral verdi. Borsamıza dönecek olursak, iç piyasamıza, biz geçen haftayı oldukça kötü, zayıf tamamlamıştı. Fon tasfiyeleri ile ilgili satışlar daha başlamadan içindeki hisselerle ilgili bu hisseler direkt taban serilerine başladılar ve diğer hisselere de esasında bu yayıldı. Çarşamba günü ciddi bir düşüşten sonra Perşembe ve Cuma günü kamu bankalarının alımlarını görmüştük. Biraz BIST 30'da özellikle de bankalarda bir destek oldu ve düşüş frenliği bazılarını da artıya geçirmişti ama bunun dışındaki hisselerde ciddi zayıflıklar görüyoruz. Geçen hafta 220 tane şirketin hissesi %20'den fazla değer kaybetti. Bugün de esasında seans açılır açılmaz 100'den fazla hisse taban fiyatlardan işlem görüyor. Bundan sonra izleyecek olduğumuz esasında görevlendiren 2 tane bankanın hazırlayacağı yol haritası ve eyleme geçince yapılacaklar. Bunları izliyor olacağız. Yani bu zaten hisse senedi piyasamız esasında önemli zorluklarla karşı karşıyaydı. Birincisi %37 faiz var, politika faizimiz ve bu ciddi bir rakip hisse senetleri tarafındaki getiriler için. Yüksek finansman tabii aynı zamanda borsadaki şirketlerin finansman maliyetlerini etkiliyor, karlılıklarını düşürüyor. Bu da bir negatif bir etki. Petrolün 100 dolar olması maliyetleri arttırıyordu. Bugün gelen önemli bir veri var. Yani en azından olumlu veri diyelim konuştuklarımızın tersine. 3 aydır kapasite kullanım oranı düşerken bu ay 73,5'tan 74,1'e Eylül ayında geldi. Bu en azından sanayi kapasite kullanım anlamında olumlu. Geneline bakacak olursak esasında kalıcı bir yükseliş beklemek şu an iyimserlik olur. Bir yandan kısa vadede kamu bankalarının yapacağı adımları izlerken önemli olan da bu fonlardaki tasfiye sürecinin nasıl devam edeceğini izlemek olacak. 12.800 seviyelerine teknik olarak bakacak olursak destek yapmaya çalışıyor borsamız. Bu seviyelerde yatırımcılara güzel bir gün, güzel bir seans diliyorum. Teşekkürler.
1: Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'a sunmuş olduğu kıymetli notlar için çok teşekkür ediyoruz. Hemen gidiyoruz Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le olan sohbetimize.

0: Evet, haftaya araştırma masasında her yatırım kulübünde olduğu gibi Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le olan sohbetimize başlayacağız. Aslı, günaydın, iyi haftalar diliyorum.
1: Günaydın Çağlar.
0: Şimdi bu kadar aslında piyasa tarafı özellikle içeride hareketli. Ama dünyaya da baktığımızda hafta sonu yine bölgesel bazda da olsa Almanya seçimlerini takip ettik. Özellikle dışarıda yine küresel piyasaları makro anlamda da zaten geçtiğimiz cuma akıllı parada yine sohbetimizle kapatmıştık haftayı. Bunlar oluyor ama veri akışları da devam ediyor. Bu veri akışları da öyle çok gözden kaçacak biçimde değil. Belki salgın çok eski gibi geliyor ya da bazıları için dün gibi hafızada ama veriler açısından baktığımızda da başta kapasite kullanım oranı, reel kesim güveni birazdan biraz da sıkılaşma ve daralma konusuna geleceğiz. O içeride zaten hiç gündemimizden çıkmadı. Bunlar da açıkçası üzerinde defaatle durmamız gereken konular. Dilersen reel kesim güveniyle bir başlayalım çünkü 2026'yı da bitirmek üzereyiz. Yine anlamlı bir noktadayız değil mi?
1: Evet. Yani reel kesim güven endeksinde bir önceki aya göre çok hafif bir artış var gibi gözüküyor ama yani 102.5 seviyesinde ama altına baktığımız zaman oradaki ayrışma devam ediyor. Geçen ayda bir görmüştük aynı ayrışmayı. Özellikle ihracata yönelik beklentilerin yukarıya doğru sürüklediğini görüyoruz.

0: Diğer taraftan özellikle yatırımlara ilişkin görüntü oldukça zayıf seyrediyor. 3 aylık ortalamalara yani sanki şeye bakınca yatırımlardaki reel kesim güven endeksi altındaki endekse baktığımızda bir miktar artış var gibi gözüküyor ama 3 aylık ortalamalardan gittiğimiz zaman reel sabit sermaye yatırım harcamasının ortalamasının 105 dolar 105 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Oldukça düşük seviyeler bunlar. Aslında bu kapasite kullanım oranı ile olan veriyi de bir miktar destekliyor. 74.1'e yükseldi Eylül ayında. Ağustos'a 73.5'da Ağustos 2020'den beri en düşük kapasite kullanım seviyesini görmüştük. Ama Temmuz, Ağustos, Eylül ortalamasına baktığımız zaman yine burada hala tarihsel olarak düşük bir kapasite kullanım oranından bahsediyoruz. İleriye yönelik de yatırımlara ilişkin görüntüye baktığımız zaman yine yerel kesim güven endeksi altında burada çok ciddi bir toparlanma eğilimi de yakın vadede bir sinyalini vermiyor diyebiliriz. Bunun dışında ne hikaye var? Biraz önce bahsettiğim ihracata yönelik beklentiler bir miktar daha olumlu. Her ne kadar Ağustos'ta bu daha yüksekti, Eylül'de bir miktar bunun yavaşladığını görüyoruz. Gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişlerinde. Ama yine de orada 3. çeyrek ortalamalarına baktığımız zaman ihracatın yukarıya doğru ivmesine yönelik beklentilerin yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunun dışında takip ettiğimiz noktalardan bir tanesi de fiyatlara ilişkin aslında görüntü. Şimdi özellikle PMI'nin altında olduğu gibi reel kesim güven endeksinin altında da gelecek dönem hem birim maliyet hem de satış fiyatlarına ilişkin beklentilerini veriyor imalat sanayi. Burada şunu görmüştük hatırlarsan, özellikle savaşın hemen ertesinde çok ciddi yukarıya doğru bir hareket olmuştu. Özellikle enerji fiyatları ve aynı zamanda küresel arz zincirindeki bozulmalar sebebiyle. Sonra da Temmuz'la birlikte bir miktar buradaki ateşkes vesaire işte enerji fiyatlarındaki düşüşte burası yavaşlamıştı. Şimdi Eylül'le birlikte tekrar burada bir hareketlenme görüyoruz. Savaşın hemen arkasından gördüğümüz kadar ciddi bir fiyat baskısı değil. Ama sonuçta o Temmuz-Ağustos'ta gördüğümüz o yavaşlamanın üzerinden Eylül'le birlikte işte enerji fiyatlarının tekrar yukarıya doğru çıkması ve bu hikayenin biraz daha uzun süreceğini olan beklentiyle birlikte fiyat baskıları biraz artmış gibi gözüküyor. Ama bunlar şey tarafı diye düşünmek lazım, maliyet tarafı. Satış fiyatlarına da yine yukarıya doğru bir ivme var ama orayı belki birazdan konuşacağımız konuyla bağlamak lazım. Çünkü maliyetlerdeki artış eğer talep düşükse burayı ne kadar fiyatlara geçecek o ayrı bir konu olacak gibi gözüküyor. Belki buradan şu andaki görüntüyü de bir konuşmak lazım bu en son fon
1: oraya getirmeden ama bir şey soracağım sana.
0: Tabii ki.
1: Araştırma tarafında herkesin kendi baktığı pencereden böyle favori bir takım verileri olur. İster kendi ulusal ekonomileriyle ilgili ister küresel ekonomiyle ilgili. Aslında bunu grafiklere böyle bir göz atıp tekrar bugünden geriye doğru bakınca düşündüğümüzde çoğunlukla rahatlıkla görebiliyoruz ama salgın sonrasında şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. O baz etkisiyle aynı piyasalarda özellikle hisse senedi endekslerinde hemen o aradaki 3-6 aylık boşluğu kapatalım diye belki de fiyatların olması gerekenden ileriye geçmesi gibi başta kapasite kullanım oranları sanayi verilerinde böyle bir acaba hiç araya sanki zaman girmemiş gibi devam mı edeceğiz demiştik. Sonra bir de baktık ki o kısa bir süreç olarak kaldı. Biz Amerika'ya da baksak, Türkiye'ye de baksak kapasite kullanım oranları, sanayi üretimleri bunu gösterebileceğimiz küresel bir veri yok. Ama tüm dünyada sanki doğal sınırlarına ulaştı. Hatta ben de 5 yıldır ekranda birkaç kere bunu söyledim. Oradan öteye gitmiyor. Aşağı yönlü riskler var. Hep zaten IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere dünya ekonomisinin dirizlemesinin sebebi net aşağıya bir dönüş de yok. Ama sanki böyle irtifada belirli bir yerde plato yapıp sürekli düşme riski yaşayan bir hale geldi mi küresel ekonomi?
0: Yani sanırım toplamda baktığımız zaman bir yataylaşma söz konusu ama herhalde orada şunu belki de düşünmek lazım Çağlar. Özellikle bir yani yaşadığımız bu dönüşüm sürecinde işte yapay zeka, yüksek teknoloji vesaire bu taraflara doğru evrilen bir ekonomik aktivitede biraz sektörler arası farklılaşmalar özellikle öne çıkıyor. Dolayısıyla ortalamaya baktığımız zaman çok bir hareket yok gibi ama

0: Asıl işte yapay zeka ile ilişkili, yüksek teknoloji ilişkili sektörlerde hem kapasite kullanımları artıyor hem üretimler artıyor. Ama diğer taraftan bazı gerileyen özellikle geleneksel sektörler var. Buradaki sektörlerdeki düşüş de biraz aslında bu yüksek teknolojideki artışla maskeleniyor demek lazım.
1: Bazıları oyundan düşüyor, bazıları da oyuna beklenilenden daha da nüfuz ederek giriyor.
0: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bir kabuk değiştirme var ve bu kabuk değiştirme içinde aslında bu alt sektörlerdeki özellikle yani alt derken daha düşük ve şu anda daha gözde olmayan sektörlerdeki düşüş eğilimi biraz gözden de kaçıyor aslında. Maskeleniyor da biraz. Yani biz yurt içinde de görüyoruz işte bazı geleneksel sektörlerin zorlandığını özellikle son birkaç yıldır daha fazla olmak üzere. Burada mesela kapasite kullanımının altına baktığımız zaman bunu da net olarak belki görmek mümkün. Mesela diğer ulaşım araçları diye son zamanlarda daha çok savunma sanayi ve yüksek teknoloji ve işte daha orta yüksek teknoloji olarak gördüğümüz alanlardaki kapasite kullanımı %77'ler hatta daha bile üstüne çıktığı zamanlar oluyor. Burası görece daha yüksek seyrederken özellikle işte tekstil mesela %69,5'la görece düşük bir seviyede. Deri mesela %60'la görece düşük bir seviyede. Ve bu eğilim bir süre daha sanki böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani aslında buradaki hikaye bence biraz artık şeye bakmak gerekiyor herhalde. Sektörel bazda ve sektörler arasındaki ayrışmanın giderek belirginleştiği bir ortam var gibi. Dolayısıyla bu bizi sanki aynı seviyede tutuyormuş gibi. Oysa bazı sektörler çok daha ileride, bazıları da çok daha zorlanıyor gibi.
1: Sen konuşurken hemen rejimiz, yönetmenimiz Umut Erol ekrana verdi. Zaten çok da benim konuşmama gerek yok yani. O tarif ettiğimiz şeyin Türkiye'deki aynen kapasite kullanım oranını aylık olarak tabii ki değişimleri konuşabiliriz ama 2020 salgın yılından itibaren aslında buradaki o doğal sınırlar en azından Türkiye resmiyle nasıl karşımızda. Şimdi burada böyle piyasa ne diyelim gurmelerinin okuduğu kitaplarda o rockstar hüviyetindeki yazarların çok daha böyle fiyakalı sözleri var. Ama temel iktisata giriş dersinde o ana akım ekonominin kullandığı şema için düşünecek olursak tıpkı ürün ve hizmetler gibi aslında sermaye yani para da yer değiştiriyor. Şimdi bu yer değiştirmenin içerisinde biraz önce kapasite kullanım oranında ya da o reel ekonomideki aktörlerin oyundan düşmesi girmesi gibi enflasyonu da mesela düşünecek olursak bazen dedik ki işte talep enflasyonu, bazen arz enflasyonu, arz şoku dedik. Bazen ikisiyle de alakası yok. Atalet ön planda vesaire vesaire. Ama kuşkusuz mübadelenin yani o paranın dolaşımının piyasayla reel ekonomi arasında da olsa, sırf birinin içerisinde de olsa yer değiştirmesi bizim baktığımız manşet enflasyonda da kırılımlarında da yer oynuyor. Dolayısıyla çok. Merkez Bankası da bununla çok yakından ilgileniyor. Şimdi fonlarla ilgili piyasanın direkt göbeğinden bir konuyu konuşuyoruz Aslı. Bu bizim özellikle para politikası ve Merkez Bankası gündemimizde önemli bir yere sahip olmalı mı özellikle geçen haftadan itibaren?
0: Evet, zaten yani özellikle likidite kısmındaki sıkışıklık, olası sıkışıklık ve gerçekleşti aslında. Bununla ilgili önlemler alındı ve ciddi orada likidite fazlası şu anda işte 1 trilyonlardan yaklaşık 600 milyar TL'lere kadar geriledi. İşte bir haftalık repo ihaleleri ciddi 300 milyar TL açıldı. Dolayısıyla burada etkisini şimdiye kadar görmeye başladık ama asıl görebileceğimiz noktalardan bir tanesi de herhalde bunun sıkılaştırıcı etkisi. Çünkü biz Ağustos sonundan itibaren 300 bas puanlık bir aslında bir faiz artışı ağırlıklı orada ortalama fonlama oranında gördük. Bunun faizlere, kredi mevduat faizlerine yansımasını da büyük oranda gördük. Bunun bir yavaşlatıcı etkisi vardı. Şimdi yalnız bu fondaki arada yaşanan sıkıntıyla birlikte özellikle işte hisse senedi piyasasındaki geri çekilme diyeyim herhalde düşüş. İşte CDS'lerdeki yükseliş bir miktar buradaki dövizdeki küçük hareketler sonuçta bunların hepsi bir noktada biraz daha sıkılaştırıcı bir noktadan bahsediyor. Yani talebi biraz daha kısıcı ki talebin görece yavaş gittiğini biliyoruz. Buraya ekstra buradan bir etki gelebilirmiş gibi gözüküyor ama bunun boyutunu tam olarak ne kadar olduğunu tam rakamsallaştırmak o kadar kolay değil. Ama bu son yapılan 300 bas puanlık indirimin bir kısmı böyle sıkılaşma olarak geri gelmiş gibi. Şimdi bundan sonra Merkez Bankası'nın bu anlamda biraz

0: Biraz daha elini rahatlatacak mı bu adım? Yani faiz indirimleri konusunda biraz bunu göreceğiz ama diğer taraftan şu da var. Sonuçta burada fonlarla ilgili olan ortamda TL'nin faizi hala da önemli bir aslında indikatör. Özellikle buradan çıkan yatırımcının başka portföy ararken nereye gideceğine ilişkin. Dolayısıyla öyle bir cap de var tabii mutlaka ama bir miktar daha o sıkılaşmayı geri almak isterse Merkez Bankası faiz indirimleri konusunda biraz daha eli rahatlamış olabilir.
1: Bunu da akıldan çıkarmayalım. Evet. Belki üzerine tekrar ileride konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Bloomberg HT Baş Ekonomisi'nin Aslı Savroğlu'nun üzerine. Hemen bir araya gidelim. Aranın ardından konuğumuzda bir köprü araştırmadan sonra Genel Müdürümüz Baki Atal'la sohbetimiz başlayacak. Bekleriz.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çok kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım kulübü devam ediyor. Araya gitmeden önce de söylediğim gibi Abil Capital araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcısı Baki Atılal bugün bizlerle. Üstad hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi soruyu yaratıcı değil ama daha anlaşılır sormak adına futboldan örnek verelim. Bizim lige hiç değinmeden. Dünyada tarihe baktığımızda aklıma ilk 66 Dünya Kupası finali geliyor. Hala tartışılıyor çünkü top çizgiyi geçmedi mi diye. Bu problemlerin giderilmesi adına teknoloji devreye girdi ve artık futbol belki bazılarına da sıkıcı geliyor ama var diye bir şey girdi hayatımıza. Ve buradaki imkanlardan faydalanarak karar veriliyor ama bir baktık biz, belki de sosyal medyanın etkin olması böyle hissettiriyordur ama tartışma bitmedi. Aynı şeyi piyasalar için düşünecek olursak, bugün konuştuğumuz konular hisse senetlerinin tahtalarında, borsanın genel yapısında, endeks ağırlıklarında vesairesinde en azından 2010'lardan beri konuşulur benim yakından takip edebildiğim yaşlar itibariyle. Bunlar oluyor. Şimdi Allah'ın bildiğinde kuldan saklamaya gerek yok. Gelecekte de olacak, dünyada da olacak. Bir daha asla demek için ne yapmak gerekiyor?
2: Öyle hemen. Bir şey yok.
1: Bir daha ama asla, nasıl korunabiliriz?
2: Bir daha, şimdi sen VAR'dan güzel bir örnekten girdin. Şimdi VAR protokolü denen bir protokol var. O protokolü devreye sokarsan, işleri kısmi olarak yoluna sokarsın. Şimdi bunda da benzer şekilde. Biz 2022 yılında bir bankacılık sektörü Viyop tarafında bir şey yapmıştık. Sıkıntı olmuştu.
1: 2024'te de aynısı olmasa bile benzerini.
2: Bütün güzel şeyler vardı. Sonra bazı tedbirlerle bunu yumuşak bir şekilde aracı kurumlara da imkan vererek borçlanma tarafında bir rahatlatma yaptık. Ama bundakinde işte benim gördüğüm genel anlam itibariyle herkes fiyat üzerine odaklanıyor. Diyor ki fiyatları işte şu şirket bu tarafa gitti. Sen dedik ki orada pay repo piyasasına bakmanız gerekiyor. Hikaye orada. Diğer tarafta o gidiyor da buna karşılık teminat ne verildi, ne verilmedi. Şimdi genel anlamı itibariyle herkesin konuştuğu yaklaşık 24,5 milyar dolarlık bir bakiyeden bahsediliyor. 20 milyar para piyasası fonunda. Şimdi para piyasası fonu dediğin zaman ne oluyor? Şimdi şöyle bakmak lazım. Ayşe teyze hep örneği veriyoruz ya. Ayşe teyzenin hiçbir finansal bilgisi yoksa risk derecesi 1. Dolayısıyla o 1'i alır. O 1'in de bir çerçevesi var. O çerçeveyi finansal okuryazarlığı olmayan birisi için yapacaksın ki oydu buydu girmesin. Şimdi o tarafta genel anlam itibariyle insanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki arkadaş bunun içinde mevduat vardır. Bunun içerisinde bono vardır. Tamam, bunun içerisinde bir de borsa para piyasası var. İşte teminat kopma noktası o taraf. Bu oranı oradan çıkarman gerekiyor. Şimdi VAR ne yapar? Der ki arkadaş burada risk var çünkü hazırladılar zaten. Geçen sene SMM Şipşek tarafından organize edilen Finansal İstikrar Komitesi'nde de bazı yerlerde manipülasyon var. Şimdi manipülasyon var ifadesi var. İşte böyle kurduğun zaman diliminde ona etap etap müdahale edersin. Total yapmana gerek yok. Etap etap sürekli gire gire yaparsın. Şimdi diğer taraftakinde de risk seviyesi 7. Şimdi 7 olduğunda da sen finansal okuryazarlığı full birisin demek. Yani basitçesi bu. Herkesin anlayacağı şekilde. Tamam, onun riskini biliyorsun derim ben sana. Çünkü diyorum ki 7. 7'yi senin beyanın üzerine yapılıyor. Kimsenin finansal okuryazarlığını sınava tabi tutamazsın orada. Seninki abi ya da abla şey çıkmıyor, 7 çıkmıyor diye. Ama buradaki en büyük sıkıntı 1 olanların para piyasası fonu dediğinde 1'dir. Ve o 1'in içi de pay repo piyasası üzerindeki algı. Şimdi içerisinde bunu teminat olarak hisse veriyorsun. Hisse fizana gitmiş. Müdahaleyi sen yapacaksın orada. Ben yapamam o müdahaleyi. Çünkü 1'in içerisinde var bu. 7'nin içerisinde bu olduğunda oyunun planı başka bir tarafa döner. Şimdi bir müdahale herkesi konuşuyordu. İşte bir regülasyonlar geldi. Fon rehberi geldi. Ona göre ay iş yaptın. Bu normal tempoda gidiyordu. Bu normal tempoda giderken de müdahale yapabilirsin. Bu MSCI için de dedik ya, basit bir şekilde yaparsın. Hesaplaması, bütün veriler sende değil mi? Arkadaş budur dersin, sen beyan edersin. Sonra işte BIST 30'a hala belli olmadı zaten. BIST 30'a, 100'e, 50'ye kim girecek, kim çıkacak tarafına baktığında bunu MSCI içinde şart koyarsın. Dersin ki ortalama piyasa defter değeri, fiyat kazancı oranındaki üzerindekiler alınmayacaktır de. Kapat, bitti gitti. Bunları teminata da konu etmeyeceğiz de. O tarafın teminat tarafını da kapatırsın. Sonuçta sıkıştırma yapıyorum değil mi? Bunları yapabilirsin, bir sıkıntı yok. Ama diğer taraftan şimdi son perşembe gününden bu yana baktığımızda çok nasıl diyelim ona, muammalı şeyler var, açıklamalar var. Sosyal medya tarafına ben de bakıyorum. Bak işte nasıl paranızı alacaksınız. Şimdi nasıl paranızı alacağım? Herkesin sorusu bu. Paramı nasıl alacağım? İlk algı cuma günü ne oldu? 3 ayda alacağım. Çünkü cümlede 3 ayda tasfiye süreci tamamlanacaktır diyor. Ama bir virgül var. Gerektiği takdirde SPK tarafına uzatabilir. O zaman dedik ki virgül varsa ön tarafı sil. Bir ay, bir hafta, bir yıl ne kadar süre yapacaksın? Şimdi ne oldu bu sabah itibariyle? O 3 ayı 6 aya. Çünkü içindeki hisselerin gittiği şeyde o hisseleri sonuçta realize edeceksen ki bunu İş Bankası ve şey yapacak, Ziraat tarafı yapacak. Realize edeceksen bir fiyatın olması gerekiyor. Şimdi o fiyatı, hisseyi ben 3600'den bir realize edeceğim. Yoksa diyeceğim ki arkadaş bunu gerçek ederi sıfırdan 20 liradır, 20 liraya bunu toptan alan var mı? Hangi yöntemden yapacaksın? O ciddi bir soru işareti. Çünkü realize etmen gerekiyor ve bu teminat olarak kullanılmış. Şimdi diğer taraf soru işareti olarak baktığında herkes şey diyor. Sen bir fonu anlatıyorsun. O diyor ki bende bu fon var ama, bende bu fon var ama. Şimdi burada da gene cuma günü açıklanan metin 13.30'a kadar olan emirler kabul edilecektir. Giremedik. Emir giremedik ki. Orada yazıyor. Diyor ki TEFAS'a kapalı olduğundan dolayı emir iletilememiştir diyor. Ama metin iletilmiş gibi bir algı oluşturuyor. Ondan sonra herkes bir ekran görüntüsü peşine koşuyor. Orada ne yazıyor, ne yazmıyor diye. Bu da bir kafa karışıklığı yaratıyor. Bu sefer algı tasfiye edilen ve edilmeyen. Şimdi tasfiye edilen de diyorsun ki işte tamam 6 ay süre zarfında alırız. Bir sıkıntı ne kadar zararla çıkarız bilmiyoruz. Minimum hasarla çıkmaya çalıştıracaklardır. Diğer tarafa dönüyorsun. Bu tasfiye de değil. Bunu niye kapattık? En azından oradan çıkayım ben. Tedbir amaçlı. Algı olarak benim düşüncem senin düşüncem. Çünkü fiyat öyle hareket ediyor. Bu ne yapıyor? Tetikliyor. Paniği tetikliyor. Sen panik olmasın diye yapıyorsun ama paniği tetikliyor. Açtığın anda ilk fırsatta çıkacak. Bu sefer de kurumlar ne diyecekler? Nakdin varsa, karşılığı varsa ben sana onu hemen veririm. Karşılığı yoksa sen de biraz beklersin. Dolayısıyla bugün itibariyle göreve başlayan tasfiye sürecindeki şirketlerde göreve başlayan arkadaşlar ilk önce ona bakacaklardır. Yani algı olarak hep başlayacaklardır diye düşünüyorsun. Başlayacaklar diyemiyorsun. Ama genel algı çerçevesine baktığında bugün yaparlar, iki gün sonra param geçer. Bugün yaparlar, üç ay sonra geçer. Hayır, o tempo nasıl gittiğine bakacak. Öz kaynak oranına bakacak. Bugün hala görüyoruz işte bazı hisse senetleriyle bağlantılı olarak Sayın Akın Gürley'in açıklamalarıyla herkes o tarafı takip ediyor. Şimdi bizim işimiz Adalet Bakanı'nın açıklamaları üzerinden gitmeye başladı. Şimdi o tarafa baktığında bu taraf da varmış, bu da varmış, bu da varmış. Şimdi bu ağlar böyle üst üste bindiği takdirde ne oluyor? Benim panik seviyem atmıyor mu yatırımcı olarak? Doğal olarak artıyor ve diğer taraftan da diyorsun ki arkadaş bu tasfiye edin sürecinde bu değil. O zaman bunu bırakın. İnsanlar çıksınlar. Tamam çıksınlar. Onu da normal şartlarda gene bizim düşüncemiz. Bugün itibariyle yaparlar herhalde. Çünkü karşılığı varsa bir problemin yok. Karşılığı yoksa işte o zaman sıkıntı. Şimdi bunun üçüncü parti sıkıntısı özel sektör tahvilleri. Yani onların içerisinde özel sektör tahvilleri de var. Bunu kimler nasıl alacaklar? Finansman modeli üzerinden gidiyorsun. O finansman modeline tekrardan nasıl bir güven sağlanacak? O tarafa nasıl para yatacak? Dönüyorsun Borsa İstanbul'daki şirket karlılıklarına ve onların da o tarafta şeyi var. Gelir üzerine bakıyor. Borsa İstanbul'a es geçtim. Genel anlamda işletmelerde bu var. Şimdi küçük yatırımcının sadece sen ben değil. İşletmeler de parasını sonuçta diyor ki abi o parayı oraya koyduk. Oradaki parayla ben vergimi ödüyordum diyor. Maaşları ödüyordum.
1: Mali kar yazıyor.
2: Bilançoyu oradan güçlendiriyor. Bu sefer de ne oluyor? Arkadaş bu geçen sene dersek bir yıllık periyotta o zaman bizim mali tablolar hesapta enflasyon muhasebesi uyguluyoruz ama o da bir soru işareti içerisine düşüyor mu? Düşüyor. Şimdi böyle olduğu zaman diliminde de herkesin sorduğu soru para nereye gider? Yani para TL mevduatta kalır. Yani nereye gidecek? Altın tarafına hep altın tarafı diyorum. Döviz tarafına baktığınızda işte bir algı da var ya insanlar dövize gider. Niye dövize gideceksin? TL getirin hala orada duruyor. Evinde tutar ona bir şey diyemem. Kim evinde tutar tutmaz. Ya altın alırlar. Altın fiyatlarına bakıyoruz. Yani bu kompozisyonda o kadar bir talep yani şeyden rahat bir şekilde siz de öğrendiğin kapalı çarşıya bağladığınızda insanlar alıyorlar mı? Çünkü bir parasını kurtarmış olanlar var. Bir de bir sıkıntı yaşamayanlar var. Sıkıntı yaşamayan panik yaparsa o zaman zaten bir kaotik durumun içerisine gireriz. Ama sonuç itibariyle senin dediğin gibi var sistemi varsa var sistemi de etap etap devreye girecek ve tam teşekküllü girmesi gerekiyor şu saatten sonra. Çünkü dediğim gibi tasfiye olmayanlarda da sen bir sıkıntı varmış imajı panik olmasın diye yaptın ama o biraz geri tepti. biraz değil, ciddi geri tepti ve sorularla da arkadaşlar muhatap olduğunda senin önünde de metin var, benim önümde de metin var. İki metin dedi. Diyor ki böyle böyle olacak. Onun haricinde hiçbir sürecin nasıl olacağı anlatılmıyor. Ya hisseler için şu olacak, bu olacak diye. E şimdi ama sosyal medya tarafına bakıyorum, maşallah anlatıyorlar. Aynı metinden anlatıyorlar. Paranızı şöyle alacaksınız, böyle alacaksınız. Bir katiyet yok orada. Bir netlik yok. Süre zarfı içerisinde nasıl olursa. Buradaki en büyük sıkıntı şu kompozisyonda, insanların zaten kafasını karıştıran, dediğim gibi tasfiye sürecinde olmayanları serbest bırakılması. Ya oraya bırakırsan iki tarafta durur. Oraya bırakmadığın sürece baskı daha da fazla, daha da fazla devam edecektir. O zaman da işte Borsa İstanbul'da biraz önce %2 seviyesindeydi. Neyi niye alacağım sorusu şey olur. Yani elimine et, tamam elimine ettim de derim ki arkadaşlar 3.1 getiri yerine 3.2 getiriyi tercih ettim diye, tasfiyeye de girmedi diye ben paramı alamıyorum. Burada böyle bir süreç var. Diğeri de 3.1'e 3.2'de ama o da tasfiye sürecinde. İşte ters repo bağlantısı üzerinden diyelim ona da. Bir kısmı da %15, %16 getiri sağlamış. Aylık bacakta. Ama o bir serbest fon. Ama nitelikli yatırımcı istiyor. 10 milyon ve üzeri para istiyor. Ama herkes de onu istiyor. Bu sefer de ne oluyor? Sen diyorsun ki bana, ben de olmak istiyorum. Nitelik tamam diyorsun. Param da, paranız var mı? Var, tamam 10 milyon da veriyorum. Ama risk seviyen düşük. Bir değerleme daha yapalım. Risk seviyenizi sizin maksimuma çıkartalım. O taraftan alalım. Şimdi yatırımcı bacağında burada yatırımcının günahı var mı? 7 seviyesini riski kabul ettin diye olabilir. Onun haricinde herkes der ki işte var protokolü gibi, protokol var orada. Protokol devreye girer, beni korur. Bu ne kadar gider? Ya ne kadar gideceği tamamıyla soru işareti.
1: Bir buçuk dakikamız kaldı ama belki günlerce konuşulabilecek bir konu. Tüm bu etki içindeyken işin gördüğümüz şu endeksin tahmin ediyorum ki birçok kişi için bir ölçüt olma durumu yok. Ne tabii zaman canım. Ölçüt diye konuşmaya başlarız.
2: Ve 6 ay diyorsun, 6 ay sonra.
1: En erken o canım, metinde abi. Geçen süre, zamanı süre, olduğu
2: süre
1: için.
2: Verdin. Tasfiye süreci ne zaman biterse o zaman olur. Ondan önce şimdi endeks konuşacağım da, ya endeksin nesini konuşacağım ben? Şöyle diyeyim, şimdi normalde bu yayın programında daha önceden tarih belli olduğunda biz FED konuşurduk, ECB konuşurduk. İki gündür kimsenin o tarafa baktığı yok ki. O tarafın şu anda bir önemi yok. Herkes parasını, paramı ne zaman alırım? Çok ne zaman doğru. Gelirim derdi. Dürtü bu.
1: Çok
2: ve bu dürtü diyor ki 6 ay süre zarfında. E tamam 6 aydı ki işte tasfiyeler, hisselerin tasfiyesi burada önemli olacak. Ve ondan sonraki periyotta da nasıl gideceğiz? Ne öngörülecek? İşte dediğim gibi yani bu paralarla vergiler de ödeniyordu. Dediğim gibi kârda evet, gözüküyordu. Evet. Şimdi
1: maaşını yatıran var. COVID tedavisini erteleten
2: bu
1: var.
2: Bu iş mesela. Umarım COVID tarafına ayrı bir destek paketini gerektirmeyecek şekilde hallettirilir. Yani sanki bir paket gerekecekmiş gibi de gözüküyor.
1: Evet, konu daha konuşulacak. Biz de umarız sağlıklı konuşuruz. Abi Kepti'dir araştırmadan sonra genel müdür yardımcısı Bahri Atıl abi bizlerle birlikteydi. Noktayı koyalım yatırım kulübüne. Gün içerisinde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Teorisi programına hoş geldiniz. Elif Cansever var bugün yanımda. Elif merhaba.
2: Merhaba Mehmet.
1: İçeride tabii önemli gelişmeler var ama dışarıda da aynı şekilde önemli gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğiz. Ben bugün Almanya seçimlerine giden yolu konuşacağım. Almanya seçimleri değil ama oraya giden yolu konuşacağım. Sende ne var?
2: Ben de tahvil faizlerinin hisse senedi performansları üzerindeki etkilerini birazcık değerlemeye çalışacağım.
1: Başlayalım hızlıca o zaman.
2: Başlayalım.
1: Evet, Almanya'da yerel seçimler gerçekleşiyor. Yerel seçimleri, şehir seçimleri gerçekleşiyor ve bir süredir AfD'nin yükselişini konuşuyoruz. Bu siyasi tarafına girmeyeceğim. Geleneksel partinin nerede hata yaptığını, AfD'nin nasıl öne çıktığından bahsetmeyeceğim ama konunun buraya nasıl geldiğinden biraz bahsetmek istiyorum. O da Almanya'daki ekonomik koşullar ve daha da özelinde Almanya'daki gelir adaletsizliği. İki farklı grafiğim var. İlki Almanya'daki yoksulluk oranı ile alakalı. Yoksulluk oranı farklı hesaplamaları var. İşte genele dair ortalama gelirin neresinde ya da belli bir miktar kazanıyorum kazanmıyorum. Böyle farklı hesaplamaları var. Bu hesaplamalardan bir tanesi, Dünya Bankası'nın dikkate aldığı hesaplamalardan bir tanesi de kişilerin günlük kazancının 3 doların altında olup olmadığı. 3 doların altında kazanıyorsa bir kişi yoksul sayılıyor. Üzerinde ise yoksul sayılmıyor. Almanya'da günlük 3 doların altında kazananların oranı neredeyse sıfıra yakındı uzun yıllar boyunca. Yani birleşmeden sonraki 90'lar boyunca bile 3 doların altında kazanan çok fazla insan yoktu. Toplam nüfusun %0,1 kadardı. Evet, dolar bazında, euro bazında da enflasyon var. Onları dikkate alsak belki buradan biraz daha yukarıda olur ama yine de çok ciddi şekilde bir yoksul oranı olduğundan bahsedemezdik Almanya'dan. Ancak her şey 2019-2020 gibi değişiyor. Burada hem yükselen enflasyon hem de gerçekten gelirlerin ciddi şekilde, özellikle toplumun bazı kesimleri açısından gelirlerin ciddi şekilde düşmesiyle Almanya'da yoksulluk oranı %0,1'den %0,7'ye yükseldi. Bu Almanya için oldukça yüksek bir rakam. Özellikle son dönemde sosyal transferlerin de azalmasıyla birlikte bu kişilerin Almanya'da çok ciddi şekilde geçimlerini devam ettirme konusunda sıkıntı yaşadığını bize gösteriyor. Ancak şunu belirtelim, bunlar sadece Almanya üzerinde dikkate aldığımız bir şey. Herhangi bir karşılaştırma amacıyla söylemiyoruz. Bir diğer grafiğimize baktığımızda ise, peki Almanya bu kadar yoksullaşırken bu yoksulluk eşit mi dağılıyor diye baktığımızda hayır, toplumun bir kesimi bundan çok daha kötü etkileniyor. Gini katsayısı burada gelir adaletsizliğini ölçen önemli bir gösterge. 0-1 ya da 0-100 gibi farklı göstergeleri var. Biz 0-100 olan versiyonunu aldık. Burada 0 göstergesi tam eşitlik, 100 olan da tam eşitsizlik anlamına geliyor. Yani buradaki miktar yükseldikçe, yani buradaki seviye yükseldikçe gelir adaletsizliğinin arttığını gösteriyor. Burada 91'den, yani aslında iki Almanya'nın birleşmesinden itibaren aldık. Orada Almanya ilk birleştiği vakitte, ilk birleştiği yıllarda gelir adaletsizliğinin bir miktar düzeldiğini, hatta 28 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Orada özellikle Doğu Almanya'da ücretlerin arttırılması sebebiyle gelir adaletsizliğinde bir miktar toparlanma oluyor. Daha sonra 2000'lerin ortalarına kadar tekrar bir bozulma var. O dönem Almanya Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendiriliyordu. Ancak daha sonra yapılan reformlarla birlikte bir miktar geriledi. Ancak 2015 burada ciddi bir kırılma noktası. 2015'te 30,8 seviyesinde Almanya'da gelir adaletsizliği. Ondan sonra hem Rusya'dan gelen doğalgaz miktarının azalması hem de içerideki göç oranının artmasıyla birlikte gelir adaletsizliğinin hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bu Almanya için %33 seviyesi aslında çok yüksek bir oran değil. Örnek vermek gerekirse bu oran Türkiye'de 47 seviyesinde. Yani Almanya özelinde baktığımızda yükseliyor aslında. Dünya genelinde çok yükseliyor.

0: yüksek değil. Ancak bunun yükselişi Almanya'da siyasi tarafı da olumsuz etkilemiş, yani siyasi konjonktürde olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor. Almanya'nın geleneksel güçlü partileri, merkez sağ ve merkez sol partileri ortalama olarak, tersi olarak baktığımızda toplam oyların %70-80 civarını kadar alan partiler ve Almanya siyasetine uzun yıllar boyunca domine eden partiler. Ancak son döneme baktığımızda bu oranın %50'lerin altında, %30'lara, %40'lara kadar gerilediğini görüyoruz. Hatta bazı eyaletlere baktığımızda bu partiler neredeyse silindi. Bazı eyalet seçimlerinde şu anda iktidarda olan partinin barajın altında kaldığını görüyoruz. AFD büyük oranda burada seçimleri ciddi bir miktar şekilde kazandı. Evet, metropollerde durum biraz daha farklı ama Almanya'nın görece yoksul eyaletleri bu gelir adaletsizliği ve yoksulluk oranı sebebiyle giderek aşırılıkçı partilerin, başta sağ olmak üzere aşırılıkçı partilerin kontrolüne geçiyor.
1: Avrupa'dan alalım, hemen ABD'ye gidelim Mehmet. Wall Street tarafına baktığımızda ise aslında senin bıraktığın yerden, politik taraftan devam edeyim. Bu sabah itibariyle bir miktar daha ABD Çin görüşmesini takip ettik ve tahvil faizlerinin iyimser havayla beraber aşağı yönlü geldiğini konuştuk. Geçen haftaki zirve seviyelerinden sonra bugün bir miktar daha aşağı yönlü geliyorlar ama grafiğimize baktığımızda beyaz çizgi bize S&P 500 endeksinin, mavi çizgi ise bize ABD 10 yıllık %5'li seviyelerinde takip ettiğimiz, %5'e yakın seviyeler takip ettiğimiz ABD 10 yıllık tahvil faizini gösteriyor ve 2026 yılının performanslarına baktığımızda hem hisse senedi hem tahvil tarafında özellikle tahvil faizlerinin çok yükseldiği noktalarda, pik yaptığı noktalarda ABD hisse senetlerinin S&P 500 üzerinde bir miktar daha aşağı yönlü hareketle gösterme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ve fakat son noktaya geldiğimizde, son duruma geldiğimizde tahvil faizleri yükselse bile, ki grafiğin en sonunda görünüyor, tahvil faizleri yükselse bile bir miktar daha yükseliş serisini koruyan S&P 500 performansı var ki baktığımızda 2026 yılı içinde %11 yükselmiş bir S&P 500 var ve 2007'lerden beri zirve seviyelerini koruyan, zirve seviyelerine gelen bir ABD 10 yıllık takip ediyoruz. Burada aslında normal şartlarda da tahvil getirileri yükseldikçe biz hisse senetlerinin bir miktar daha olumsuz değerlenmesini bekleriz. Fakat geldiğimiz noktada büyümenin dirençli kalması, hisse başı kar beklentilerinin güçlü kalması, ki bir sonraki grafiğimizde de onu göstereceğim, bir miktar daha burada şirket performanslarını yukarı yönlü iten unsurlardan bir tanesi. Çünkü normal şartlarda yatırımcıların risksiz faize yönelmesi, risksiz faizin yükselmesiyle beraber aslında şirketlerin maliyetlerinin de yükselmesi, hem de hisse senedi karşısında daha yüksek getirili bir alternatif oluşması bir miktar daha hisse senedi performanslarını aşağıya iten unsurlardan bir tanesi oluyor. Hemen diğer grafiğimize geçmek istiyorum. Çünkü bu grafiğimizde aslında biz tahvil getirisi %5'e yaklaşmışken S&P'nin performansını gördük ama bir sonraki grafiğimiz ise bunun cevabını veriyor. Çünkü burada gördüğümüz grafiğimizde ise S&P 500'ün performansı turuncu çizgiyle gösterilirken ileriye dönük EPS, yani hisse başı kar beklentisi, beyaz çizgiyle gösteriyor ki orada gerçekten ciddi bir yükseliş görüyoruz. Yani S&P 500 şirketlerinin ileriye dönük hisse başı kar beklentileri ciddi şekilde artmış durumda. Fakat ileriye dönük FK, yani değerleme çarpanına baktığımızda ise onun %15'lere varan aşağı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Burada İleriye dönük hisse başı kar beklentilerinin artması ve FK çarpanlarının aşağı yönlü gitmesi aslında tam bir ters korelasyon gösteriyor ama kar beklentilerinin hisseden daha hızlı artmış olması burada ana unsurlardan bir tanesi. Çünkü söylediğim gibi aslında 2026 yılı içinde biz S&P 500'den %10'un üzerinde, %11-12 bandında bir yükseliş görürken burada EPS hisse başı kar beklentilerinin %30'un da üstüne çıktığını ve bu tarafta takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Yüksek faiz ortamları FK çarpanlarını aşağı yönlü iterken aslında güçlü kar ve büyüme beklentileri ise endeksi bir miktar daha yukarıda tutan ana unsurlardan bir tanesi oluyor. Keza geldiğimiz noktada geçen hafta yüksek faizlerin artık %5'lerin üzerinde ciddi şekilde yükselen, ki Şubat ayındaki dip seviyesinden 140 bas puan yükselmiş bir 2 yıllık tahvil faizi takip ettik. Ve bununla beraber son 2 haftada 30 bas puan yükselen bir 2 yıllık tahvil faizi takip ettik. Ki bu bize aslında Fed'in ileriye dönük beklentisini net şekilde gösteren, en duyarlı olan, en hassas olan en yakın vadeli tahvil faizi olduğu için ileriye dönük beklentilerimizde bir miktar daha ona göre şekillendiriyor diyebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha artık Ekim ayı için %53 seviyelerine gelmiş bir faiz artırım beklentisi FED tarafından ve 2027 Ekim'ine kadar 3 artı faiz artırım beklentisi daha fiyatlayan bir piyasa görüyoruz.
0: Bu fiyatlamalarda, yani bu beklentilerde S&P başta olmak üzere bütün fiyatlamalar etkileyecek.
1: Evet.
0: Evet, grafik görüşünün sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Herkese iyi haftalar dileyelim. Bu haftaya bakıldığında içeride fon piyasalarında tasfiye sürecine uyumlanma adımlamalarını izlerken dışarı tarafa göz gezdirdiğimizde ise Avrupa ekonomisinde PMI rakamları gelecek. Amerika tarafına bakıldığında ise bu hafta 24 Eylül yani Perşembe günü Trump ve Xi zirvesi ise gündeme oturacak diyelim ve beraber bugün başlıklarına birlikte bakalım dilerseniz. Haftanın birinci işlem gününe geldiğimizde içeriden birçok başlıkla bizleri karşılamış bulunmakta. Bakıldığında verilerimiz gelmeye devam ediyor. Neredeyse Eylül'ü bitireceğiz derken buradan Merkez Bankası verilerindense reel sektör güven endeksi açıklandı. Reel sektör güveni Eylül ayında bir gerileme gerçekleştirdi ve 102 seviyesinde oldu. 102,8 değerini önceki ay almıştı. 0,8 puana varan bir geri çekilme olduğunu Merkez Bankası verileri bizlere gösterdi. Kapasite kullanım oranında geldi ve 2 ay sonra yeniden yükselişe geçmiş bulunmakta. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,6 puan artarak %74,1 değerini almış oldu diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Yurt dışı üfe verileri açıklandı. Yıllık bazda %32,6 artış kaydetti ve Ağustos'ta endeks %3,61'likte aylık bazda yukarı yönlü seyrini göstermiş oldu. Alt taraflara bakıldığında sanayinin iki sektöründe yıllıklandırılmış değişimlerde ise madencilik ve taş ocaklılığında %43,41'e varan ve imalatta %32'ye varan yukarı yönlü seyrinde olduğunu detaylarda paylaşmışlar. Ve buradan son başlığımıza bakalım. Bu da içeriden geliyor ve hafta sonu bugüne sarkan bir haber başlığıydı. SPK'nın tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 ay uzatılmış bulunmakta değerli izleyenler.

Evet, içeride bu denli yoğun bir gündem varken iç piyasadaki yeni fiyatlamalara göz gezdirmekte fayda var diyelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde gün içi düşüşlerin %2'yi aştığı bir ortam vardı. Şu anda %1,5'un üzerinde bir geri çekilme yaşandığını gördük. SPK fon tasfiye sürecini 6 aya çıkarmıştı ve geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 ana endeksinde %8'e varan bir geri çekilme vardı. İlk günkü geri çekilmeye bakıldığında %2'ye varan gün içi tarafta bir düşüş olduğunu da görmüştük diyelim ve sektörel tarafa bakalım. Çünkü bu puan bazlı baskılarda ve yüzdesel baskılarda ise sanayi ve holding tarafında %3'e varan bir geri çekilmenin de etkili olduğunu izliyorduk. Şu an bankacılık tarafında yatay pozitif bir ivme varken bunun aksine ise sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında ise %3'ün de üzerinde bir geri çekilme yaşandığını izliyoruz. Borsa İstanbul'da işlem gören hisselere bakıldığında şirketlerin %96,4'ünde kayıplarla geride bıraktığımız haftayı kapattık gördük ve tamamında 5 milyar liraya aşan bir alım olduğunu, bir düşük alım olduğunu izlerken her gün taban olan şirketlerde kayıpların %40'ı geçtiğini de rakamlar altını çizdi. Küresel para piyasalarında ise daha farklı bir tablo var. Dolar endeksinde yukarı yönlü bir seyir varken burada Euro-Dolar çaprazında %1'e varan geçtiğimiz hafta bir kayıp yaşanmıştı.

Çapraza bakıldığında 1.1478 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay işlem hacmiyle devam ederken sterlin dolar tarafına baktığımızda ise 1.3384 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve Avrupa tarafına bakalım. Bu hafta Avrupa tarafında PMI verileri gelecekti. Sabah saati pozitif bir açılış yapılmıştı. Aynı seyrin devam ettiğini rakamlar bizlere gösterdi. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi geçiyor diyelim. Şimdi Almanya tarafında aşırı sağ bir eyalette daha ilk sırada Berlin'de de Sol Parti'nin Türk adayı kazanmış oldu. Bugün Lagarde tarafından bir açıklama gelecek ve Lagarde ECB yuvarlak masa toplantısında konuşacak. Yapay zeka ve bunun dışında dijital para birimlerine ilişkin açıklamalar yapması beklentiler dahilinde diyelim. Avrupa hisselerinde %1'e varan bir değer kazanımıyla geçtiğimiz hafta Stoxx 600 ayrışmıştı. Bu hafta ise pozitif bir seyirle başlangıcın olduğunu izliyoruz diyelim. Goldman Sachs tarafından bir doğalgaz TTF uyarısı geldi ve 150 euro sınırına gelebilir açıklamasında bulundu dedikten sonra ise bir de ABD vadelilere bakalım. Avrupa tarafında PMI verileri odaklı olacakken Amerika tarafında ise bu hafta Trump-Xi görüşmesi gündeme oturacak dedikten sonra ise şu an haftanın ilk işlem gününde vadelilere bakıldığında Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi geçtiğini gördük. Anthropic Kasım'da en erken halka arz olacağını duyurdu. New York Times de bu haberi yapmıştı. Diğer taraftan FED üyeleri Kaşgari enflasyona dair bir mesaj verdi ve Amerika ekonomisinde her zaman yayılmaya devam ediyor enflasyon riski dedi. BOFA tarafından da enflasyon için bir uyarı geldi ve %5'i görebiliriz açıklamasında bulunmuştu Amerika ekonomisi adına konuştuğunda. Bir de emtia tarafına bakalım çünkü dolar endeksinde 100 seviyesini gördük. Spot piyasada 10 saatin ise şu an bir geri çekilme yaşandığını korelasyondan izliyoruz ve 4400 doların da altında bir fiyatlanma geri çekilmeyle hakim. Ons gümüş 66 dolar seviyesinde yatay bir işlem hacmiyle devam ederken Bitcoin tarafına bakıldığında ise geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde değer kazanımı yaşamıştı ve şu anda 82 bin dolara yakın bir fiyatlamayla %1'e varan bir primle fiyatlanmasını güçlü ETF girişleri sürdürmeye devam ediyor. Bir de petrol tarafına bakıldığında Amerikan tipi petrol 98 dolar seviyesinde yüzünde altına düşmüş durumda ve %2'ye varan bir geri çekilme yaşanıyor. Brent tarafına bakıldığında 101 seviyesinde bir fiyatlanmanın da hakim olduğunu izliyoruz diyelim. Piyasalarda son görünüm bu şekildeydi. Şimdi Fokus'ta kısa bir reklama gidelim.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Turizm sektöründeki son performans konuşmak üzere bizlere Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkan'a teşrik ediyor. Ferzan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi Ferzan Bey, bakıldığında yaz sezonunu yavaş yavaş maalesef ki geride bırakıyoruz galiba. Eylül ve Ekim ayları geçtiğimiz seneden bu yana bakıldığında hem iklim koşullarının daha elverişli olması hem de biraz daha fiyat avantajıyla beraber rezervasyonun arttığı bir dönem olarak da dillendirilebiliyordu. Peki hala bu sezon öyle geçen bir artan rezervasyon oranları bu iki ayda var mı? Peki bu iki ayı nasıl kapatmayı planlıyorsun? Doluluk oranları, karlılık derken nasıl bir sezon şu an ortaya çıkmış bulunmakta?
1: 2026'nın başlangıcında özellikle Turizm Bakanlığı başta olmak üzere resmi rakamlar biliyorsunuz 68 milyon civarında bir turist, 68 küsür milyar dolar civarında da bir turizm geliri hedefi vardı. Özellikle ilk çeyrekteki jeopolitik gelişmeler, Amerika'nın veya Ukrayna'nın, Rusya'nın savaş süreçlerinin devam etmesiyle birlikte ilk çeyrek ve ikinci çeyreğin başına kadar işler aslında planlandığı gibi gitmedi. Zaten resmi rakamlar da 2026 yılı için sene sonu kapanışlarını 67 milyon kişi turistten yaklaşık 64 milyona,
0: evet,
1: gelirde de 68 milyar dolardan da yaklaşık 65 milyar dolar civarında bir revizyona maalesef sebebiyet verdi. Bu rakamlar ve bu revizyonlar eşiğinde 3. çeyrek itibariyle aslında yaklaşık 28 milyon civarında bir turist misafir etmiş durumdayız. Bu da yaklaşık 28-29 milyar dolar civarında da bir turizm geliri rakamına ulaştığımızı gösteriyor.
0: Peki hedefleri karşılayabilecek bir yıl sonu rakamıyla karşı karşıya kalır mıyız?
1: Aslında 3. çeyreğin kapanışı ve 4. çeyrekteki özellikle Antalya ve Akdeniz bölgesindeki büyük Türkiye'de gerçekleştirecek kongrelerle birlikte 65 milyar dolar civarında bir turizm geliriyle seneyi kapatmak bence çok makul ve mantıklı gözüküyor. Yalnız buradan şu okumayı yapmak lazım. Yani her ne kadar talebi yönetmekte direnç gösterse de piyasalar aslında gelirlerde belirli bir yere oturmuş durumdayız. Bu da aslında eğer böyle bir resmi okumaya gayret edersek olumlu bir gösterge. Bu sebeple önümüzdeki 4. çeyrekle birlikte hedefleri 65 milyar dolar civarında bir rakamla kapatıp 64 milyon civarında bir turiste de kapatmış olacağız. Ben hala olumlu tarafından bakıyorum. Fiyat konusunda demek ki Türkiye istediği bir yerde, istediği bir sabit bir rakama gelmiş durumda.
0: Peki Eylül ve Ekim aylarını kıyasladığımızda geçtiğimiz seneye nazaran nasıl bir rezervasyon oranı ve doluluk oranları var? Karlılık tarafında birçok sektör temsilcisi %50'lere varan bu aylarda bir indirim olduğunu söylüyordu. Siz

0: sahada böyle bir tablo görüyor musunuz Ferzan Bey?
1: Ben şehir içi otelciliği ve tabii tatil otelciliğini iki bölümden farklı değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Özellikle şehir içi otelciliğinde Eylül-Ekim ayında fiyatlar daha çok oturdu, ayakları yere basmaya başladı. İndirimden ziyade talebin artmasıyla birlikte aslında bütçelediğimiz rakamlara geldik. Bu da İstanbul'da yaklaşık 90 ila 120 dolar civarlarında bir ADR dediğimiz gecelik oda fiyatları ortalamasına tekabül ediyor. Ancak tabii tatil bölgelerinde özellikle talebin çok daha geç başlaması, yani Temmuz'a kadar talebin henüz olgunlaşmamış olup Ağustos itibariyle Eylül-Ekim'i de kapsayacak periyotta yoğunlaşması tabii bir fiyat indirimine gitmek zorunda bıraktı turizmcileri. Bu arayı kaçırmamak için, desteklemek için bir fiyat rekabet avantajını kullanmak istediler.
0: Peki ne kadarlık bir indirime gittiler sizce?
1: Bence bu gözlemlediğim online travel agency'lerden, seyahat ajanslarından gördüğüm kadarıyla %30 ila %40 arasında bir indirim gerçekleşmiş durumda. Bunun tabii erken rezervasyonla son dakika rezervasyon performansına da bağlı bir karşılığı var. Bu da bize şunu gösterdi. Maalesef keşke erken rezervasyon sürecini yönetebilsek de nakit akışını kullanabilsek. Son dakika rezervasyonları projeksiyonunda ciddi tüketici avantajlar elde etti.
0: Peki bir de 2027 fiyat skalasını konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü son zamanda bakıldığında şu an Brent petrolde 101 dolarlar seviyesinde bir fiyatlanma hareketinin olduğunu bugün itibariyle görüyoruz. Fakat daha öncesinde 108 dolarlara hatta 120 dolarlara kadar çıkan bir rakamsal bazda denge vardı. Şimdi artan petrol fiyatı 2027'de yaratacak fiyat baskısını ne denli etkileyecek? Nasıl bir zamla müşteriler karşı karşıya kalabilir?
1: Aslında en önemli konuşulması gereken önümüzdeki projeksiyon için bu konu olacak. Özellikle 2027'nin turizm stratejisini şu anda petrol piyasası belirliyor diyebiliriz. Petrol piyasasındaki bu Brent petrolün hatta spot piyasada 130 dolarları gördüğünü ben okudum. Bu Hürmüz Boğazı kriziyle birlikte başlayan Orta Doğu'dan petrol akışının kesilmesi ister istemez jet yakıtı fiyatlarına yansıyacak. Evet. Ve bu da çok ciddi uçak fiyatlarında bir fiyat artışına sebep olacak. 2027'nin paket tur satışlarında uçuş ayakları en büyük porsiyonu oluşturduğu için 2027'de bu artışlar 3 senaryo üzerinden şu anda fiyatlandırılıyor. Yani ideali olan 70 dolarlar civarındaki Brent petrolle gidişat böyle olursa fiyatlarda ciddi bir baskı yaşamayız. Ama bu 90-100 dolarlar arasına oturursa bir de bunun üzerine enflasyon maliyeti eklendiği zaman aslında bu hem Türkiye'deki karlılık açısından hem de uluslararası piyasalardaki fiyat satışı açısından çok ciddi bir baskı yaratacaktır. Bu da tüketicinin alışkanlıklarına ve karar sürecine etki edecektir.
0: Bu arada orta vadeli programda 88,9 dolarlara varan bir ortalama Brent petrol fiyatı vardı. Peki bu senaryonuzda eğer bu fiyatlama gerçekleşirse 2027 yılı özelinde konuştuğumuzda ne kadarlık bir artış bu seneye kıyasla bekleriz siz?
1: Bence oradaki artış Türkiye genelinde karlılıklardaki işletmecinin maliyetiyle doğru orantılı belirlenir. Uluslararası piyasada bu %3, %8 arasında euro dolar bazında bir artışa tekabül ederken Türkiye'deki kur makasıyla enflasyon makası arasındaki açıklık eğer kapanmazsa bu TL bazında çok ciddi %25, %30, %40 civarında bir fiyat artışına tekabül edebilir. Ki bu da tabii turizmciyi şurada bir karar noktasında yol ayrımına iter. Bu fiyat artışları Mısır, İspanya, Yunanistan gibi pazarlarla rekabet şansımızı ne kadar azaltıyor? Bunlarla ne yapabiliriz? Veya GOP dediğimiz, EBITDA dediğimiz satır sonundaki karlılığımızdan ne kadar taviz veririz gibi bir ikileme bırakacak.
0: Ki bu ülkeler de bizim rakip destinasyonlarımız olarak şu an sektörde barınıyor. Peki şimdi bakıldığında burada Mısır, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere kıyasla rekabet gücümüzde ne kadar bir kaybımız var? Ve yüksek enflasyon, döviz kuru makasının biraz daha açılmasıyla beraber sizce Türkiye pahalı algısı daha da oturur mu? Siz bu algıya katılıyor musunuz mesela?
1: Türkiye pahalı algısına asla katılmıyorum. Türkiye ederinde ve değerinde bir ülke. Bizim pahalılığımız aslında bizim maliyetlerimizden kaynaklanan bir tarafı var. Bir diğer tarafı da artık zaten kişi sayısından ziyade yarattığı katma değerle turizmcinin özellikle yarattığı katma değerle Türkiye algısını doğru fiyat stratejisiyle ortaya koyması. Ama şimdi fiyatın ne kadar yüksek olması, turizmin ne kadar para kazandığıyla doğru orantılı olmadığı bir piyasada maalesef iş yapıyoruz. Burada maliyetlerimiz, maliyet enflasyonu özellikle %25, %30 makasında devam ederken kurla kendini ayakta tutmaya çalışan turizmci aynı kur artışını görmediği zaman ister istemez fiyatlarıyla birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Diğer

0: rekabet ettiğimiz ülkeler açısından bakarsanız da aslında biz bence doğru pazarlamayı öğrendiğimiz için özellikle bu Orta Doğu'daki son gelişmelerden kendimizi sıyırmayı çok ciddi başardık. Bu da aslında ürünümüzün algısını doğru yönettiğimizi gösteriyor. Bu bir başarı olarak hanemize yazılıyor. Ama alışılagelmiş her şey dahil turizmdeki maalesef o ucuz destinasyon olma kimliğini yeni yeni kırdığımızdan dolayı bunun sancılarını yaşıyoruz şu anda.
1: Peki şimdi biz burada otelcinin aslında maliyetlerini konuştuk, fakat sıfır bir otel yapmanın da belli bir maliyeti bu zamanda var. Çünkü yüksek finansman koşulları hala mevcut dönemde devam ediyor ve bunun yanı sıra yüksek inşaat maliyetleri de endekse bakıldığında işçiliğin de katkısıyla bizim karşımıza çıkıyor. Bu ortamda bir otel yapmanın maliyeti sizce ne kadar ve ne kadar süre sonra bu yatırımın geri karşılığını yatırımcı alabiliyor?
0: Türkiye'de tabii çok kırılgan bir piyasa ve Türkiye çok, özellikle turizm çok kırılgan bir piyasa. Arazi maliyetlerindeki yüksek artışlar turizmcinin yeni yatırım ya da sıfırdan yatırım yapma iştahını bence çok ciddi azaltmış durumda. Finansman maliyeti, finansmana erişimin zorluğu da bunun yanında çok ciddi bir risk ve stres yaratıyor yatırımcıda. Burada en önemli şey aslında biz 80'lerden gelen turizm tesislerimizle yenileme ve altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğimiz yeni bir sürece girmemiz gerekiyor. Bence mevcut sistemi, mevcut depreme dayanıklılık kentsel dönüşüm süreciyle birlikte bunu mümkün olduğu kadar yeni üniteleri yenileyerek turizme kazandırmak daha doğru bir strateji gibi gözüküyor yatırımcı açısından. Şu anda yeni yatırım iştahı özellikle tahsis olmazsa çok fazla piyasada yok gözüküyor. Biraz daha yatırımcı turizm açısından önünü görmek için finansman maliyetlerinin ayaklarının yere basmasını bekliyor.
1: Peki finansmanda ucuzlama beklense önümüzdeki sene orta vadeli programda büyüme hedeflerinde yukarı yönlü, enflasyonda aşağı yönlü bir ortamın oluşmasıyla galiba gerçekleşecek beklentisinin de olduğunu sektöre getirmişti. Sizde böyle bir beklenti var mı? Önümüzdeki yıl bir ucuzlama beklentisi finansman erişiminde öngörüyor musunuz?
0: Görmüyorum. Fed'in hala faiz arttırdığı bir ortamda Türkiye'de faizlerin belirli bir seviyede kalması performansında maalesef bu kolorasyon ters çalışır. Yatırımcı henüz onu görmeden tekrar bu beklentiyi düstur edilerek yatırım iştahına sahip olmaz diye düşünüyorum.
1: Peki biraz daha o zaman özele doğru inelim sektörden iş dünyasına geldiğimizde. Peki sizin önümüzdeki yıl veya bu yıl son çeyrekte yeni bir satın alma, yeni bir tesis veya kapasite artışına gidebileceğiniz bir yatırım planınız var mı?
0: Var. Biz özellikle kendi tesislerimizde ve içinde bulunduğum STK'larla birlikte bahsettiğim gibi teknolojik altyapı yatırımlarıyla birlikte yapay zeka üzerinden çok ciddi bir yeni turizm modeline adapte olma gayretindeyiz. Özellikle franchise'ına sahip olduğumuz otel zincirleriyle birlikte de bu yenileme ve dönüşüme çok önem veriyoruz. Aslında şu anda yedek kaynaklarımızı tamamen bu dönüşüm üzerine konsantre etmiş durumdayız. Yapay zekanın turizm kararlarında ve turizm işletme modellerinde çok ciddi bir yer oynayacağını düşünüyoruz. O sebeple hatta şunu da söylüyoruz artık, eskiden Google'da kaçıncı sırada olduğunuz önemliydi. Artık yapay zekanın sizi önerip önermediği önemli bir hale geldi. Artık Amerika'da yapılan son araştırmalarda seyahat kararlarında %33 üzerinden bir artışla yapay zeka üzerinden tüketicilerin yaptığı gözüküyor. %40 civarında da artık yapay zekaya tamamen rezervasyonlarını teslim etmeye hazır bir misafir kullanıcı kitlesi gelmekte. O yüzden teknolojik altyapıyla birlikte teknolojik altyapının revenue management gibi, operasyonel işletme veya konsiyerj hizmetleri gibi alanlarda hem misafir tarafındaki algısını hem de otel operasyonlarındaki algısına yatırım yaparak bu süreci bu şekilde değerlendirmek arzusundayız.
1: Peki Ferzan Bey, iş dünyasında sektöre bu altyapı yatırımları yayılır mı? Çünkü bu yapay zekanın biraz daha bu altyapı yatırımlarında maliyetli olduğunu biliyoruz. Bu maliyetler ne kadar süre sonra sizce karşılığını sizlere verir ve bunun tabana yayılması için ne kadarlık bir süre var önümüzde?
0: Bence bu kaçınılmaz. Bence bu maliyetleri bugünden fonlamaya başlamak gerekiyor. Bu fonlama tabii ki de şu an için pahalı bir yatırım gibi gözükmekle birlikte İleride bu ucuzladığı bir dünyada da aslında rekabet şansınızı kaçırmış olacaksınız. Çünkü artık hiçbir yabancı şunu yapmayacak, herhangi bir internet sitesinde bir seyahat ajandasına girip rezervasyon yapmak yerine ben Ekim ayında 3 saatlik bir uçuşla iki çocuğumla en yakın nerede denize girebilirim sorusunu sorduğu zaman işte orada Türkiye algısının doğru yaratılmış ve Türkiye tercihinin ilk 3 sıralamada yer alıyor olması lazım.
1: Peki yatırımlar için yabancı algısı nasıl ilerliyor? Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Franchise işletme modelinin çokça yaygınlaştığı bir doğrudan Türkiye'ye yatırım olduğunu yabancılar nezdinde görmüştük. Böyle bir model devam ediyor mu? Satın almalarda bu sene bir hareketlilik var mıydı veya önümüzdeki sene olabileceğini öngörüyor musunuz?
0: Şunu gördük. Çok ciddi bir franchise modeliyle Türkiye'de otelcilik sektörünün büyüdüğünü yabancı markalarla, management kontratlarla lüks piyasasının çok büyüdüğünü gördük. Ama ilginçtir ki uluslararası lüks segmentte yabancı markaların da artık Türkiye'ye finansman koyarak inandığını ve partnerlik yapmak istediğini gözlemliyoruz bu süreçte.
1: Peki Ferzan Çelikan'a çok teşekkürler. Değerli katkınız, sizlere de kolaylıklar ve iyi haftalar dileyelim böylelikle.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konumuza geçiyoruz. Kimya tarafındaki son düzlemi ve yeni gelen rakamlardaki sanayi performansını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Sönmez Global Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Akyüz. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Adara Hanım.
1: Çok teşekkürler Murat Bey. Bu sabah saati sıcak sıcak verilerimiz geldi. Şimdi Merkez Bankası'ndan gelen reel sektör güvenine bakıldığında hafif bir geri çekilme yaşandığını, sanayinin, imalat sanayinin alt sektörlerinden kaynaklı olduğunu gördük. Diğer taraftan kapasite kullanımında ise yukarı yönlü bir hafif seyir vardı. Peki bu iki tezat veriyi nasıl yorumlamak lazım? Bir tarafta geri çekilme güvende düşüş var fakat kullanım oranında bir artış vardı. Sizce önümüzdeki aylarda hangi taraf daha ağır basacaktır?
2: Ben biraz daha yukarı doğru gidişin artacağı taraftarıyım. Her ne kadar piyasalarda ciddi şekilde bir tedirginlik olmuş olsa da yurt dışı ihracat ve mevcut siparişlerin sene sonuna doğru daha da şimdi artırılma çabası var. İhracatçılarımız ve sanayicilerimiz olabildiğince yoğun olarak daha güvenli müşterilerle sipariş aşamasına geliyorlar. Bundan dolayı hem siparişler hem de müşterilerle beraber biraz daha mevcut güvenli stokların artılmasından dolayı burada biraz daha artışı gördük. Reel kesimin güveninde de hafif bir yükselme var. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de mevcut süre gelen müşteri portföyü ve ihracattaki trendler diyebiliriz. Tabii ki ihracat iyiye gidiyor, artıyor diyemiyoruz. Ama mevcut müşterilerle mevcut satışları devam ettiren bir sektörden bahsediyoruz. Aynı zamanda okulların da bir taraftan işte açılmış olması, artık kırtasiye harcamalarından tutun, biraz da zaten düzenli olarak devam eden gıda sektörünün yanında diğer sektörleri de biraz daha artık stabil hale getirmeye başlayacak. Peki. Ama maalesef petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, özellikle 100 doların üzerinde seyreden petrol varil fiyatı tabii hepimizi tedirgin ediyor. Buna rağmen ham maddeler tarafına baktığımız zaman petrol fiyatlarıyla aynı orantıda bir fiyat artışı olmadı. Bu bizi biraz daha şu anda rahatlatıyor. Çünkü petrol fiyatlarındaki artışı eğer talep çok yoğun olsaydı anında ham maddelerde de görürdük. Bu da dolaylı olarak enflasyona da yansırdı. Bu yönlü bir doğrudan fiyat artışına sebep olmadı. Ha, olmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü talepteki daralma, darlık fiyatların da yükselmesine en büyük sebeplerden bir tanesi. Dünya piyasalarından bahsediyorum, Türkiye'den değil. Ama Türkiye'de de çok ciddi bir oyuncu olduğunu düşünürsek, hem petrokimya ham maddelerinde hem de yarı mamullerde, bundan dolayı Türkiye'nin de kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir pazar olduğunu biliyoruz. Fakat Avrupa fiyatlarıyla beraber karşılaştırdığımız zaman Türkiye'deki fiyatlar Avrupa'daki ham madde ve yarı mamul fiyatlarından daha düşük seviyelerde devam ediyor. Bu da talebin biraz daha düşük gitmesinden sebep diyebiliriz. Burada ümit ediyorum gelecek aylarda güven endeksi biraz daha yukarılara doğru stabil olarak çıkmaya devam edecek.
1: Şimdi fiyat artışlarından bahsetmiştiniz. Burada hammadde maliyetlerinin de fiyatlara biraz daha yansıdığı bir ortam acaba yılın ikinci yarısında oluşur mu derken sizce oluşmuş mudur diye sorumu sorayım. Bir de ayrıyeten kimya ihracatına bakıldığında ABD-İran savaşı ortamında ise ilk 8 ayda 22,8 milyar dolara varan bir performans gerçekleştirildi. Hedef yıl sonu 35 milyar dolardı. Yani benim hesaplamalarıma göre bundan sonra ayda 3 milyar dolara varan bir aylık ihracat hedefi gerçekleştirilmesi lazım. Geri kalan dönemde sipariş ve stoklara bakıldığında böyle bir ortam olur mu? Hedefleri tutturabilir miyiz sizce sektör nezdinde baktığımızda?
2: Tabii ki hedefimiz tabii ki bu rakamlara olabildiğince yaklaşmak. Fakat çevremizdeki maalesef o stabil ortamın bir türlü bizim dışımızda yakalayamadılar. Ukrayna-Rusya savaşı artık neredeyse sürekli bizim tepemizde, bizim ticaretimize sürekli bir taraftan da engel olan yaptırımlarıyla olsun, bir taraftan lojistiğiyle olsun çeşitli engellerle karşı karşıya kaldığımız bir bölge oldu. Diğer taraftan İran-Amerika arasındaki düzelme olacak ümidi her defasında herkes tabii bu konularda biraz daha ümitli olduğu için en ufak bir olumlu gelişmeyi çok misli misli hemen piyasa tepki veriyor. Ama gördüğümüz kadarıyla en son Trump'ın da açıklamalarıyla biraz tehditkar, biraz da kısa zamanda bitmesi gereken bir konu olduğunu kendisi de biliyor. Kasım ayındaki seçimler bence en büyük etken. Kasım ayında burada kongre seçimleri Trump'ın geleceğini çok ciddi anlamda etkileyecek. Bu yönlü hareketleri de kararları da doğrudan bizim bölgemizdeki ticaretimizi ve ham madde fiyatlarını da doğrudan etkileyen bir konu. İhracatta bizim burada en fazla ihracat yaptığımız, %50'nin üzerine sürekli ihracat yaptığımız Avrupa bölgesini etkileyen bir konu olarak aslında avantaj ve dezavantaj olarak ikiye ayıralım. Çünkü Avrupa'ya uzak doğudan giden konteynerların maliyetleri halen çok yüksek seviyelerde devam ediyor. Bunun bize bir taraftan olumlu yansıması var.
1: Peki.
2: Çünkü biz deniz nakliyesi değil, kara nakliyesiyle 2 ila 4 gün arasında çok rahatlıkla hemen ürünleri gönderme şansına sahibiz. Avrupa Birliği'ndeki alıcılar da bunu bildikleri için maliyeti daha yüksek seviyelerde olmuş olsa da Türkiye'den alımı tercih etmek zorunda kalıyorlar bir taraftan da.
1: Evet.
2: Kendi tedarik güvenliklerinden dolayı. Bunun bir avantajını kullanacağımızı ikinci yarıda da düşündüğümden dolayı burada yine hedeflere yaklaşabileceğimizi ben ümit ediyorum.
1: Tabii bu hafta ise Amerika tarafında gündem biraz da Trump-Xi görüşmesi olacak. Yapay zeka, ticaret tarafındaki gümrük tarifeleri de masada gündem olacak diyelim. Çin'in bu agresif politikalarına karşı nasıl bir Amerika'dan adım gelebilir? Bunları söylemlerde ve toplantı çıkışındaki mesajlarda alacağız diyelim. İçeriye döndüğümüzde ise Murat Bey bakıldığında aslında geçtiğimiz hafta ortasından bu yana fon piyasasındaki son dönemde alınan adımları ekonomi yönetiminin mesajlarını dinlemiş olmuştuk. Siz de son zamanda halka arz olmak amacıyla sıraya girmiş bir şirkettiniz. Peki bu ortam sizleri nasıl etkiliyor? Bir de içeriden bilgiyle biraz sizden detayları dinleyelim.
2: Özellikle tabii Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki hareketleri tabii ki piyasa güvenliğine yönelik olarak hareketler. Hepimiz takdirle karşılıyoruz. Çünkü fonlardaki bu değişimler maalesef doğrudan yatırımcıyı borsada da çok etkiliyor idi. Biz de 96. sırada olan bir firma olarak bekleme sırasındayız. Ve bu bekleme sırası içerisinde ümidimiz yaklaşık işte bir sene içerisinde halka arzı gerçekleştirmekti. Burada tabii dezavantajımız şu oldu. Bu tedirginlikten dolayı maalesef yatırımcılar da bu gelişmeleri beklemeden karar vermeyecekler. Burada bir an önce halka arz konusunun özellikle hak edenleri dediğimiz bizler sanayiciler, sanayi yatırımcıları bu konularda olabildiğince hızlı şekilde yol almak istiyoruz. Çünkü finansal piyasalarda içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda çok kısa vadeli Ve biraz da orta vadeli finansmana ihtiyaç duyulsa da bunlar bizim ileri yönelik olarak yatırımcılarımıza çok daha uzun vadeli bir aslında getiri sağlamak isteyen firmalardan olmamızdan dolayı hem halka arz sürecinde hem de halka arz sonrasında güvenli liman olan çok daha kalıcı sanayi yatırımları Ar-Ge'si yüksek olan bizler gibi sürdürülebilirliği bir taraftan hedef edilmiş olan firmaların ön plana çıkartılması. Bölgesel olarak da Kilis gibi bir bölgede şu anda bu yatırımı yapmaya da devam ediyoruz.
1: Peki.
2: Halka arzı da yine bu şehirden yapacağımız için Kilis'ten yapılacak ilk halka arz olacak firmamız. Bu konuda da SPK'nın aslında çok güzel bir düzenlemesi oldu. Geçtiğimiz haftalarda halka arz sürecinde eğer firmalar bu tip halka arzı olmayan şehirlerden çıkacaklarsa onlara daha öncelikli hale getirecek bir karar
1: Siz de
2: alındı.
1: hızlanmasını
2: Bir an önce bu
1: bekliyorsunuz
2: kararların
1: galiba.
2: hızlı şekilde
1: Peki.
2: aslında uygulanmasında büyük fayda var.
1: Peki. Murat Akgüs çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim diyelim ve Focus'un Okuryazarı'nın ardından otomotiv zirvesiyle tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.
3: Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her pazartesi olduğu gibi Otomotiv Zirvesi programı ile karşınıza yeni sezonla başlamış bulunmaktayız değerli izleyenler. Ve çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza, programımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berken. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi Murat Bey, bakıldığında ODMD rakamları çok taze geldi ve geçtiğimiz ay ve ilk 8 aya bakıldığında bir geri çekilmenin hala ABD-İran Savaşı'ndan dolayı devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse yılın ilk 8 ayında hafif ticari ve otomobil pazarında %11'inde üzerine bir daralma olduğunu gördük. Ve adet 720 binlere kadar gelmiş bulunmakta. Yani hala 1 milyon barajına biraz daha vakit var olduğunu rakam bizlere gösterdi. Ağustos ayına bakıldığında satışlarda %20'ye varan bir geri çekilme, büyük bir daralma olduğunu göstermişti bizlere. Peki siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz ve yıl sonu 1 milyon barajını geçme beklentimizi şu an bozacak bir ortam sizce var mı?
2: Evet, aslında bir geçmiş yılı hatırlarsak, geçen sene 1 milyon 368 bin adete yakın bir araç satıldı Türkiye otomotiv pazarında. Ve tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Tabii biz 2026 yılına girerken benzer satış trendinin devam edeceğini öngörüyorduk. Ve ilk 8 ayda sizin söylediğiniz gibi pazarda %11.9'luk bir daralma oldu. Maalesef tablo bizim istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Tabii bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi Şubat ayında Orta Doğu'da başlayan savaş ve beraberindeki jeopolitik belirsizlikler ve riskler maalesef hem global piyasaları hem Türkiye'yi hem de otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanma hem üretim maliyetlerini hem lojistik maliyetlerini yukarı taşıdı ve bu da ister istemez enflasyon üzerinde hem globalde hem Türkiye'de bir baskı oluşturdu. Bizim özelimizde de tabii Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası halen devam ediyor. Piyasa faizleri de bir gevşeme olmadı. Tabii bu da taşıt kredi faiz oranlarını yüksekte kalmasına sebep oldu. Bugün taşıt kredi faiz oranları 3-3,5 seviyeleri arasında.
1: Evet.
2: Dolayısıyla borçlanma maliyeti yüksek. Krediye ulaşmakta müşteriler zorlanıyor. Bu da pazarı baskılıyor. Yani bizim tahminimiz tabii özellikle son 4 ayda da pazarda neredeyse %20'ye bir yakın bir daralma var. Ağustos ayında bunu fazlasıyla hissettik. Ve bu trendin de son çeyrekte devam edeceğini öngörüyoruz. Bizim tahminlerimiz yılbaşında 1 milyon 350 bin civarında olacağını öngörüyorduk pazarın. Ancak bugünkü geldiğimiz noktada 1 milyon 150 bin adette ulaşırsak bence iyi diye düşünüyorum.
1: Beklentiler biraz aşağı yönde, revizyon gerçekleştirmiş galiba. Çünkü evet, geçtiğimiz sene bu dönemler yine konuştuğumuzda sizlerle beraber burada son çeyrekte bir ertelenen talepten dolayı ivme artabilir demiştik ki arttı da, rekor sayıda bir kapanışı otomotiv pazarında gerçekleştirdik. Peki sizce bu sene de son çeyrekte acaba bir sürpriz yapılabilir mi diye sormak isterim. Fakat beklentilerde galiba böyle bir sürpriz yok.
2: Yani şöyle söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye otomotiv pazarında son çeyrek her zaman diğer çeyreklere göre daha hareketli geçiyor. Ancak az önce söylediğim gibi son 3-4 aydır pazarda sürekli bir aşağı yönlü bir daralma var.
1: Ve talep ertelemesi de var.
2: Ve talep ertelemesi var. Bunun da son çeyrekte devam edeceğini öngörüyoruz. Tabii ki burada piyasada olası bazı değişiklikler pazarın

0: değiştirebilir. Ama şu andaki duruma baktığımızda çok fazla böyle yukarı yönlü bir hareket görmüyoruz.
1: Rakamları okuduğumuzda ticari taraftaki hafif ticari araç pazarında yatay bir seyrin olduğunu bireysele kıyasla görmüştük. Binek tarafında da geri çekilme tabii ki en büyük baskı yaratan unsurlardan birer tanesi olmuştu. Biraz da ticari kredilerin daha burada bireysele göre açılmasıyla beraber ticari hafif ticari araçlarda artış olduğunu da detaylandırabiliriz galiba diye size sorayım. Ve bir diğer taraftansa taşıt kredileri, ticari krediler ve faizlerdeki yüksek seyrin devam etmesi sizce burada nasıl bir ortam oluşturacaktır? Sizde bakıldığında yatırım amaçlı mı yoksa bireysel kullanım amaçlı mı taleplerin son zamanda geldiğini görüyorsunuz? Ve önümüzdeki dönem son çeyreğe yakın bir zamanda bu tarafta bir gevşeme beklentiniz olur mu?
0: Şunu söyleyebilirim aslında tabii ticari araçta kredi kullanımında biraz daha bireysele göre biraz daha rahat gözüküyor. Ancak bugün otomotiv pazarına baktığımızda satılan araçların %66'sı SUV modellerinden oluşuyor. Bunların ortalama fiyatı da bugün 2 milyon üzerinde. Ve bugün 2 milyon üzerindeki araçlara kredi kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bakıldığında pazarda satılan sadece SUV'ler için dediğimiz zaman büyük bir bölüm için kredi kullanılmıyor.
1: Evet.
0: Bu da tabii bireysel tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Yani tüketiciler özellikle araçların satın alırken geçmiş yıllarda olduğu gibi, dönemde olduğu gibi kredi kullanmak istiyorlar. Ve bu kredi faiz oranlarının yüksek olması, maliyetlerin yüksek olması maalesef bireysel tarafta satışları olumsuz etkiliyor. Son çeyrekte de dediğim gibi yani bugün bir gevşeme bekliyor musunuz dediniz. Bu tamamen tabii piyasa faiz oranlarıyla çok paralel. Orada yaşanacak bir gevşeme mutlaka taşıt kredilerine de olumlu yansıyacaktır.
1: Yabancı yatırımcı beklentilerine bakıldığında önümüzde iki tane toplantı kalıyor. Merkez Bankası için 100'er bas puanlık bir indirim beklentisi vardı. Tabii bu haftaya gelindiğinde biraz daha bu beklentilerin köreldiği bir ortamla da karşı karşıya kalmıştık. Evet. Peki olası bir faiz indirimi gelmesinden sonra burada ertelenen talebin yükseleceğini öngörür müsünüz? Böyle bir olumlu senaryo sizce masada var mı? Yani, ve BDDK tarafından da bu taşıt kredilerine dair bir açılım olabilir mi acaba son çeyrekte?
0: Yani bence olması gerekiyor. Orada uzun bir zamandır güncelleme yapılmadı limitlerde, kredi kullanım limitlerinde. Tabii burada yapılacak bir olumlu güncelleme mutlaka satışlara da pozitif yansıyacaktır. Tabii dediğiniz gibi piyasa faizinin özellikle aşağı yönlü düşmesi mutlaka hem piyasalarda bir moral yaratacaktır hem de bir hareketlilik getirecektir. Mutlaka dediğim gibi bu taşıt kredi faiz oranlarına da olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada SUV'lerin de büyük bir pazar payı aldığını uzun zamandır konuştuk. Fakat diğer taraftan elektrikli araçlara da konuşmakta fayda var diyelim. Evet. Çünkü son zamanda aslında büyük bir randımanla piyasayı domine eden bir segmentin de olduğunu elektrikli araçlarda gördük. Birçok firma burada altyapı yatırımlarını artırmaya başladı. Enerji dönüşümüne dair yeni yatırımlar yapmaya başladı. Ve bir geçiş süreci olduğunda çevreci araçlara dair de izliyoruz. Peki bu tarafta pazarı neden etkiliyor sizce bu yeni dönüşüm ve altyapı yatırımları? Daha da artışını öngörür müsünüz ki sizin de böyle bir yatırımınız son dönemde gerçekleşmişti,
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, doğru. Aslında geçen seneki rakamlara baktığımızda Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın arkasından elektrikli otomotiv pazarında 4. sırada yer aldı. Geçen sene 191 bin adetin üzerinde elektrikli araç satıldı. Tabii şöyle geçmiş 5 yıla baktığımızda bunun 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam %1 seviyelerinde olan elektrikli araç satış oranı bugün %15'lere gelmiş. Geldi. Tabii bu da çok olumlu. Çünkü çok böyle eksponansiyel bir artış var. Yani bizim beklentimizin üzerinde bir artış var. Elektrikli araç parkı bugün 470 bin adetleri geçti. Türkiye'de 100'den fazla farklı elektrikli model satılıyor.
1: Evet.
0: Özellikle markalarda her geçen gün ürün gamını genişletiyor. Bizim kendi ürün gamımızda da bugün 6 tane farklı elektrikli model var. Bunlardan bir tanesi de Ioniq 3 modelimiz olacak. İzmit Alikaya fabrikamızda üretimine başladık. Aslında bugün bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Bugün elektrikli ve hibrit araçların toplam satış oranı %51'i geçti bu sene.
1: Çok ciddi bir rakam.
0: Bu da aslında şunu gösteriyor. Türkiye'de artık çevreci araç satmak bir hedef değil. Aslında bir ciddi anlamda bir potansiyel oluşmuş.
1: Tabii artan menzil süreleri, artan şarj altyapı ağıyla beraber burada biraz daha talebin arttığını biz son bir senede çok kısa bir zamanda karşı karşıya kaldık, gördük. Peki evet. Hyundai içinde elektrikli araç payı ne kadar satışlarda? Şu an %51'e yakın genel sektörden bahsettiniz galiba. Evet. Peki sizin markanıza şu an satışlarda payı elektrikli ne kadar alıyor?
0: Bizim şu anda yaklaşık %8 ile 10 arasında seyrediyor. Ancak Ioniq 3 modelimizle birlikte biz bu oranı daha da artırmak istiyoruz. Özellikle son çeyrekte önümüzdeki Ekim ayında Ioniq 3 modelimizi satışa sunacağız. Ve bu kısa bir süre içinde de yüksek adette bir satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Bu yatırımı konuşalım o zaman sizinle. Buradan devam edelim. Çünkü yeni bir yatırımdı bu. Evet. Haziran ayında yanlış hatırlamıyorsam burada üretime geçileceği konuşulmuştu. Ağustos Ioniq 3 modeliniz üretime geçti bu yeni İzmit fabrikanızda. Eylül ayında ise bir satış takvimi olduğunu duyuyorduk. Peki burada bir erteleme var mı? Takvim nasıl ilerliyor ve satışların şu an yansıması talepten biraz daha belli olur. Talep nasıl ilerliyor?
0: Şöyle söyleyebilirim aslında. Ekim ayının başında lansmanını yapacağız. Türkiye'de hatta dünya basın lansmanı da burada da olacak. Dünyanın birçok yerinden yabancı gazeteciler de gelecek. Ve sonrasında da Ioniq 3 modelimizi satışa sunacağız. Aslında biraz detay vereyim. Tabii yaklaşık 2,5 yıldır bu proje üzerinde çalışılıyor. 2,5 yıl önce kararı verildi ve 1000'den fazla mühendis bu çalışmalarda görev aldı. Fabrikamızın %50'sini modernize ettik. Özellikle Hyundai'nin elektrikli araçlar üretmek için geliştirmiş olduğu elektrikli global modüler platformu fabrikamıza getirdik. Ve bugün bu platform uzayan ve genişleyen platform. Ve bu platform üzerinde birçok farklı modeli üretebiliyorsunuz. Sadece bununla da kalmadık. Tabii aynı zamanda yine fabrikamızın içinde 30 bin metrekarelik kapalı alanda batarya fabrikası kurduk. Bugün ürettiğimiz Ioniq 3 modellerimizin uzun menzilli bataryasını bu batarya fabrikamızda üretiyoruz. Bu fabrikada 27 tane robot ve 300 tane çalışanımız var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte özellikle bu yapmış olduğumuz yatırımlar aslında hem Türkiye açısından çok önemli hem de Türkiye'de elektrifikasyona geçiş sürecindeki bizim gösterdiğimiz bu
1: dönüşüme
0: katkı süreci de çok önemli. Böyle baktığımız zaman tabii Ioniq 3 bizim için çok önemli. Sadece tabii Türkiye için değil çünkü Hyundai 2030'a kadar satışlarını %35 artırmayı planlıyor.
1: Bu modelle beraber mi yoksa toplam satışları için?
0: Yok, toplam satışlarını 5,5 milyon adede çıkarmayı hedefliyor. Tabii bunun içinde 2 milyon elektrikli araçlar olacak. Hyundai Motor Group dünyanın birçok yerinde yatırım yapıyor. Tabii en büyük pazarlardan bir tanesi de Avrupa. Dolayısıyla Avrupa'da da elektrikli araç satışlarını artırmak istiyor. Bugün burada üretilecek Ioniq 3 modelimiz aslında Avrupa tüketicilerinin beklentileri ve Türk tüketicilerinin beklentileri dikkate alınarak üretildi.
1: Tam da bunu sormak isterim. Şimdi bu yeni model iç pazarda ne kadar satış hedefiyle çıkacak pazara ve Avrupa'ya ihracatta nasıl bir hedefle şu an yeni modeli bekliyoruz?
0: Şimdi rakamlarla ilgili çok fazla bir veremiyorum şu anda ama bakıldığı zaman 40'tan fazla ülkeye ihracat yapacağız. En büyük pazarımız tabii ki Avrupa ve Avrupa'daki elektrikli araç satışlarımıza çok önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum Ioniq 3 modelimizin. Yine aynı şekilde bizim Türkiye'de de şu anda sattığımız araçların neredeyse %60'ını yerli modellerimiz oluşturuyor. Tabii Ioniq 3 de bugün yerli elektrikli modelimiz olacak. O yüzden özellikle bu sene son çeyrekte bir ivmelenme yakalayacağız ama asıl önümüzdeki yıl önemli adette aylık 3 satacağımızı düşünüyorum. Ve bu da tabii yine bu elektrikli araç satışlarına ciddi anlamda bir katkı verecek ve ekosistemin değişimine de, özellikle Türkiye'deki ekosistemin değişimine de büyük katkı vereceğini
1: Peki,
0: düşünüyorum.
1: Peki bu katkı vermeyle beraber Türkiye'deki toplam üretim kapasiteniz ve yeni yatırım kararlarınızı nedenle etkileyecektir sizce? Burada yeni bir yatırım kararı veya kapasite artışı bu dönem ya da önümüzdeki dönem bekliyor musunuz? Masada böyle bir gündeminiz var mı?
0: Aslında şunu söyleyebilirim. Bugün bu yapmış olduğumuz aynı küçük yatırım ve ilave yeni satışa sunacağımız yeni modellerle bu yatırım miktarı 715 milyon euroya ulaşıyor. Bugün baktığımızda Aralık ayında yeni Beyon'un üretimine başlayacağız. Hem hibrit hem de içten yanmalı motorlu seçeneği olacak. İki farklı motor seçeneği. Yine Mayıs ayında i20 modelimizi, yeni i20 modelimizi satışa sunacağız 2027 Mayıs ayında. Onda da aynı şekilde. Dolayısıyla bakıldığında bugün fabrikamızda hem tam elektrikli hem hibrit hem de içten yanmalı motorlu araçlar üreteceğiz. Ve halihazırda bir yatırım yaptık. Siz dediniz ki hani ilave bir yatırım yapacak mısınız? Dolayısıyla yatırımımız var. Ama az önce de bahsettim. Bu bugün Türkiye'ye getirdiğimiz bu eGMP platformu üzerinde farklı modeller üretebilme kabiliyetine sahip olduk. Aslında bu hem fabrikamız adına hem Türkiye adına çok önemli. İleride olacak taleplere göre, çünkü biz ağırlıklı Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Taleplere göre de değişik bir takım kararlar alınabilir. Ama şu anda net bir şey söyleyemiyorum.
1: Şu an yapılan yatırımlara odaklı bir herhalde projeksiyon çizimi olduğunu anlıyorum söylemlerinizden. Evet. Şimdi bir de dijitalleşme tarafını detaylandıralım sizinle beraber. Çünkü menzil uzunluğu, elektrifikasyon ve şarj altyapı alanını konuşmuştuk sizinle. Dijitalleşmenin otomotiv sektörünün etkisi de birden arttı. Peki bu ortama bakıldığında nasıl bir dönüşümden geçiyoruz sizce? Ve müşteri deneyiminde nasıl bir değişim var? Yani son zamanda böyle elle dokunmalı ve geleneksel bayi ağından çok artık online satışlarında devreye girdiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Sizde böyle bir eğilim var mı?
0: Ya aslında şöyle söyleyebilirim. Bakıldığında otomotiv endüstrisinde elektrifikasyona geçiş hızı kadar dijitalleşme de bir o kadar hızlı paralel seyrediyor. Bugün global bir araştırma şirketinin yayınladığı raporda özellikle bu dijital altyapıyı destekleyen yazılım ve elektronik sistemlerin toplam bütçesinin 2035'e kadar 516 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu da aslında buradaki değişimin, dijital değişimin ne kadar önemli ve hızlı olduğunu gösteriyor. Tabii sizin dediğiniz gibi dijital değişim sadece araçlar üzerinde değil, tüketici tarafında da büyük kolaylıklar sağlıyor. Bugün web sitesi üzerinden, çevrimiçi ağlarından bağlanıp istediğiniz aracı oluşturabiliyorsunuz, siparişini verebiliyorsunuz, aracı online alabiliyorsunuz. Yine bir takım aplikasyonlar var. Bu aplikasyonlarla özellikle işte bizim aylık 6 modelimizde lansmanını gerçekleştirdik. BlueLink uygulaması. Aracınıza uzaktan bağlanabiliyorsunuz, aracınızı çalıştırabiliyorsunuz. Klimasını açabiliyorsunuz. Kapılarınız açık kaldıysa kapatabiliyorsunuz. Birçok özelliği aracınıza dışarıdan birçok şekilde ulaşıp birçok özelliğini çalıştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani dijital tarafta çok hızlı bir ilerleme var. Özellikle yakın zamanda uzaktan araçları güncelleme, işte arıza tespiti yapılabilecek, OTA diyorlar. Bu uygulamalar yavaş yavaş devreye alınıyor. Yine AI, özellikle AI üzerinde çok önemli çalışmalar var. Bakıldığı zaman dijital dönüşüm tamamen bir şekilde otomotiv sektöründe de zaten entegre olmuş vaziyette, ama daha da ileriye taşınacak gibi gözüküyor.
1: Kendine daha derin bir yer bulmuş anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü bu denli birçok sektörde entegrasyonu mevcut tarafta. Evet. Murat Bey, çok az bir vaktimiz kaldı. Tabii ki dijitalleşme, yapay zeka, şarj altyapısı, menziller konuştuk, yeni yatırımları konuştuk. Fakat izleyicimiz bir yandan fiyatları da merak eder durumda olabilir aslında. Evet. Satışlarda bir düşüş vardı. Bundan kaynaklı kampanyaların biraz daha arttığı bir dönemde karşı karşıya kalmıştık. Peki sizce yılın sonuna doğru fiyatlarda bir düşüş olabilir mi, yoksa zam tarafında yurt dışından gelen maliyetlerden dolayı yukarı yönlü bir seyir oluşacak mıdır? Nasıl bir fiyatlanma dengesi yıl sonuna doğru öngörüyorsunuz?
0: Genelde geçmiş yıllara baktığımızda her zaman yılın son çeyreği hareketli geçiyor. Umarız bu sene de öyle geçer. Ve markalarda özellikle bu dönemde farklı kampanyalar sunuyor tüketicilere. Biz de hali hazırda birçok modelimizde hem kredi kampanyaları hem nakit kampanyaları uyguluyoruz. Dolayısıyla son çeyrek özellikle hareketli geçeceğini düşünüyorum rekabet açısından. Ve dolayısıyla burada da özellikle birçok modelde farklı kampanyaların sunulacağını, devreye alınacağını düşünüyorum.
1: Peki geçtiğimiz seneye kıyas yıl sonu kampanyalarında bir talep artışı olabilir mi sizce? Çünkü geçtiğimiz sene son çeyrekli ivme biraz daha yıl sonu kampanyalarından geldi diye konuşmuştuk. Tabii bu sene çok farklı dinamikler şu an masada bulunuyor. Evet. Fakat sizce yine aynı dönem devam edebilir mi diye de sormak isterim size.
0: Ya bugün tabii bugün baktığımızda otomobil geçmiş dönemde yatırım aracı olarak görünüyordu ve o yüzden orada bir ciddi bir hareketlenme oldu yılın son çeyreğinde ama şu andaki durum böyle değil. Sadece tüketiciler ihtiyacı olduğu zaman araç almaya yöneliyor. Dolayısıyla burada biraz da piyasanın gidişatı durumu belli edecek. Tabii buna ilave olarak da harekete göre de ilave kampanyalar devreye alındığında da mutlaka bir hareketlilik getirecektir. Ama önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Şu anda gerçekten net bir şey söylemek çok zor.
1: Çok belirsiz bir ortam var. O zaman son sorumla devam ediyorum Murat Bey. Şimdi bakıldığında kampanyaların odağında ise bariz bir fiyat düşüşü oluyordu. Yine geçtiğimiz seneye kıyasla fiyat düşüşünde aynı ortamı görür müyüz, yoksa daha kısa ve küçük kampanyalarla mı tüketici karşı karşıya kalır?
0: Bunu tabii bizim taraftan baktım. Kendi markamız adına söyleyebilirim. Biz tamamen tabii talebe göre ve pazardaki hareketliliğe göre bu kampanyalarımızı belirliyoruz. Dolayısıyla bunu bugünden yarın için şöyle olacak dememiz biraz zor görünüyor.
1: Bu belirsizlik ortamında diyorsunuz. Evet. Murat Berkel, çok teşekkürler
0: ben
1: değerli
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: İçin.
0: Sağ olun.
1: Değerli izleyen, otomotiv zirvesini noktalıyoruz. Saatleri 14.45'i gösteren iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, iyi haftalar. Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi, her pazartesi olduğu gibi Profesör Sadi Uzunoğlu yayına eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba Zeynep, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi tabii çok hareketli bir haftayı geride bıraktık. Sarsıntılı da bir haftaydı piyasalar açısından. Borsa İstanbul'un ciddi kayıplarla tamamladığı bir haftaydı. Ama bir yandan da bu fon hareketleri üzerinden gelen bir haftaydı. Elbette yaşanan kayıplar da bu gelişmelerle ilişkiliydi. Ama hızlı adımları da takip ettiğimiz, işte risklerin minimize edilmesi adına pek çok önlemi de birbiri ardına takip ettiğimiz bir süreç. Şimdi tabii konu bu kadar sıcakken sizinle de hani programın adı Aile Ekonomisi, biraz hane halkının bu süreçten nasıl etkilenebileceği, küçük tasarruf sahibi açısından bu tip süreçlerin ne ifade ettiği üzerinden elimizden geldiğince birkaç kelam etmeye çalışalım. Çünkü yani bunlar, bu tip süreçler hem dediğim gibi hane halkının, yani küçük yatırımcının, kastettiğim o hani davranışlarını nasıl şekillendiriyor, nasıl etkiliyor, algı nasıl bir yön buluyor? Biraz hani buraları analiz edelim. Yani bir miktar tabii davranışsal ekonominin temellerini de aslında hatırlamakta fayda var sanırım bu süreçte.
1: Tabii. Şimdi yatırım fonları üzerinden başlayan ciddi bir finansal dalgalanma yaşıyoruz. Hala da bu devam ediyor. Bazı fonların alım satımı durduruldu. Bazı fonlar işte tasfiye kapsamına alındı. Borsada sert düşüşler gördük. Bunun yanı sıra doğal olarak insanlar büyük bir tedirginlik içine, büyük bir belirsizlik içine girdi ve şunu soruyor. Birincisi, param güvende mi? Yani benim şu anda bir tasarrufum var. Küçük de olsa bir tasarrufumu yapmışım. Bu para güvende mi diye soruyor. Arkasından da şimdi ne yapmalıyım? Yani fonumu hemen satayım mı? Fondaysa parası. Fonu satalım mı? Borsadan çıkayım mı? Ya da döviz veya altın mı alayım diye şu anda herkesin kafasında bu sorular var. Tabii bir de şöyle de Zeynep bir problem var. Ona güvenerek, o likit paraya para diyerek güvenerek maalesef çok hızlı bir şekilde ödenmesi gereken, acil bir şekilde ödenmesi gereken borcu varsa, taksiti varsa bir de o sıkıntıyı yaşayan bir kesim var. Dolayısıyla biz burada yani şunu yap, bunu yap, şu fonu al, bu hisseyi al, zaten bunu söylemeyiz, bunu söylemeyeceğiz. Biz aile ekonomisindeki asıl mesele bizim için bir sonraki hafta en fazla hangisi kazandırır bunu tahmin etmek değil. Bizim için bir ailenin yanlış zamanda yanlış kararlar vererek yılların birikimlerini kaybetmesini önlemektir. Yani biriktirmiş, dişinden, işinden ayırmış, tırnağından ayırmış, onları nasıl kaybetmeyecek? Bunun için yeniden şöyle bir bakmak lazım. O kısma da geleceğiz. Zaten söylediğin davranışsal kısma da geleceğiz. Şimdi önce bir kere yaşadığımız gelişmenin boyutunu doğru tanımamamız lazım. Burada iki uçtan da kaçınmak gerekiyor. İki tane uç var şu anda çünkü. Birinci uç, hiçbir şey yok, önemsiz bir olay demektir. İkinci uç ise bütün fon sistemi battı, herkes parasını kaybedecek demektir. Her ikisi de aileleri yanlış kararlara sürükler. Yani bu iki uç düşünce veya davranış bir kere aileleri çok ciddi anlamda yanlış yapmaya bir kere yönlendirir. Buna dikkat etmemiz lazım. Sorunun merkezinde bazı fonların düşük likiditeye sahip, yani piyasada kolayca alınıp satılmayan hisselerde yoğunlaşması bulunuyor biliyorsun. Yatırımcılar paralarını çekmek isteyince fonların nakit ihtiyacı artıyor. Fonlar ellerindeki varlıkları satmaya başlıyor. Satışlar fiyatları düşürdükçe de daha fazla yatırımcı çıkmak istiyor. Çünkü orada bir fon koşusu diyebileceğimiz bir literatürde de fon koşusu diyebileceğimiz bir süreç oluşuyor. Herkes birbirini izliyor ve aynı hareketi yapmaya başlıyor. Bu aynı bankalardaki mevduat koşusuna benzeyen bir psikoloji yaratıyor aslında. herkes aynı anda aynı kapıya yönelirse normal zamanda kolaylıkla işleyen sistemde likitte sıkıntısı ortaya çıkar. Dolayısıyla bunu bir kere o altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bir fonun tasfiyeye alınması tabii ki yatırımcının parasının otomatik olarak sıfırlandığı anlamına gelmiyor. Yani bir kere bunu da doğru anlamak lazım. Çünkü bize gelen sorularda da görüyorum işte hocam işte fon artık tasfiyeye girdi, paramızı alamayacak mıyız gibi bir takım sorular da soruyor. Yani bilinçlendirmek gerekiyor insanlara da bu konuda. Tasfiye, fonun portföyündeki varlıkların belli bir süreç içerisinde satılması, borç ve yükümlülüklerin hesaplanması ve kalan değerin yatırımcılara katılma payları oranında dağıtılmasıdır. Yani kısaca tanımı bu. Ancak şunu da söylememiz lazım. Fon tasfiye edildi, param kesinlikle eksiksiz olarak geri gelecek. Böyle bir garanti yok. Çünkü yatırımcının alacağı tutar, fonun portföyündeki varlıkların hangi fiyatlardan nakde çevrilebileceğine bağlı. Özellikle likiditesi düşük hisseler işte hızla satılmaya çalışılırsa tabii ki fiyatlar daha hızlı düşebilir. Bu nedenle SPK başlangıçta 3 ay olarak belirlediği biliyorsun azami tasfiye süresini nereye çıkardı? 6 aya çıkardı bir önlem olarak. Yani varlıkların yangın satışıyla çok düşük fiyatlardan elden çıkarılmasını önlemek. Mümkün olduğunca uygun koşullarda satılmasını zaman tanımak ve zamana yaymak için böyle bir şeyi aldı. Tabii ki bu 6 ay denmesi her yatırımcının parasını mutlaka 6 ay bekleyeceği anlamına da gelmiyor. Yani alt koşullar uygun olursa tasfiye daha erken olarak ne yapabilir? Tamamlanabilir. Yani bunun da altını çizmemiz lazım. Şimdi şunu da ayıralım. Yatırım fonunun mal varlığı portföy yönetim şirketinin kendi mal varlığından ayrı.

0: Fakat bu ayrım fon portföyündeki varlıkların piyasa değerinin düşmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yani hukuki koruma başka bir şey, piyasa riski de başka. Dolayısıyla buna bizim bir kere altını ne yapmamız gerekiyor? Bilinçlendirme açısından en azından altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Zeynep senin soruna geliyorum. Krizde ailelerin davranışı nasıl değişir? Yani önce bu psikolojiyi ne yapalım? Ortaya koyalım. Genelde şöyle bakmak lazım. Yani sadece ekonomik değil, psikolojik bir etki de ortaya çıkıyor. Şimdi birinci davranış nakde yönelmedir. Aileler belirsizlik arttığında daha fazla parayı vadesiz hesapta veya kısa vadeli mevduatta veya daha kolay ulaşılabilir araçlarda tutmak ister. Çünkü kriz sırasında insanların önceliği yüksek getiri değil, paraya ulaşabilmektir. İkinci davranış güvenli liman arayışıdır. Türkiye'de bunun ilk karşılığı tabii ki genellikle altın veya döviz oluyor. İnsanlar sadece ekonomik getiri amacıyla değil, kendilerini güvende hissetmek için de altın, döviz alıyor. Üçüncü davranış ise yani genel olarak sürü psikolojisi devreye giriyor. Komşu fonunu satıyorsa, sosyal medya herkes dövizden bahsediyorsa veya bir yatırım aracı hızla yükseliyorsa kişi kendi mali durumuna bakmadan kalabalığı takip edebiliyor. Buna işte biz sürü psikolojisi diyoruz. Herkes aynı şeyi yapmaya başlıyor. Dördüncüsü de doğal olarak kayıptan kaçınma davranışı. Örneğin insanlar işte 100 lira kazandıklarında yaşadıkları mutluluktan daha fazlasını 100 lira kaybettiklerinde üzüntü olarak hissediyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar kazanırken evet mutlu olabiliyorlar ama aynı parayı kaybettiklerinde bu mutsuzlukları çok uzun sürüyor. Dolayısıyla zarar gören yatırımcı bazen iki zıt hatadan birini yapıyor. Ya paniğe kapılıp en düşük fiyattan satıyor ya da satmazsam zarar etmiş sayılmam diyerek kötü bir yatırımda yıllarca bekliyor. Yani böyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de tabii ki beşinci bir davranışı daha var. Geçmiş getiriyi geleceğe taşıma hatası. Geçmişte elde ettiği getiriyi geleceğe taşıma hatasıdır. Bir fon son bir yılda çok kazandırdıysa yatırımcı bunun devam edeceğini düşünüyor. Oysa finansal piyasalarda olağanüstü yüksek getiri çoğu zaman olağanüstü yüksek risk anlamına gelir. Fonun isminin yanında para piyasası, serbest fon, yok hisse senedi veya katılım yazması tek başında yeterli değil. Önemli olan fonun içinde gerçekten ne olduğu. Bir kere bunun altını ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka çizmemiz gerekiyor. Biraz böyle Zeynep ders anlatır gibi anlatıyorum
1: Hocam
0: ama.
1: olsun, iyidir sizden ders dinlemek.
0: Sağ olun, sağ olun. Şimdi bir de şu tasarrufla yatırımı da birbirinden ayırmak lazım. Yani tasarruf nedir, yatırım nedir? Bunlar aynı şey değil. Tasarruf bugünkü tüketimden vazgeçerek geleceğe kaynak ayırmaktır. Bugünkü tüketiminizden vazgeçiyorsunuz, geleceğe kaynak ayırıyorsunuz. Yatırım ise bu kaynağı belirli bir risk karşılığında değerlendirmektir. Hem tasarruf, ya her tasarruf hem riskli bir yatırıma yönlendirilmek zorunda değil. Çünkü bir kere burada zaman faktörü veya ihtiyaç faktörü devreye giriyor. Asıl zaten yaşadığımız problemlerin temelinde de bu yatıyor. Örneğin 3 ay sonra çocuğun okul taksiti ödenecekse bu parayı uzun vadeli ve yüksek riskli bir yatırım aracında asla tutmamamız gerekiyor. 6 ay sonra işte kira peşinatı veya sağlık harcaması yapılacaksa bu para likiditesi düşük bir fonda olmamalı. Bir yatırım aracı iyi olabilir ama ailenin vadesine uygun olmayabilir. Dolayısıyla en çok hangi araç kazandırır sorusundan önce şu soruları

0: sormamız lazım kendimize. Bu paraya ne zaman ihtiyacım var? En önemli soru bu. Bu paranın ne kadarını kaybetmeye dayanabilirim? Bir diğer problem de bu. İhtiyaç duyduğumda bu paraya ne kadar hızlı ulaşabilirim? Bu üç sorunun yanıtını vermeden yapılan yatırım aile bütçesi açısından sağlıklı bir yatırım olmaz. Dolayısıyla bizim bir kere bu zaman sorununu ne kadar kaybedebilirim, ne kadar sürede ihtiyacım var bunları çok iyi saptamamız gerekiyor. Bunlar şu anda çünkü herkesin kafasında ne yapacağım, ne yapmalıyım diye soruyor. Biz de tasarruflarınızı nasıl korursunuzu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ne yapacağız? O zaman panik yapmayacağız bir kere. Panik yapmadan yani toplu karar vermeyeceğiz. Bütün varlıkları bir günde satıp başka bir araca geçmek çoğu zaman zararı kalıcı hale getirebilir. Dolayısıyla kararları kademeli almak yanlış zamanlama riskini azaltır. Bir kere bunun altını ne yapmamız gerekiyor? Şey yapmamız lazım, çizmemiz lazım. Bir de acil durum fonu oluşturmamız lazım. Acil durum formu. Gelirinizin 3 aylık geliriniz demeyeceğim. 3 aylık zorunlu giderlerinizi toplayın. Ne kadar tutuyor? Diyelim ki 150 bin lira benim 3 ayda zorunlu giderim var. İşte ev taksididir, işte veyahut da kiradır, ulaştırmadır, yeme içmedir, taksittir, ulaştırmadır. Bütün bunları. En azından 3 aylık bir geçimi sağlayacak, bu zorunlu durumu karşılayacak lütfen acil durum fonu oluşturun. Yani bu çok önemli bir sorun. Çünkü biz bunu ne yapmıyoruz? Pek dikkate almıyoruz. Ve panik halde elimizdeki bütün yatırımı satmaya çalışıyoruz. Bir de borçla yatırım yapmayalım. Bunu yaşadık biliyorsun. Altın fiyatları yükseldiğinde de büyük kayıplar ortaya çıktı. Yani kaldıraç dediğimiz olay risk almak demektir. Kaldıraçlı işlem riskli işlemdir. Piyasa yükselirken kazancı büyütür ama düşerken hem zararı hem de borcu büyütür. Dolayısıyla borçla yatırım yapmak doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki sepet demeyeceğim artık herkes biliyor bunu fonları. Yani yatırımlarınızı aynı sepete ne yapmayacağız? Koymayacağız. Bir de en önemlisi 5. kuralımızda fonun yalnızca getirisine bakmayacağız. En önemli problemlerden bir tanesi bu. Önce örneğin mesela yatırım fonu mu alıyoruz veya bir yatırım mı yapacağız? Fonun risk değeri 1 ile 7 arasında kaç? Ne kadar riskli? Buna bakacağız. Fonun portföyünde hangi varlıklar var? İlk 10 varlığın toplam ağırlığı nedir bu fonun içinde? Fon birkaç hissede yoğunlaşmış mı? Bu hisselerin piyasadaki işlem hacmi yeterli mi? Fonun satış valörü nedir? Yani T dediğimiz o nakde çevirme süresi kaç günde hesaba geçiyor? Yönetim ücreti ne kadar? Ne kadar diğer giderleri ne kadar? Dolayısıyla bütün bunları ne yapmamız lazım? Lütfen bunu TEFAS'ın, KAP'ın işte bütün bu bilgi kaynaklarına bakarak bir kere ne yapmamız gerekiyor? Hareket etmemiz gerekiyor. Onun için isme değil içeriye güveneceğiz. Yani bizim en önemli şeyimiz bu. Dolayısıyla vademiz çok önemli. Seçeceğimiz fonlar, alacağımız riskler son derece önemli. Bunları yaparsak büyük olasılıkla kendimizi ne yaparız? Daha rahat bir şekilde en azından tasarruflarımızı değerlendirmiş oluruz. Dolayısıyla anlamadığımız ürüne lütfen yatırım yapmayalım. Geçmiş getiriyi geleceğin garantisi saymayalım. Borçla yatırım yapmayalım. Ben aileler için söylüyorum. Yani tasarruflarını korumak için diyorum. Dolayısıyla planlı olalım. Panikle hareket etmeyelim. Bizim davranışlarımız genelde panikle hareket etmektir. Ve burada çok büyük neler ortaya çıkıyor. Gerçekten zararlar ortaya çıkabiliyor Zeynep. O nedenle hemen şuradan şuraya hareket edelim. bunlar çok büyük hatalar yaptırır. Onun için aman dikkat edelim diye altını çizmek istiyorum Zeynep.
1: Hocam şimdi söylediklerinizi şöyle kısaca özetleyecek olursak, yani aile ekonomisi için temel mesele yüksek getiri hedefinden ziyade sürdürülebilir, borçlu bir yapıya sebebiyet vermeyecek yaklaşımdaki enstrümanlarla hareket etmek ya da işte doğru bilgiyle hareket etmek, panik olmamak. Bir de yani yapılan işlemlerin tarihini de sanırım doğru tutmak, yani onun kaydını kuyduğunu tutmak da bu tip süreçlerde önemli, öyle anlıyorum. Yani nereye ne gönderdiniz, ne yaptınız, dekontunuz, şuyunuz, buyunuz. Artık zaten elektronik sistemlerdeyiz. Dolayısıyla onlara sahip olmak da bu tip süreçlerde hem panik olmamak hem işte mağduriyetleri yönetmek adına anladığım kadarıyla kritik önemde.
0: Çok çok önemli. Gerçekten çok doğru noktalara değindin. Yani biz planlı yatırım yapalım. Ürünü iyi tanıyalım. Dolayısıyla ne kadar risk aldığımızı bilelim ve soralım. Yani biz yatırım fonu aldığımızda, BES yaptığımızda veya başka mevduata para yatırdığımızda bunun güvencesi nedir, güvenceleri nelerdir? Bunların hepsini öğrenerek bilinçli bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü zaten tasarruf yapmak çok zor. Artık hatta mümkün bile değil birçok aile açısından bu hayat pahalılığında. Dolayısıyla bu yaptığımız küçücük yatırımları bu şekilde kaybetmek bize çok daha büyük bir darbe vuruyor. Hele hele bu işte planlamayı yapamamak ve acil fon oluşturmamak maalesef bizi çok panik hareket etmeye zorluyor. Temel problem bu zaten. Siz bir ay içinde, bir ay sonra paraya ihtiyacınız var. Yüksek getiri sağlamak için ne yapıyorsunuz? Bir fonda yani yüksek getirili, tabii bu aynı zamanda yüksek riskli demektir. Bu fonda değerlendirip bir de borç alarak, yani kaldıraçlı işlemle bunu yapıp o borcunuzu veyahut da yükümlülüğünüzü yerine getireceğini zannediyorsunuz. Bu gerçekten yapılmaması gereken bir hareket. Lütfen panik olmadan doğru adımlar atmamız gerekiyor.
1: Sade Hocam, çok çok teşekkürler. Profesör Sade Uzunoğlu konuğumuzu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, kendisiyle aile ekonomisini sunduk. Hocamızın aslında analizlerini, değerlendirmelerini aktardık desem daha doğru olur. Burada noktalayalım ama devam edeceğiz seans ortasıyla. Ben bir yarım saat sonra geri geleceğim. Tekrar görüşelim.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Fon Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Geçtiğimiz haftaki Fon Saati'ni başlatmadan önce sosyal medyada duyururken 115. Fon Saati başlıyor demiştik. 116. programa gelene kadar hepi topu bir program geçti araya. Çok fazla şey girdi ve bunları da tahmin ediyorum ki geçtiğimiz haftadan itibaren Türkiye televizyonlarında en nitelikli değerlendiren adların başında olan Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir Gürdamar'la konuşacağız. Ben de yüksek müsaadelerinizle mesaide Bekir abi diyorum. Bekir abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim bizlerle olduğun için. Şimdi yüzlerle ifade ediyoruz programı. Bunu rakam olarak, süre olarak, emek olarak aşan Türk televizyonlarında birçok örnek var. Ama ben kendi yolculuğumda, bugün de tam kanalda mesaiye başlayışımın 5. yılı benim. Evet. 2024 Haziran'dan beri böyle bir program var. Ve bu programın içerisinde ben şöyle ifadeler kullanmak durumunda kaldım. Tefas'ta mesela fonları sıralıyoruz. Diyorum ki ilk başta şu kadar fon var ama anormal sınırlar dahilinde olduğu için bunları dışarıda tutarak normal işte hisse fonları, normal şu temadaki fonlar bu kadar getirmiş vesaire diye. Bunun haricinde zaten geçtiğimiz hafta ortasından itibaren konuştuğumuz konular, ki sen konuyu daha da geriye götüreceksin. Aslında geçtiğimiz yılın sonundan itibaren konuştuğumuz bir takım konular var. Ve hep şunu yazdık, şunu söyledik. Dedik ki burada özellikle piyasaların içerisinde fiyat oluşumunda hisse senedi gibi riskli varlıkların kendi bir takım dinamikleriyle hareket etmesinin dışında anormal bir takım fiyat oluşumları, resmi otorite de bunu kullanıyor. Evet. Şimdi gelinen noktada bu sabah itibariyle de bir takım gelişmeler var. Herkes kendince doğru ve onu mutlu edecek haberi almak istiyor. Bunun zamanı, niteliği nasıl olacak? İstersen bu haftaya başlarken seninle bu programa not düşelim.
1: Yani aslında işin şöyle acı diyebileceğim tarafı var. Senelerce sektörün paydaşları, sektördeki profesyoneller bireysel yatırımcıları fonlara yönlendirdi. Yani paranızı profesyonellere teslim edin, paranızı profesyoneller yönetsin. Çünkü bu piyasalar çok acımasız.
0: Karmaşık, anlaması zor.
1: Anlaması zor. Çok minimum finansal okuryazarlık derecesine de sahip olsanız çok burada aktif olarak işlem yapmanız mümkün olmadığı için fonlara, yatırım fonlarını tercih edin demiştik. Geldiğimiz bu döne, bugüne kadar işte 6 milyonu aşan yatırım fonu müşterisi, trilyonlarca lira.
0: Sevinçle karşıladık hatta o seviye, evet, yukarıya
1: yani
0: gidiyor
1: burada
0: diye.
1: Burada hem borsadaki yatırımcı sayısının artmasını hem fonlardaki yatırımcı sayısının artmasını dediğin gibi sevinçle karşıladık. Bunların haberlerini yaptık. İşte işin acı tarafı geldiğimiz bu noktada yatırım fonlarına ilişkin elimizde çözülmesi gereken çok büyük, böyle artık Arap saçı diyeceğimiz ve karmaşık bir yumak diyebileceğimiz bir sorun ortada duruyor, masada duruyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, işte BDDK, MASAK, Adalet Bakanlığı hepsi işin içinde. Şimdi bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Senin dediğin gibi aslında 2025'in sonu da bakanın söylemesiyle gündemde çok fazla yer etmeye başladı. Ama bizlerin konuşması 2025'in başlarına kadar gidiyor. Yani biz tabii kurumlar üzerinden değil, sistemde oluşan bu manipülatif diyebileceğimiz, çünkü ispatlı olmadığı sürece burada manipülasyon var kimse diyemez. Yani bu Sermaye Piyasası Kurulu bunu ortaya koyacak, burada manipülasyon var diyecek ki biz diyebiliriz gazeteci olarak veyahut da kim olursa olsun. Yani bir hissenin fiyatı yükseliyor diye aralıksız da yükselebilir, olması gerekenin yüzlerce katına da çıkabilir, burada manipülasyon olduğu anlamına gelmez. Ama buradaki manipülasyon şüphesi o kadar yüksekti ki yapılan işlemler nedeniyle burada sürekli sektörde konuşuluyordu, şüphe olarak konuşuluyordu. Nitekim işte Kasım ayına geldiğimizde geçen sene Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, onu da ilk haberini yapan da yine bizim kanalda biz yapmıştık. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, o zamanki başkanın açıklamaları, manipülasyonu atla adınca ortaya koydukları fonlar, serbest fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığının farkındayız. Bunlarla ilgili çalışmaya başladık ifadelerini kullanması.

0: bunu çok da somut bir şekilde gündeme getirdi.
1: İşaret fişeklerinden bir tanesiydi diyebiliriz somut
0: evet,
1: olarak.
0: Evet. Ondan sonra Ocak ayında Sermaye Piyasası Kurulu hemen Kasım ayından sonra Ocak ayında bir taslak hazırladı. Fon rehberi taslağı. Yani 9 ay önceden bahsediyorum. Bunu kurumların yani aracı kurumların ve portföy yönetim şirketleri profesyonellerine göndererek bu konu hakkında görüş istedi. Şubat'a kadar bu görüşler toplandı. Ancak Şubat'tan sonra ne olduysa o konuda hiçbir adım atılmadı. Ta ki işte bu bir hafta öncesine kadar, 10 gün öncesine kadar, olay patlayana kadar demeyeyim pardon, 28 Ağustos'taki fon rehberi yayınlanana kadar. 28 Ağustos'ta fon rehberi yayınlanmasından sonra piyasada özellikle küçük hisse senetleri diyebileceğimiz, yani yatırım fonlarının aşırı yoğunlaştığı hisse senetlerinde çok ciddi hareketlilikler başladı. Bu hareketlilikler birkaç tane hisse senediyle başlayıp daha da yayılmaya başlayınca geçen hafta artık çıkış, yatırımcıların çıkış yapma isteği oldukça yüksek oranlara çıktı. Atlas portföyle ilk başlayan Atlas portföy erteleme, yani iade taleplerini erteleme ve ayda bir değer açıklama konumuna geçti. Peşinden Tera takip etti. Pusula portföyü de zaten hukuki süreç başlamıştı. Pusula portföyü temennüte düşmüştü. Bunlar çarşamba günü, artık geçen hafta çarşamba günü iş çok kaotik. İşin içinden çıkılmaz boyuta geldi. Para çıkışları nedeniyle. Bu para çıkışları neye neden oluyor? Likiditenin yeterli olmamasına neden oluyor. Yani zaten normal çok böyle BIST 30 içindeki hisse senetleri için bile konuşsak öyle bir çıkışa likiditenin dayanması mümkün değil.
1: Ki tarihsel olarak da baksak bütün krizlerin içerisinde özellikle belirli zaman diliminden sonra likidite hep başrolde olmuştur
0: kesinlikle,
1: genellikle.
0: Kesinlikle. Bir kriz dediğimiz şey aslında önce likiditeden çıkıyor. Büyük hisselerin bile karşılayamayacağı bir likidite çıkışı olunca küçük hisse senetleri zaten buna mümkün değildi böyle bir şey. Dolayısıyla işte birbiri ardına gelen temerrütler ve oradan Finansal İstikrar Komitesi'nin olaya el koyması beraberinde geldi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile başkanlığında toplanıp işte birbiri ardına tedbirler, belki detaylandırırız gerekirse, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bunlara birbiri ardına özellikle likidite konusundaki sorunları biraz olsun hafifletecek adımlar attılar. Ama geldiğimiz noktada Borsa İstanbul'da bugün de gördüğümüz üzere satış baskısı öyle kolay kolay durulacak gibi değil. Çünkü belli başlı hisse senetleri var. 15 tane taban olmuş Çağlar. Yani 15 gün üst üste taban olmuş. Her hafta %40, %41 değer kaybediyor o hisse senedi. Ama hisse senedinin finansallarına bakıyorsun, çarpanlarına bakıyorsun, hala ucuz diyemiyorsun. Yani düşün, yani bu hisse senedi nereden nereye temelde karşılığı olmadan yükselmiş. Dolayısıyla buradaki düşüşlerin durdurulması için likidite konusunda, belki pay piyasalarında likidite konusunda bazı adımlar belki atılabilir. Belki işte bu tasfiye sürecini konuşuruz. Tasfiye süreciyle ilgili takvim belirlendi, onu konuşuruz. Ama bu takvimle ilgili daha bir netleşme, sürecin nasıl olacağına ilişkin bir bilgi bekliyoruz. Bu da ne zaman gelir? İşte bir 2 işlem günü ve 10 işlem günü olarak bir takvim belirledi Sermaye Piyasası Kurulu, atanan tasfiye sürecini yönetecek bankalara. Burada mutabakatlar yapılacak. Yani kim para alacaklı, kim fonda katılım payı alacaklısı, bunlar belirlenecek. Çünkü emir yollayanlar var, emri iptal olanlar var, emir gerçekleşmiş ama parası yollanamamışlar var. Temerrüt nedeniyle olup veyahut da işleme kapatıldığı için para var ama ödenemeyenler var. Bunlar birçok seçenekler var. Bazı örnekler üzerinde de gidebiliriz biraz daha somutlaştırmak için. Ama sonuçta bu konuda 10 gün içerisinde aslında biraz daha netleşme ve takvim belirlenmesi çok daha iyi olur diyorum.
1: Şimdi Bekir abi, sosyal medyadaki durum sadece bu konu açısından değil, çok basit. Bir şarkıyı, bir filmi beğenme üzerine bile fırtınalar kopabiliyor, kamplaşmalar oluşabiliyor. Ama bunun haricinde sık sık bu programın içerisinde dilim döndüğünce ben de vurgulamaya çalıştım. Belki fon saati bu ülkede ana akım ya da sosyal medyada video platformları

0: Önündeki olan programların en kötüsü, en sıkıcısı olsun ama bazı işleri yaparken bunun insanların başvurabileceği bir şey olduğunu unutmamak gerek diye. Mesela çok samimi dostlarımız, yani böyle haftanın fonları vesaire gibi yaklaşımlar sergilemeyin. Neticede bu müzik kanalının ilk 20'si değil, zaten Valör'ü kaç gün sürüyor dediğimiz için küstü bize. Sosyal medyada ilk Murat Bey'in, Murat Salar'ın bugün dinliyorsa eğer onu da kulaklarını çınlatalım. Söyledikleri ilk sonrasında ciddi anlamda tepki aldı. Sonra herkes paylaşmaya başladı. Sen geçtiğimiz haftadan beri anlatıyorsun ama şöyle bir durum da var. Birkaç teşekkür dikkatimi çekti benim hafta sonu. Tabii bunlar hep ortalıkta olmuyor. Hep özel mesajla oluyor. Ortalıkta küfür yiyorsunuz, dayağı yiyorsunuz. Evet. Sonra ben dedi size şunun için teşekkür etmek istiyorum. Hiç dedi getiri sıralaması şuradan şuraya, hani bunu dedi öne çıkarmadan, işte biz emri veriyoruz telefondan ama bireysel emeklilikte de olsa, fonda da olsa o emir nereye gidiyor, kim alıyor, nasıl veriyor, aracı kurum ne, portföy yönetim şirketi ne, hani bunları tartışıyordur. Ben dedi hani kulak vermiyorum çünkü çok sıkılıyordum dedi. Ben hani dediğim gibi çok mükemmel, eksiksiz iş yapıyoruz demiyorum. Muhakkak ki bizim de eksikliklerimiz olmuştur ama ben sabah Baki Atılal'a da aynı soruyu sordum. İstersen biraz önce değiniriz dediğin kısımlara da burada gelelim. Bir daha asla demek için. Demek ki kötü niyetli birileri var ve bu olacak, tekrar edecek. En azından fikir olarak olacak ama yatırımcının, özellikle biz sade yatırımcı diyoruz, küçük büyük değil, sade yatırımcı. Yani sıradan yurttaş neye dikkat etmeli artık?
1: Yani senin dediğin çok önemli. Biz programlarda, sen bu fon programında, diğer programlarda da en çok dikkat ettiğimiz şey böyle, ama çok popüler. Bunu işte biz de parlatalım, biz buradan işte buradan da bir tık alalım, buradan işte bir bize bir şey gelsin, izlenme gelsin diye hiç onun peşinde olmuyoruz. Neyse, yatırımcının menfaatine olabilecek ne varsa oraya yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Fonlarla ilgili de işte en çok yükselen, en çok düşenler haber midir? Haberdir. Ama geçen senenin ikinci yarısından itibaren manipülasyonun fonlar üzerinden yapılabildiğine ilişkin bir haber akışı en yetkili ağızlardan verilmişken, bunu bu fonlar üzerinden en fazla yükselenleri parlatacak, cilalatacak şeylerden hep kaçındık. Kaçınmaya da bundan sonra da devam edeceğiz. Sorduğun soruya gelirsek, şimdi yatırımcının dikkat edeceği tabii ki çok şey var ama şimdi ben yatırımcı tarafından baktığımda da üzülüyorum. Yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borsa İstanbul'un dikkat etmesi gereken şeyleri konuşmamız gerekmiyor mu diye deryansın ediyorlar bize. Evet, konuşuyoruz da, yani ara ara anlatıyoruz yayınlarda, kendi bu kurumlarla ilişkilerimiz de devam ediyor. Kendilerine fikirlerini sorup fikirlerimizi de kamuoyunun fikirlerini iletiyoruz. Piyasa profesyonelleriyle çok haşır neşir, içli dışlı olduğumuz için hem yayınlarda hem yayın dışında onlardan aldığımız bilgileri kendilerine iletmeye çalışıyoruz. Yani yapmıyor değiliz, onu da yapıyoruz. Gerçekten de Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Gözetim ve Denetim Dairesi, bunlar çok önemli bir şekilde şapkayı önlerine koyup bundan sonra bunu, böyle şeyler yaşanmaması için ne yapılması gerektiği üzerinde çok ciddi kafa yormalılar. Yani çünkü sermaye piyasası regüle eder, düzenler falan, tamam bunları yapıyoruz. Çok elimizde tebliğler, rehberler, taslaklar, kanunlar, bir sürü şey var ama denetleme kısmı çok önemli. Sermaye Piyasası Kurulu da bu denetlemeyi neye istinaden yapacak? Yatırımcının şikayeti üzerine yapabilir. Şirketlerin şikayeti üzerine yapabilir. Ya da asıl yapması gereken de Borsa İstanbul Gözetim ve Gözetim Dairesi'nin, yani burada en işin odağında aslında nasıl yapıldı, en proaktif, en hızlı bir şekilde görecek olan kurum Borsa İstanbul. İşlemler oradan geçiyor çünkü. Buradaki en ufak şüpheli işlemleri vesaire, Sermaye Piyasası Kurulu içerisinde bir ayrıca bir komite mi kurulur? Borsa İstanbul içinde mi kurulur? Yani bir komite kurulup burada değerlendirip hızlı bir şekilde devreye alınması lazım. Ben daha önceki yayınlarının birinde anlatmıştım. Geçmiş zamanlarda, yıl vermeyeyim artık, zaten herkes abi diyor, bir de amca demeye başlamasınlar. Şimdi brokerlık yaptığım zamanlarda bir portföyünüzde diyelim ki biz X hisse senedi taşıyorsunuz. Çok yüklü miktarda.

0: müşteriye veyahut da müşterinizin portföyü olabilir. Bir hissesinin alış kademesi de satış kademesi vardır. Şimdiki gibi kapanış seansı yoktu o zaman. Normal sürekli müzayede devam ederken saati gelince kapanıyor.
1: Sen yaşına vurgu yaptın, ben de yaşıma vurgu yapayım. 2009 ya da 2010 Borsa İstanbul'da, o zaman İMKB'ydi. Öğrenci programında 2 haftada ben proje ürün geliştirme ve özel araştırmalarda, Recep Bildik o da izliyorsa, Recep Bey'in gözetiminde dünyadaki kapanış seansı uygulamalarını proje olarak hazırlayıp sunmuştum.
0: çok güzel. Çok güzel projeler de vardı o zaman. Ben hatırlıyorum. Evet,
1: harika bir İstanbul'da. Programdır zaten. Evet. Hala aynı kalitede devam ediyordur umarım.
0: Evet, inşallah. Şimdi biz orada mesela alış kademesi bir hisse senedinde işte 10 liraysa, diyelim ki satış kademesi de 10 lira 20 kuruş. Bir hisse senedi 10 lira kapatmasıyla 10 lira 20 kuruş kapatması arasında portföyünüzde işte yüklü miktarda pozisyon taşıyorsunuz. Ciddi oranda bir artış görünebilir. Portföyünüz iyi görünsün diye üst kademeden, yani satış fiyatındaki kademeden, bahsettiğim örnekte 10-20 liradan en son işlemi siz 1 lot 2 lotla gerçekleştirip kapanışın oradan yapılmasını sağlamaya çalışırdınız. Bunu 2 gün yaptığınızda 3. günü Borsa İstanbul'da müfettişler telefon açardı. Gel bakayım derdi, sen ne yapıyorsun, niye yapıyorsun? Yani bu böyle bir gözetim ve denetimden bahsediyoruz. Yani bunun eğer ki şu an öyle yapılmıyorsa, ki yapıldığını duymuyorum, mutlaka eskisi gibi çok sıkı bir şekilde düzenlenen, işte denetlenen bir hale getirilmesi lazım. Bunları yapacağız, ondan sonra yatırımcıdan da bir şeyler bekleyeceğiz. Biz yani bu tarafı, bu ödevleri regülatörler çok iyi bir şekilde yapacak ki sonra yatırımcıya kardeşim yani siz bunu bile isteye aldınız demeyelim. Çünkü orada finansal okur yazarlığı zaten Türk yatırımcısında oldukça düşük. Son dönemde evet artmaya başladı ama yine de artmaya başlasa bile bu tip yani bir fon dediklerinde hangi fonun diğerine göre farklarını analiz edebilecek bir kapasiteye sahip olan kişi sayısı çok az. Hepimiz de biliyoruz ki işte yatırımcı olsun olmasın, enflasyonun yüksek olduğu ortamda herkes parasını korumak için özellikle para piyasası fonlarını tercih etmeye başladı.
1: Ya sen kibar söylüyorsun, ben sabah da söyledim. İnsanlar geliri yetmediği için böyle riskli varlıklara yönleniyor. Yani tedavisini erteleyen mi ararsın? Yani okuduklarımız, duyduklarımız vesaire var. Bir şekilde boşuna gelir servet dağılımı dengesizliğinden de bahsetmiyoruz bu imkan ekranlarda. Bunun sonucu olarak da böyle şeyler oluyor. Yani.
0: Kesinlikle yani. Dediğin doğru, gelir elde etmek için. Yani gelir elde etmeyi o bir taraf, bir tarafta dediğim gibi maaş yatmış. Bir hafta sonra kredi kartı ödemesi var. O bir haftalığına paranın boşta durması bile.
1: En iyi şekilde değerlendireceğine inanıyor.
0: Yani şöyle aylık enflasyonun %2 ve üzerinde olduğu geçtiğimiz ayları düşünürsek 2 ve 2'nin üzerinde olduğunda bir hafta paranın boşta durması demek %0,5 kaybettiniz demek gibi bir şey oluyor yani otomatikman. Dolayısıyla bundan dolayı yatırımcıların buraya yöneldiğini çok iyi biliyoruz. Bunlar şu anda bu tasfiye sürecinin başlaması, fonların işleme durdurulmasından mağdur olan gerçekten çok fazla insan var. Umarım işte bu tasfiye sürecinde bazı şeyler çok çabuk, çok hızlı, diğerleri likit olmayan varlıklarınki ise daha zamana yayılacak bir şekilde halledilir. Çünkü dediğim gibi para piyasası fonlarını diğerlerinden ayrı tutmak lazım. Yatırımcı hangi kurum olursa olsun risk faktörü 1 ya da 2 dediğim, en fazla 2 dediğimiz fonları yatırımcı güvenerek alır. Yani buna kimse bir şey diyemez. Yani risk yok yani diye düşünüyor. Çünkü sermaye piyasası kuruluna gitmiş, TEFAS'a gitmiş, hepsinden izinleri almış. Evet tamam, biz uyarıları yapıyoruz, aman diyoruz, bakın yüksek getiri varsa, diğer ortalamalardan yüksek bir getiri varsa bunun içinde bir şeyler vardır, içini inceleyin, bakın bir senedir yaklaşık sen de herkes söylüyor. Ama sonuç itibariyle evet tamam bir şeyler olabilir ama sermaye piyasası kurulu buna izin vermiş, denetliyor, bir şey demiyor. Dolayısıyla burada yapılan işlemlerde ben zarar görmem diye düşünen çok oldu. Dolayısıyla işin bu tarafını ayrı tutmak lazım. Serbest hisse senedi fonları ayrı tabii ki.
1: Bir de üzerimde kalmasın, hafta sonu en çok gelen sorulardan bir tanesi Bekir abi. 2014'te senin de benim de yazdığım 15. sayısı Bloomberg Business Week'in bir kapsamlı fon çalışması yapmıştık kanaldan. 3-4 kişi o dosyaya katkıda bulunmuştuk. Ben yazının başında daha demişim ki bilgiye erişmek kadar yanlış bilgilere ve eksik yönlendirmelere de maruz kalmanın bir o kadar kolay olduğunu unutmamak lazım diye. Sen de bu konuyla ilgili uyarmışsın. Evet. Sabah Zeynep Erataman güzel bir cümle kullandı ilk yayına başladığımız dakikalarda. Demek ki fon bile olsa bazen ana para garantisi olmayabiliyormuş diye. Şimdi insanların aklında doğal olarak aslında hep böyle olmalı. Kuşku arttı. Ya benim emeklilik fonlarımda da bir tane macera sever fon yöneticisi bir şey yapar mı diye ister istemez soruyor insanlar. Evet. Ben de üzerime düşeni yapıp biz fon saatindeyiz. Son 1-1,5 dakikada da bununla ilgili insanların güveni neticede tekrar tesis edilmeli bir sorun olmayacağını duymak istiyorlardır.
0: Şimdi şöyle yatırım menkul kıymet yatırım fonları tarafında da benzer sorular geliyor. BES için de geliyor. Şöyle bu işleme durdurulan ve tasfiye sürecine alınan fonlar dışında problemli bir fonumuz yok. Bunu özellikle altını çizelim. Yani bankaların, portföy yönetim şirketlerinin, büyük portföy yönetim şirketlerinin bu sürece dahil edilmeyen yönetim problemleri yok. Likit problemleri yok. Bu şekilde devam ediyor. Tabii ki bunlar içerisinde çıkışların yönetilmesi vesaire giriş bir süre girişler duracaktır. İnsanların bu panik havası geçene kadar vesaire. Evet. Ama şu anda likidite anlamında bir problem de olmadığı için BEFAS fonlarında yani bireysel emeklilik sistemi tarafında da diğer şu anda açık olan portföy yönetim şirketlerinin fonlarında da hiçbir sorun yok. Dediğim gibi hisse bazlı. Özellikle hisse taşıyan fonlar tarafında evet hisseler düştüğü için değerler düşüyor. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Uzun vadeli yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar da barındırdığını. Borsa İstanbul'da hep böyledir. Bakın pandemi dönemine bakın, 2001 krizine bakın, 2008 krizine bakın. Çok sert düşüşler olduğunda insanlar artık hiçbir şey olmaz bu borsadan dediğinde birileri asıl para kazanmanın yolunu kendine oradan bulabilmiştir. Dolayısıyla bu bugün yarın değil belki ama yatırımcılara özellikle şunu söyleyebiliriz. Hem fon tarafında hem hisse senetleri tarafında bu işin profesyonel güvendikleri insanlardan, aracı kurumlarından, bankalarından gerekli bilgileri alsınlar ve bunu fırsat olarak görüp değerlendirmeye çalışsınlar.
1: Evet, ümit ediyoruz ki kısa sürede en azından borsanın üzerinde böyle sistemik bir konudan çıkan sorunun etkilerini senin de söylediğin gibi piyasaların düzgün işleyişi adına geride bırakırız. Biz yeter ki işte bölgesel gelişmeler, efendime söyleyelim teknik bir takım konular vesaireler ekseninde konuşalım ki birikim yapmak, yatırım yapmak gerçekten zor. Bütün uluslararası yayınlar şu anda geri servet dengesizliği, işte Almanya'daki sonuçları görüyoruz. Yaşam maliyetleriyle ilgili konuları konuşuyor. Ülkemiz de bundan evla değil, biz de bu gezegendeyiz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Bekir Gürdemar Bloomberg HT Finans Masası Şefi bu hafta fon saatinde bizlerle birlikteydi. Noktayı koyalım. Gün içinde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
4: İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo,

0: Geçen haftaki hareketliliğin ardından bu hafta Borsa İstanbul'da 13.000'in çok az üzerinde bir seyir görüyoruz. %2,11'lik geri çekilmeyle, biliyorsunuz SPK'dan gelen kararları takip ettiğimiz bir hafta oldu. Fonlarda tasfiye süresiyle ilgili son düzenlemede 3 aydan 6 aya çıkarılması şeklinde. Geçen haftayı Borsa İstanbul %8'in üzerinde kayıplarla kapamıştı. Bu haftada yine kırmızı bölgede devam eden bir BIST 100 görünümü var. Bankacılık tarafında %0,18'lik geri çekilme söz konusu. Sanayi tarafta %3,34, mali endeks tarafında ise %3,65'lik aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Hizmetler tarafında %2,54 kayıpların seviyesi. Turizm tarafı en negatif ayrışan %4'ün üzerinde aşağı yönlü hareketle. Ulaştırma tarafında ise %0,92'lik bir negatif hareket söz konusu. Devam edelim. Paralar tarafına, kurlara bakacak olursak dolar TL'de 48.80, euro TL'de 56.06 seviyesi var. Euro dolar çaprazı 1.14.81'e geldi. 1.15'inde altında, 100'ün üzerinde seyreden dolar endeksi görünümü paralelinde. Fed'den bir son dakika görünümü var. Goldsby'nin açıklaması var Fed başkanlarından. Fiyat istikrarını düzeltmek acısız olmayacak diyor Goldsby. Dediğim gibi Fed guvernörlerinden Goldsby'nin açıklaması bu şekilde. Şimdi bir piyasalara bakalım. Avrupa tarafında, Amerikan vadelileri tarafında görünüm ne diye. Londra borsası %0,87 primli. Paris Kakaran endeksinde %1'e yaklaşan alıcılı bir seyir var. Frankfurt DAX endeksi %1,13. Milano borsası ise %1,16 yukarı yönlü. Amerikan vadelilerine bakacak olursak orada Dow Jones vadeliler %0,8'e gelen yukarı yönlü bir görünümde. Nasdaq'ta %1,13. S&P'de ise %0,72'lik pozitif fiyatlamayı takip ediyoruz. Getiri eğrisine bir bakalım. Fiyat istikrarı deyince bu taraftaki hareketlerin de kritik olduğu bir sayfa burası. 4.94'te 10 yıllık tahvil faizi 5'lerin üzerine gittiğini gördük, biliyorsunuz, kısa süre önce. 5 yıllıklar 4.81'de, 2 yıllıklar 4.71'de. Fed'in faiz arttırımı sonrası 5'in altına gelen bir 10 yıllık tahvil faizi görünümü var ama yüksek kalmaya devam ediyor. Genel olarak, küresel olarak uzun vadeli tahvillerin yüksek seyrettiği bir küresel dinamikten de söz ediyoruz günlerdir. Bakalım kripto para emtia tarafında petrolde geri çekilmeleri görüyoruz. Petrol 100 dolar 90 sentte, Amerikan tipi 100'ün altına geldi, 97 dolar 13 sentte. Altın, spot altının ons fiyatı 4350 dolar 84 sentte. Gümüşte ise 66 dolar 17 sent seviyesini görüyoruz. Bitcoin 85.000'e yaklaştı. Burada ciddi bir yukarı yönlü hareketi takip ettik. 84.333 dolardan işlem görüyor Bitcoin diyelim ve rakamlarla görünümü özetledikten sonra konuğumuzu davet edelim. Doktor Emrah Ahi Arfcap kurucu ortağı yayına katılacak. Merhaba Emrah Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi ana gündemle başlayalım. Biliyorsunuz geçen haftayı fon cephesindeki gelişmelerle tamamladık. Bunların eşliğinde ciddi hareketleri de gördük. Borsa tarafında %8'in üzerinde kayıpla kapatan bir Borsa İstanbul dinamiği vardı ki o negatif hareket bölgesinde kalmaya da devam ettiğini anlıyoruz. Fonların tasfiyesi üzerinden gelen son hamle, SPK'nın tasfiye kararı aldı. Fonlarda tasfiye süresinin 3 aydan 6 aya çıkarılması. Buradan başlayalım isterseniz. Yani genel olarak zaten algı açısından da sıkıntılara yol açan bir süreci takip ediyoruz. Şimdi alınan önlemlerle riskin minimize edildiği bir düzlemdeyiz, öyle anlaşılıyor, öyle ifade ediliyor, analiz ediliyor. Siz ne dersiniz? Bu son uzatma hamlesi ile algı açısından piyasada nereye geldik? Likidite yönetimi açısından ne ifade eder?
1: Evet, aslında yani bunu böyle bir sanki bir hastalık gibi düşünsek, bir kısım böyle bir tedavi edildi gibi veya bir operasyonla alındı gibi, ama bunun bulaşıcı bir etkisi de var. Şimdi biraz onu yaşıyoruz aslında. Yani bu fonların taşıdığı, böyle ağırlıklı, yoğun taşıdığı çok sığ kağıtlar var. Siz de yayınlarda sık sık bu hafta konuşuldu. Belli başlı hisse senetleri, böyle tahtası görece çok hacmi düşük olan illikit hisse senetleri. Ve büyük oranda bu fonların içinde bu kağıtlar. Bu hisse senetlerini dışarıda taşıyan yatırımcılar da var muhtemelen. Yani bireysel portföylerinde kendisi hisse senedi trade eden. Bunları satamıyorlar çünkü her gün

0: tabanda açılıyor. Çok küçük bir hacimle hemen tabana gidiyor. Ve bu hisseleri satamayan kişiler veya bu fonlarda bir şekilde içeride kalan, şu an tasfiye süreci devam edeceği için orada kilitli kalan tabiri caizse yatırımcılar da gidip başka varlıklarını satmak durumunda kalıyorlar. İşte mesela A kişisi bu fondaysa o diğer hisse senetlerini satıyor. O diğer hisseleri tutan B kişisi de yanındaki diğer hisse senetlerini satmak durumunda kalıyor. Çünkü tabanda olan hisse senedi sayısı çok fazla. Bugün bile yanlış hatırlamıyorsam 100'ün üzerinde hisse senedi bir ara tabandaydı. Eksi 10'lara yakın yerlerdeydi. Dolayısıyla bu böyle bir bulaşıcılık, bir sıçrama etkisi oluyor. Bu diğer kağıtları da etkiliyor tabii. Bu süreç böyle hemen bitmeyecek gibi benim de gördüğüm. Bu ne kadar sürer onu bir görmek lazım. Hatta ben yayından önce böyle kabaca bir hesap yapmıştım. Bu belli başlı bu hisse senetleri işte bu fonların içinde bulunan o az önce söylediğim sığ tahtadaki kağıtlar her gün taban taban gitse yani her gün %90'ına düşmüş oluyor. %90 %90 gitse aşağı yukarı böyle 3 aya yakın bir süre gerekiyor bazılarının o ilk başlardaki değerlerine ulaşması diye böyle çok kaba bir hesap yaptım. Bazıları 3 ayı bile geçebiliyor. Orada da günlük işte normal floating'deki o toplam halka açık kısmın %1'i 2'si kadar işlem olur diye bir varsayımda bulundum. Ben de böyle çok kaba taslak bir hesap. O yüzden herhalde SPK da benzer bir hesap yapmış olacak ki 3 ayın yetmeyebileceğini düşünüp bunu 6 aya ötelediler. Çünkü gerçekten çok küçük hacimlerle bu tahtalar gidiyor. Bu da başlı başına bir sıkıntı olacak. Yani bunları belki bir noktada piyasadan değil de başka bir şekilde blok satış ya da böyle bir tezgah üstü bir satış şeklinde bir şekilde satılması falan belki gündeme gelebilir. O şeyler, o tip konular da bir noktada konuşulabilir diye düşünüyorum. O yüzden borsada bunların ağırlığı herhalde sürecek bir süre daha bu bahsettiğim bulaşıcılık etkisinden dolayı da olacak. Ama görece BIST 30 kağıtları bu likit hisse senetlerine etki gittikçe azalacaktır. Onlar görece olumlu ayrışacaktır. Bugün bile bankalar neredeyse hemen hemen yataydı. BIST 30 da diğerlerinden olumlu ayrışıyor. Bu olumlu ayrışma gittikçe daha belirgin olacak herhalde önümüzdeki dönemde. Tabii şu da var. Dediğim gibi bu hisse senetleri veya bunun ikincil etkilen hisse senetlerinde portföyü olan kişiler başka varlıklarını da satıyorlar muhtemelen. Para piyasası fonlarından da çıkıyorlar büyük ihtimalle. Veya içinde BIST 30 bulunan fonlarını da satıyorlar vesaire. Belki emeklilik fonlarını satıyorlar vesaire. Onlar tabii ki BIST 30 üzerine bir etki yapacak. Ancak gittikçe o etkinin azalacağını düşünüyorum. O yüzden bir yerden sonra likit kağıtlar olumlu ayrışma noktasına gelecektir. Yani şu an
1: O
0: kimse
1: vadeyi
0: bakmıyor
1: nerede
0: ama
1: görüyorsunuz Emrah Bey? Yani dengelenme süreci en erken nerede beklenebilir?
0: bu sığ kağıtlarda dediğim gibi bu iş herhalde 2-3 ay sürecek gibi ama büyük likit hisse senetleri için bence birkaç haftada bir dengeye otururuz gibime geliyor. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Çarpanlar da çok düşük yerlere geldi. Tabii şu an kimse bakmıyor ucuz muyuz değil miyiz? Bilanço metriklerine falan kimse bakmıyor tabii ki ama dediğim gibi en büyük 20 kağıt, en büyük 25-30 kağıt. Onlar bir noktada artık böyle daha uzun vadeli yatırımcı, belki bir yerde yabancı yatırımcı da olabilir. O dikkat çekmeye başlayacaktır. Oranın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle BIST 30, hatta BIST 29 diyelim. O taraf için herhalde 1-2 hafta içinde ben böyle bir dengelenme olup artık biraz daha olumlu bakmaya başlarız diye düşünüyorum. Ama diğer taraf BIST 30 dışı hatta 100 dışı orası biraz daha sıkıntılı olacak gibi geliyor.
1: Bu fonlardan çıkan para ağırlıkla nereye gidiyor?
0: Bu şeydeki yani genel fonları mı
1: Genel olarak yani
0: kastediyorsun?
1: şimdi buradaki yani tasfiye edilenler bir yerde. Bir de bu panik havasıyla verilen bir tepki var. Hem o tepkinin seviyesini nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Hem çıkışlar ne seviyede ve nereye gidiyor?
0: Evet mesela genel olarak geçen hafta şeye bakmıştım. Toplam yatırım fonlarından 300 milyar TL'ye yakın para çıkmış. Bu tasfiye olacak fonlar hariç rakam bu. Önemli bir kısmı da para piyasası fonları. Muhtemelen bir kısmı bence günlük hayattaki ödemelere gidiyordur diye düşünüyorum. İşte okul taksidi olabilir, kredi kartları olabilir. Bir kısmı bundandır bence ihtiyaç için çıkan bir para da var. Bir kısmı da psikolojik. Yani böyle bir genel sentiment benim de gördüğüm sosyal medyada vesaire takip ettiğim kadarıyla yani rakama dökmek zor da böyle bir genel olarak fonlara karşı bir ön yargı, bir negatif bakış da sanki oluşmuş gibi bir şey var, hava var. Yani demek ki bu fonlar çok da iyi bir şey değilmiş gibi bir algı var. Halbuki bu çok yanlış. Asıl fon dediğimiz şey insanların birikimlerinin profesyoneller tarafından yönetildiği düzenekler, araçlar ve SPK kontrolünde olan yapılar bunlar. Bu konusu gündemde geçen bu fonlardan dolayı bir genel algı negatife döndü bence ama bu da herhalde çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Bir ilk şok genelde hep bir sert olur. Bir kısmı dediğim

0: gibi ihtiyaç için de bu fonlar bozduruluyor olabilir. Diğer varlıklarını satamadıkları için bu kişiler. Bunlar hepsi karışık şu an, böyle çok biraz gaz ve toz bulutu olduğu için rakamsal tahmin yapmak güç, ama dediğim gibi bu tarafta da herhalde birkaç hafta içinde genelde oradaki sentiment da biraz daha normalleşir diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii orada fonlarla ilgili de böyle bir topyekün yaklaşım olmasından da kaynaklı bu konuştuklarımız. Yani hangi fon, mesela bankacılık tarafındaki fonlarla ilgili de endişeleri duyuyoruz bu tasfiyeye söz konusu fonların dışında. Buradaki ayrımın da, hatta yani hisse tarafındaki ayrımın da çok böyle sağlıklı yapılamadığı bir süreç gibi görülüyor. Ne dersiniz? Yani belki bunu da tekrar anlatmakta, hatırlatmakta
0: Tabii.
1: fayda var. Yani hangi fon nedir? İşleme söz konusu, tasfiye söz konusu fonların yapısıyla bankacılık tarafındaki fonlar arasındaki ayrımı da belki bir kez daha hatırlatmakta fayda
0: Tabii
1: var.
0: ki. Kesinlikle. Dedim ki fon dediğimiz aslında bir tüzel, bir kişilik, insanların birikimlerin profesyoneller tarafından yönetildiği kurulmuş yapılar bunlar. Ve farklı farklı varlık sınıfları için birçok fon var. İşte Eurobond fonları var, emtia fonları var, hisse senedi fonları. Sizin de söylediğiniz gibi hisse senedi fonları için de çok çeşitli fonlar var. Sadece bankacılık hisselerine yatırım yapan fonlar var. Sadece teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar var gibi. Bu konuşulan, tasfiyeye konu olan bu fonlar gördüğümüz kadarıyla içinde büyük oranda bu spekülatif, çok böyle yan tahta diyebileceğimiz BIST 100 dışında kalan çok sığ kağıtların böyle fiyatlarını şişirilerek bir noktaya getirilmiş olduğu fonlar bunlar. O değerler de zaten aslında fiktif değerler. Gerçekte o değerler aslında satıldığı zaman ortaya çıkacak değerler. Kağıt üstünde çok iyi getiriler görünürken insanlar çıkmaya çalışınca olan şeyleri gördük. Diğer fonlarda aynı durum geçerli. Mesela sadece bankacılık hissesi taşıyan bir fonda hiçbir zaman bir likidite problemi olmayacaktır. Çünkü piyasanın en likit hisse senetleri bunlar. Ve kesinlikle böyle bir manipülatif fiyat hareketleri bunlarda söz konusu değil. O yüzden bu ikisi bambaşka şeyler. Çok bunları karıştırmamak lazım. Dediğim gibi küresel varlıklara yatırım yapan fonlar var, emtia fonları var. Hepsi de bunların izahnameleriyle belli. Bunları da KAP'tan, bu kamuoyunu aydınlatma platformundan yatırımcılar çok rahat da takip edip bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Aslında evet, o algıyı önce kırmak önemli kesinlikle bu dönemde. Şu an panikle insanlar genel olarak fon sektörüne karşı böyle bir negatif cephe almış durumda. Benim de gördüğüm hakikaten. Ama bu bir süre sonra oturacaktır bence. Özellikle dediğim gibi sadece hisse senetlerini baz alırsak, bankaların veya BIST 30'daki büyük bir blue chip dediğimiz büyük hisse senetlerindeki olumlu ayrışma görününce biraz daha netleşecektir. Tabii ki bu tasfiye sürecinin de mümkün olan en hızlı sürede netleşmesi lazım. Oradaki süreçlerin nasıl olacağı ortaya çıkmalı, ama şu an piyasa çok ona el vermeyecek gibi. Ve tabii bir tarafta adli süreçler de devam ediyor. Belki başka şekilde de insanların parası ödenebilir. O da çok konuşuluyor. Bunların hepsinin umuyoruz ki çok kısa sürede netleşir ve mağdur olanların da mağduriyeti giderilir. Ama tabii ki bu bahsi geçen fonlardaki o fiyatlardaki yükseliş tamamen spekülasyon değil, manipülasyonla olan çok sığ tahtaların sürekli yukarı götürüldüğü, realizasyonunda gördüğü bir çok sancılı olduğu bir noktaya getirdi herkesi. Diğer fonları bunlardan ayrı tutalım. Az önce bir miktar anlatmaya çalıştım.
1: Emrah Bey, yani fon piyasasında olup bitenleri ve sonrasında alınan önlemleri, atılan adımları makro çıkarımlar açısından nasıl analiz etmek lazım?
0: Evet, yani aslında çok büyük bir oran, kabaca böyle 20 milyar doların üzerinde bir para, bu konuşulan para. Normalde bu artan fiyatlar hep bir konuşulan, o da bir psikolojik bir etki. Servet etkisi de yapıyor tabii. Bu fonlarda yatırımcı olan kişiler böyle aylık %20-25 yükselişleri gördükçe muhtemelen bu davranışlara da yansıyordu. Harcama davranışlarına da yansıyordu. Yani rakamsal olarak elimde bir şey yok ama tahminen söylüyorum. Şimdi bu paraların burada bir şekilde tasfiye sürecinde içeride kalması ve bunun da psikolojik bir etkisi de var. Büyük ihtimalle harcama davranışlarını etkileyecek. Yani aslında böyle burada insani bir durum var tabii. Bunu böyle bir enflasyonda olumlu bir etki yapar diye yorumlamak da çok belki yerinde değil, ama muhtemelen bir miktar enflasyonu aşağı çeken bir etki yapacak. Zaten yani bildiğimiz şey bu aslında, bir servet etkisinin tersi bir durum burada var. Onu kesin göreceğiz. Hatta bir başka makro etkiyi de geçen çarşamba günü, bu tam bu tasfiye kararının geldiği gün, işte bu fonlardaki büyük çıkış haberini de duyduğumuz gün, Merkez Bankası 5 milyar dolar rezerv sattı, bilgisini de öğrendik sonradan. Belki bir şekilde bu para dövize de yönelmiş. Belki bir kısmı yabancı yatırımcı, bir kısmı da bireyseller de döviz ve altına da yönelebilir. Az önce konuştuk yani fonlardan bir miktar para çıkıyor. Bir kısmı belki böyle negatif duygusal sebepler, bir kısmı da gerçekten ihtiyaç sebebiyle de olabilir. O paraların bir kısmı da döviz ve altına gidebilir. Bu tipik insan davranışı. Türkiye'de buna benzer şeyleri çok gördük. O yüzden bir kısmı belki enflasyonu aşağı çekebilecek etki yaparken bir tarafı da aslında bu dövize doğru yönelme yol açacağı için belki birbirini dengeleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi çok büyük bir etki olmadı. Ama devamında da göreceğiz. Yani bu ne kadarlık başka varlıklara satışa sebebiyet verecek? Bu zaman içinde sönümlenecek mi? Aslında o bize daha net bir resim çizer diye düşünüyorum.
1: Son bir soru, çok kısa bir cevap mümkün olduğunca. O zaman bu söyledikleriniz ekseninde Ekim'de Merkez Bankası'ndan ne beklersiniz?
0: Ya ben normal şartlarda ben aslında bir 100 bas puan indirim bekliyordum. Yine aynısını bekliyorum aşağı yukarı. Çünkü bir ekonomide bir miktar yavaşlama da var. Herhalde böyle o 100'ü 200-300 çok yapmazlar diye düşünüyorum. Daha temkinli hareket edilir diye düşünüyorum. Çünkü son toplantıdan beri petrol fiyatlarında da çok öyle bir olumlu bir seyir de görmedik henüz. 1-2 gündür bir iyi fiyatlar var ama ben yine 100 bas puan indirimle devam ederiz diye düşünüyorum.
1: Emrah Bey'e çok teşekkür ediyorum katıldığınız,
0: Ben
1: katkınız için.
0: teşekkür
1: Doktor
0: ederim.
1: Emrah Ahi konuğumuzdu. ArfCap kurucu, ortağı. Bir araştırma masasına gidelim. Mehmet Özdemir yayına katılacak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den git.
1: Bloomberg ET araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bu noktada bana eşlik edecek. Hoş geldin Mehmet. Alalım
3: Merhaba.
1: Piyasa notlarını.
3: Evet Zeynep, haftaya şöyle bir başlangıç yaptık. İçeriği ve belki biraz daha küresel varlıklar açısından dışarıyı biraz daha ayrı tuttuğumuz ve belki de çok ayrı fiyatlamalar gördüğümüz bir haftanın ilk işlem günü olduğunu söyleyebiliriz. Ama hali hazırda şöyle bir genel anlamda bakacak olursak Zeynep bugüne. Petrol fiyatlarına eğer bir miktar daha dikkat çekmek gerekirse 100 doların aşağısına doğru olası gelebilecek Brent petrol şu an 100 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Ve bu enerji maliyetlerindeki bir miktar daha geri çekilme de hali hazırda şu anda riskli varlıklar açısından bir miktar daha yukarı doğru bir momentumu sağlamış gibi gözüküyor. Stoxx 600 başta olmak üzere Avrupa endekslerinde bugün itibariyle yeşil ekranlar görüyoruz. O tarafta en azından bir miktar daha risk iştahı yerindeymiş gibi gözüküyor. Diğer taraftan belki de hali hazırda Cuma gününe gelene kadarki süreçte teknoloji endeksi Nasdaq öncülüğünde haftalık performansın pozitif tarafta tamamlandığı ama döngüsel hisse senetleri olan Dow Jones gibi endekslerinde bir miktar daha negatif olduğu bir performans görmüştük. Bu sabah itibariyle en azından öğle saatleri itibariyle ABD vadelileri tarafında da hiç de fena olmayan açılış rakamları bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. Ve belki de bir miktar daha bu iyimserliğin özellikle değerli metaller tarafını sirayet etmediğini görüyoruz ki geçtiğimiz haftada o tarafta pozitif performanslar görmüştük. Fakat ben belki bir miktar daha özel bir parantez açacak olsaydım eğer bugünkü fiyatlamalar çerçevesine o da özellikle kripto para birimleri olurdu ki Bitcoin çerçevesinde bu sabah itibariyle Ocak ayından bu yana en hızlı yukarı doğru gelen ve Ocak ayından bu yana en yüksek gördüğümüz fiyat seviyesini yakından takip ediyoruz. Uzun bir dönemdir aslında burada bir bayrak oluşumunu takip ediyorduk. Özellikle yaklaşık 10-12 işlem günü itibariyle 80 bin doların üzerine doğru kalıcılık sağlayan ama 82.500'ler çerçevesinde tutunamayan Bitcoin tarafında özellikle bugün itibariyle 84 bin dolar seviyesinin aşıldığını görüyoruz. Şimdi burada özellikle teknik gerekçeler tarafında hali hazırda bir bayrak formasyonunun yukarı doğru kırıldığından bahsettim ama bir diğer olumlu görebileceğimiz kısım ise bu tarafta Golden Cross dediğimiz özellikle altın oran diye de tabir ettiğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın daha trend ortalaması olarak takip ettiğimiz 200 günlük ortalamayı yukarı doğru kesmesi. Bu da bir miktar daha özellikle orta ve kısa vadede buradaki iştahta bir miktar daha yükselişin beraberinde getirebilir mi diye artık kripto para primi traderları da birbirlerine sorduğunu söyleyebiliriz ki son dönemde hali hazırda burada kısa pozisyonların tasfiyesini yakından takip ediyorduk. Bugünkü o özellikle hızlı ve sert yükselişin ardından da bir miktar daha burada kısa pozisyonda kalan yatırımcıların da likiditasyon çağrılarını o tarafta yakından takip ediyoruz diyebilirim. Dolayısıyla Bitcoin tarafında hali hazırda önemli eşikler aşılırken buradaki fiyatlamanın nereye doğru

0: evrileceği, geçtiğimiz yıl Ekim ayında gördüğümüz o 125 bin dolarlık zirve seviye ne zaman görülecek, onu da yakından takip edeceğiz. Bir diğer tarafa gelecek olursam, o tarafta da BIST 100 tarafından konuşmak lazım ki bugün yine Borsa İstanbul tarafında 13 bin seviyesinin aşağı doğru fiyatlandığı ama buralarda çok kalıcı kalamadığı ortamda taban hisseler ayrı bir boyutta inceleniyor. Diğer taraftan da başta BIST 30 şirketlerine de sirayet ettiğini gördüğümüz yüksek oynaklık Zeynep. Bu tarafta özellikle sabah itibariyle bankacılığın negatif tarafta açıldığını ama gün içerisinde pozitife geçme çabasında olduğunu yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi yukarı aşağı yönlü ciddi bir volatilite var Borsa İstanbul çerçevesinde. Geçtiğimiz hafta fonlar çerçevesinde gördüğümüz o oynaklığın bu haftaya da en azından haftanın ilk işlem gününe de sirayet ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada 14.000'in altına geldik derken bugün itibariyle ki geçtiğimiz hafta da 13.000 seviyesinin aşağısını test ettiğimiz ama kalıcı olamadığımız bir fiyatlamada 13.000 seviyesi de özellikle 12.900 bu 100 puanlık hat burada bir miktarda destek olarak yakından takip ediliyor. Ama şunu söyleyelim ki açılış itibariyle BIST tüm endeksi olarak bakacak olursak bu sabah 120-110 hissenin taban ya da tabana yakın fiyatlamadan işlem gördüğü ve buralarda fiyat oluşumunun gerçekleştiği bir ortamı takip ediyorduk. Buradaki taban serileri devam ediyor. Bugünkü puan bazlı katkılara baskılara baktığımız zaman da destek finans faktörünün başta olmak üzere özellikle 82 hissenin yönünü aşağı doğru çevirdiği bir ortamdayız. Ve fiyatlamaları bir miktar daha hali hazırda haber akışları ile birlikte karşılamaya devam ediyoruz. Ama şu anda şunu görüyoruz ki en azından sadece 18 hissenin yönünü yukarı doğru çevirdiği ve belki bir miktar daha Astor, Akbank ve bankacılığın primlerini içerisinde katacak olursak çok ama çok bir miktar daha bir avuç hisseyle birlikte yukarı doğru gitmeye çalışan bir Borsa İstanbul görüntüsü var.
1: Mehmet çok çok teşekkürler.

0: Seans ortasını tamamladık. Birazdan piyasa hattı var. Az sonra görüşelim.
1: Reklam. Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya İstanbul'a demedi,
3: sen tam merkezinde. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Reklam. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü itibariyle fiyatlamalar nasıl bakarak başlayalım? Geçen haftaki o nasıl diyelim son derece yoğun, dikkat çekici fiyatlamaların ardından ki Borsa İstanbul hafta %8'i aşan kayıplarla tamamladı biliyorsunuz. Cuma günü de satıcılı bir seyir vardı. Bugünse 13.117 puanda an itibariyle %1,24 aşağı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafındaki kayıpların seviyesi sabahtan bu yana farklılaştı ve bankacılıktaki görünüm pozitife döndü. %1'e yaklaşan primlenmeyle mali tarafta %3'e yaklaşan kayıplar var. Sınav tarafta ise %2,42'lik aşağı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün. İkinci sayfaya geçecek olursak hizmetler %1,83 satıcılı. Turizm tarafında %3,55'lik aşağı yönlü hareket var. Ulaştırma burası da yatay negatife dönmüş durumda ki ciddi kayıplar olan bir segmentti burası da ki yatay pozitife de geçti biz konuşurken. Şimdi bakalım paralar tarafında kurlarda görünüm bize ne söylüyor. Dolar 100'ün üzerinde 48.80'de dolar TL 56.06'da euro TL var. 1.1481'den geçiyor işlemler. Euro dolar çaprazında 1.15'inde altına geldi. JP Morgan ve Katar Yatırım Otoritesi arasında 20 milyar dolarlık bir yatırım ortaklığı hedefleniyor. Haberi de bu arada ekranda son dakika olarak geçiyoruz. Onu da seslendirmiş olayım. Devam edelim. Avrupa piyasalarıyla devam edelim. Ceren detayını verecek ama bugün pozitif bir hava var Avrupa piyasalarında. Londra borsası da Kakaren endeksi de aynı oranda %0,94 primli. Frankfurt DAX endeksinde %1'in üzerinde alıcılı seyir. Milano borsası en pozitif ayrışan %1,26'lık yukarı yönlü hareketle. Amerikan vadelileri de pozitifti. Yaklaşık bir 10 dakika, yarım saat kadar önce baktığımızda Dow Jones %0,8'e yaklaşan primli görünüyor. Nasdaq %1,10 yukarı yönlü. S&P'de ise %0,7'lik bir pozitif hareket söz konusu. Getiri eğrisine bakacak olursak getiri eğrisinde 10 yıllıklar 4.95, 5 yıllıklar 4.81, 2 yıllıklar 4.72 seviyesinde. Birazdan küresel piyasaları da içeriği de konuşacağız. Tabii küresel piyasalarda yani daha doğrusu küresel merkez bankaların nezdinde bundan sonra patika nereye gidecek? Yani faiz döngüsünden bahsedilebilir mi? Yoksa oralarda değil miyiz? Konuşacağız üzerine. Emtia ve Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin günün hareketlisi az önce Mehmet de seans ortasında buranın detaylarını verdi. 85 bine gelen bir fiyatlama var. %4,23'lük primlenmeyle. 100 dolar 46 centten geçiyor Brent petrolde işlemler. Amerikan tipi 97 dolar 64 centte. Spot altının ons fiyatı 4.344 dolarda. 65 dolar 87 centten de gümüş işlemlerinin geçtiği seviyeyi takip ediyoruz diyelim. Ve böylece rakamlarla görünümü kabaca özetlemiş olalım ve devam edelim. İntegral Yatırım bağlantımıza geçelim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar yayına katılacak bu noktada. Sevgül Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii geçen haftayı Borsa İstanbul açısından %8'in üzerinde kayıplarla tamamladık. Fonlar cephesinden yaşanan gelişmeler, alınan önlemler, tasfiye kararları, açıklamalar ve düzenlemeler eşliğinde tamamladığımız bir hafta oldu. Küresel tarafa bakacak olursak orada yüksek faiz ortamının devam ettiği, hani petrolün bir miktar geri çekildiği ama yüzlerin üzerinde durduğu, jeopolitik belirsizliğin bir yere bağlanmadığı bir ortam var. Bundan sonra işte makro verilerin bir miktar daha yakın takipte olacağı, bir faiz artırım döngüsünden bahsetmek mümkün mü değil mi sorusunun tartışıldığı bir iklim. Dolayısıyla bu ana temalar eşliğinde sizin notlarınızı alalım.
1: Öncelikle haftaya pozitif risk iştahıyla başladık küresel tarafta.

0: tarafta. Burada geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere ve Japonya Merkez Bankası kararlarını almıştık. ABD tarafında Fed faizleri beklentiler doğrultusunda 25 bas puanlık arttırdı. Özellikle de ileriye yönelik projeksiyonlarda 75 bas puanlık bir faiz artırımı döngüsü olduğunu izledik. Bu yılki Ekim ve Aralık toplantılarında ise bir faiz artırımı bekleniyor. Dolayısıyla Ekim toplantısı öncesinde özellikle de ABD istihdam ve enflasyon verilerini takip edeceğiz. Son süreçte bu iki veri yüksek gelmişti. İstihdam tarafı güçlü, enflasyon tarafı da beklentilerin üzerine gelmişti. Dolayısıyla bu veriler şu an için yakından takip edilecek. Bu sabah itibariyle Fed'in Eylül ayında faiz artırımı ihtimalleri %53 olarak fiyatlanıyor. Diğer taraftan İngiltere tarafında faizler sabit bırakılmıştı %3,75 ile, ama genel olarak toplantı şahin olarak değerlendirildi üyeler arasındaki oy çoğunluğu nedeniyle. Diğer taraftan Japonya tarafında da faizler özellikle de 1,25 seviyesine yükseltilerek son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu toplantıların ardından özellikle de Fed faiz kararı ardından dolar endeksinin yükselmesi fiyatlamaları etkiledi. Dolar endeksi yeniden 200 günlük ağırlıklı ortalaması ve 100 kritik seviyesi üzerinde harekete başladı. Burada bundan sonraki süreçte özellikle de 101,20, 200 haftalık ortalama, burası önemli, orta vadeli yön açısından önem arz etmekte. Diğer taraftan 100-250 de orta vadeli direnç konumunda. Özetle dolar endeksindeki yükseliş fiyatlamaları değiştirdi. Geçtiğimiz hafta Brent petrol haftanın son işlem gününde miktar geri çekilme olmuştu. Haftaya da biraz petrol tarafında aşağı yönde fiyatlamaların arttığını izliyoruz. Özellikle burada bu haftaki Birleşmiş Milletler toplantısında ABD ile İran arasında bir müzakere beklentisinin oluşması, diğer taraftan Trump ve Xi'nin görüşmelerine ilişkin beklentiler takip edildiğini bekleyelim, belirtelim. Diğer taraftan ABD 10 yıllıklarında da bu hafta başlangıcında bir miktar geri çekilme var. Özellikle de Brent petrolün son süreçte yüksek seyretmesi 10 yıllıkları yukarı taşımıştı. Nitekim 2023 tepe noktası geçilmişti. Yeni haftada hem Brent petrol hem de 10 yıllıklardaki hareketleri yakından takip ediyor olacağız. Bu hafta PMI haftası, küresel tarafta PMI verilerini takip edeceğiz. PMI verileri büyümenin öncü göstergesi olması bakımından önemli. Diğer taraftan bu hafta Fed başkanları konuşacak. Geçtiğimiz haftaki toplantı ardından 28 Ekim'deki Fed faiz toplantısı
1: Evet.
0: öncesinde bunlar da takip edilecek. Son olarak Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaları da değinmek istiyorum. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta çarşamba günü fon piyasasındaki gelişmelerle birlikte hızlı bir geri çekilme başlanmıştı. Yeni haftaya da bu etkiyle başladık. Teknik olarak aşağıda 12.800 civarı geçen haftanın dip noktası. Öncelikle burayı takip ediyor olacağız. Yönün yukarı dönmesi için 13.200 ve 13.500 seviyelerini takip edeceğiz. 12.800'ün kırılması halinde ise aşağıda 12.500 yeni destek olarak takip edilebilir. Teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Lütfar, biz teşekkür ediyoruz. Burada bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA.

0: Ağ kuruluşudur.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Piyasa hattına devam ediyoruz. Mehmet Aşçıoğlu, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı bu noktada yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tabii konumuz değişmedi geçen haftadan bu haftaya. Sert bir haftayı geride bıraktık. Son olarak tasfiye süresini SPK'nın fonlarla ilgili 3 aydan 6 aya uzatan kararını takip ettik. Şimdi tabii burada soru şu sanırım, hani bu fonların portföyündeki hisselerin hani piyasada yarattığı, yaratacağı etki üzerinden, o taban serisi üzerinden analiz edecek olursak, satış baskısı üzerinden bakacak olursak ne etki üretir? Bir de tabii piyasadaki hani hem likidite açısından hem ödeme sistemlerinde sorun yaşanmaması açısından ne ifade eder?
1: Şimdi tavsiye halinde olan fonların içindeki kıymetler, bir de bunun dışında işlem gören kıymetler. Ama tabii sadece iki fon özelinde, Pusula'nın ve Terra'nın fonları özelinde içinde bulunan kıymetlerle diğer fonlarda bulunan kıymetler bazılarında benzer hisseler olmasına rağmen ayrışıyor. Tasfiye halinde herhalde en büyük güçlük Pusula ve Terra tarafında olacak. Çünkü orada bakıldığında grup şirketleri var bu gruplara ait. Şimdi sabah açılışında bu hisseler taban yaparak başlıyoruz. Birkaç zaman da böyle devam edebilir. Orada olan biten şu, tamam bunlar bu fonlarda ama bu hisseleri dışarıdan alanlar da var. Çünkü bir ara piyasa tam kelimenin tam tabiriyle oyun piyasası olmuştu. İnsanlar burada normal hisselerde para kazanmadıklarını düşünerek, ki 3 yıldır haklılar da. Orada da bir aksiyon, bir dinamizm olduğu için oraya yönelmişlerdi. Şimdi bu taban olan hisselerin bir kısmında böyle pozisyonlar var ve bir kısmının da kredili olduğunu varsayın. Tabii şimdi taban taban aşağı gelirken o hisseler teminat tamamlama çağrısı oluyor. O zaman da varsa o pozisyonları taşıyanların başka teminatları, onlar nakde çevriliyor. Cuma günü muhtemelen bunu yaşadık. Bugün sabahına da öyle başladık. Ama bu türbülansın içinde bu hikaye de bitecek. İş sadece ondan sonra bu fonların tasfiyesi ve tabii ki varlıkların satışına kalacak. Oradaki o varlıklar, o hisse senetleri, özellikle de az evvel tanımladığım türden olanlar bir müddet daha muhakkak sıkıntı yaratacaktır. Çünkü bir taraftan da başka gelişmeler oluyor yine bu şirketlerle ilgili. Öyle olunca da süreç fon tasfiyesinde bazı grup varlıklar için uzun olacakken bazıları için hızlı olacak. Tabii burada kestirmeden işte şu fon şu kadarını alır, bu kadarını alır demek hiç kimse için mümkün değil. Çünkü çok soru geliyor yatırımcıdan. Öyle bir tahmin ya da hesabı hiç kimse yapamaz. Bugün 6'ya çıktı fonların tasfiye süresi. Umut ediyoruz ki o süre zarfında varlık derinliği sağlanır ve gerçekten makul varlık değerleriyle fon dönüşümleri gerçekleşir, insanlar da rahat eder.
0: Peki Mehmet Aşçıoğlu, şunu da sorayım, yani atılan adımlar, özellikle işte aracı kurumlar ve yatırımcılar üzerindeki bu teminat tamamlama çağrısı, margin call baskısını hafifletme noktasında ne kadar etkili?
1: Şimdi atılan adımlarda o etkiyi görmek mümkün değil şu anda. Görebildiğim şey bugün
0: yani
1: de yine
0: varlık. Yani kredi işlemlerdeki esneklik üzerinden özellikle soruyorum.
1: Yani kredi işlemlerde tam tersi bence şu an esneklik kalktı. Hani ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ya. O hale geldik. Hatta öyle bir paranoya durumu oldu ki şimdi binlerce fon var. Biz burada birkaç tane fon konuşuyoruz. Evet, büyüklüklerine bakıldığınızda piyasanın belli bir yüzdesini temsil ediyor ama büyük, daha büyük kısım dışarıda ve bir sürü fonda gayet sağlıklı yürüyor. Hı hı. Şimdi böyle bir örnek her yere mal edilemez. Tabii haliyle şimdi bu yaşandıktan sonra bir müddet piyasada da muhakkak ki çalkantısı oluyor. Çünkü herkesin netlik derecesi aynı olamaz varlıklara karşı. O sebeple de biz neredeyse 3. haftadayız. Onun yarattığı türbülansı da yaşıyoruz. Ama biz daha büyük krizleri gördük. Ben bunları hep yayınlarda anlatıyorum. 2001 çok büyüktü. Hoş bankacılık krizinde bankalar söz konusu olduğu için mevduat tarafında hiç kimse etkilenmedi. Ama 94 krizinde vatan aracı kurumlarda bir sürü insanın hiçbir şey almadan paraları heba oldu. Ve sonra sistem, aracı kurum tesisi, bankerlik müessesesinin sonu ve özellikle anonim şirket şeklinde tesis eden aracı kurumların sigorta karşılığı teminatları ile birlikte MKK'nın, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Takas Bank'ın ve benzeri güvence verecek kurumların, düzenleyici ve denetleyici kurumların tesisiyle iş bayağı da sigortalı, bayağı da güvenilir, belki de Türkiye'nin en güvenilir mali müesseseleri haline geldi. Şimdi burada fon, portföy yönetim şirketlerinden çok fonun yapısı ve fonun yapısı işleyişi içindeki zayıflıklardan faydalanmayı konuşuyoruz. Ama her fonda bu demek değil. Yani para piyasası fonu var bunların içinde. Bakıyorsunuz para piyasası fonu başka kurumlardaki fonunu bozdurmak istiyor vatandaş. Biraz içeriye bakması gerekiyor. Her fonun içeriği var. İçinde ne olduğu da var. Bunların da içinde ne olduğu görünüyordu aslında. Ama doğal olarak insanlar çoğunlukla bakmamıştır. Nasıl olsa bu para piyasası fonu diye. Önümüzdeki dönemde daha çok irdelenecek, daha çok bakılacak bir ortam olacağı kesin. Piyasanın akışı dediğiniz şeyi siz rahatlatamazsınız o akışta. Satmak isteyenler sayısı azalır, alıcılar piyasayı dengeler. O aşamadan sonra piyasa rahatlar. Ben tahmin ediyorum artık 1-2 güne o da olacak.
0: Şimdi Mehmet Bey, baktığımızda Borsa İstanbul'daki geri çekilme seviyelerini, yani 13.189 puanda 13.200'ün altına sarktı. Bir geçici hasar olarak mı, hasar tespiti süreci olarak mı görmek lazım, yoksa bu yaşananlar özellikle hani piyasa çarpanları üzerinden daha yapısal etki üretiyor mu?
1: Yapısal etki şöyle üretecek. Bu endeksin büyük yoğunluğunu bir tane hisse temsil ediyordu. Yine bu fonlarda yer alan destek finans faktörü. Zaten o düşüyor ve hala da endekste MKB30'da. Bu endeksin düşüşünün bir kısmı da ondan geliyor. Çok belli ki yarın öbür gün endekslerden çıkarılabilir. Bu da şaşırtmaz artık kimseyi. Öyle olunca da aslında yapısal taraftaki sorun olacak şeylerden ve sorun olan şeylerden de piyasa kurtuluyor olacak. Muhtemelen o çıkacak, yerine bir başkası girecek. Ve endeks o aşamada da bu correction'ı tamamlamış olacak düşüşü. Ben ekrana bugün yaptığım yayında endeksin 2003'ten beri ancak şeyini, grafiğini alabiliyorum. Aylık bazda onu insanlara gösterdim. Araya da 2008 mortgage krizi girdi. 94 endeks seviyesine döndüğümüzü vaaz ettiğimiz bir yıl. Bir bakarsanız görürsünüz. Endekse genel yön yukarı. Çünkü biz enflasyon üretiyoruz, devalüasyon üretiyoruz. Arada böyle krizler de yaşanıyor. Bu yukarı trend bozulmuş değil. Muhtemelen bu düzeltmenin sonunda tekrar piyasada alımlar şekillenmeye başladığında, ki alımların artık şekli değişecek. Ben bundan sonra kolay kolay duro tahtayı yapayım, yok bilmem neyi yapayım olacağını düşünmüyorum. Onu yapmak bundan sonra büyük herhalde cesaret ister birileri için. Ki piyasanın normalleşmesi de budur. Piyasa kendi koşulları içinde fiyatı belirlemesi lazım. Dediğim gibi iktisadın temel kavramı arz ve talep. Tabii ki burada hisse senetleri ya da şirketlerin temsil ettiği hisseleri, edindiği hisseleri konuşuyoruz. Bundan sonra şirketlerin gerçek durumu, gelecek beklentileri ve tabii başta finansal göstergeler olmak üzere pek çok somut faktörü fiyatlayarak piyasa ilerleyecektir.
0: Mehmet Aşçıoğlu, çok teşekkürler katıldığınız, kalktığınız için. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı konuğumuzdu. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda yanı başımda Utku Oktay Acun Değer var. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi biraz da bir küresele bakacağız sizin. Ne içeride yaşanan bu gelişmeler aslında biraz küreselde de destekleyici bir ortamın olmadığı atmosferde meydana geliyor an itibariyle desek. yerinde olur sanırım. Çünkü şunu kastediyorum özellikle gelişmekte olan ülkelere, akımlara etki açısından bakacak olursak, faiz hadlerinin yüksek olduğu, yüksek kalmaya devam etmesi noktasında da bir tartışmayı takip ettiğimiz bir süreç var. Yani hem Fed ekseninde hem ECB ekseninde borç arttırdı, İngiltere arttırdı. Böyle tarihi bir şekilde herkesin paranın fiyatı faizdir, faiz arttırdığı bir süreci takip ediyoruz. Ama şimdi tartışmanın şuradan gittiğini dönüyorum. Dolayısıyla size onu sorarak başlayayım. Yani faiz arttırım döngüsü içine mi giriyoruz, yoksa onu söylemek için daha yani orada değil miyiz?
2: Yani bence faiz artışını iki taraftan bakmamız lazım. Yani birincisi, aslında bir faiz politikasının sıkı olup olmadığına karar vermek için denge faizi konuşuyor olmamız lazım. Yani denge faizler yukarıya giderken, eğer Merkez Bankası sıkılaşma adımı atıyorsa, aslında bunun tam olarak ne kadar sıkılaşma olduğunu da belki tartışmak gerekiyor olacak. Ben biraz da şu anda işin o tarafında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü önceki teknoloji ve sanayi devrimlerinin aksine bu sefer biz istihdam piyasasında aslında bazı kırılmalar görmeye başladık gibi. Yani Amerika'ya baktığımızda aslında geniş kapsamlı işsizlik tarafında çok iyi bir gelişme ile karşı karşıya değiliz. İşte Fed'in son yaptığı bir çalışma vardı. İşe alım oranlarına bakıldığında AI exposed olan sektörlerin çok ciddi bir sıkıntı yaşadığını orada görüyoruz aslında. Ve bu ayar katlana katlana da gidiyor, AI'ın istihdam tarafına yaptığı etki. Ama çok ciddi bir tabii yatırım iştahı var ve verimlilikle de bunun karşılık bulduğunu görüyoruz. O yüzden ben daha çok denge faizin yukarı gitmesi olarak okuyorum bunu. Tabii Japonya'nın ve Kore'nin biraz daha tabii istisnai durumları var. Dışarı giden tasarrufunu içeri çekmenin direkt olarak bir karşılığı var faiz adlerinde, ama ben reel olarak bir sıkılaşma döngüsünde olduğumuzu çok düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki. Şimdi o zaman şunu sorayım. Yani mesela Nasdaq'ta, S&P'de yılın geri kalanında ne görürüz? Yani burada hani enflasyonist baskılar kaynaklı bir hareket mi görürüz? Yoksa daha ziyade ekonomik verilerin getirdiği bir tepki, yani belki de direnci mi görürüz?
2: Bence ekonomik verilerin direncini göreceğiz. Çünkü şu önemli, bence yine aynı yere döneceğiz aslında. Bir önceki sorunuza doğru dönüyor olacağız biraz ama.
0: Biraz ama bu ekseninden konuşalım diye sordum.
2: Evet, yani şimdi biz şeyi görmeye başladığımızda, aslında bu ekonomik büyümeyi gördüğümüzde, hani klasik bunun teorik karşılığında önce girdi maliyetlerinin bir arz sıkışması yaşaması ve sonrasında da ücretler kanalı üzerinden bir enflasyonist etki göreceğimiz bekleniyor olmalı. Ancak biz şu anda ücretler kanalından ciddi bir aktarım görmediğimiz için şu anda net olarak bir çıktı artışıyla karşı karşıyayız aslında baktığımızda. Bu da bence ve buradaki talebin çok fazla faizleri de arttırmadığını sürece, verimlilik çok hızlı yukarıya doğru gittiği için muhtemelen özellikle AI sektörlerinde faizle endeksler arasında bir kopuş döneminin içerisinde olduğumuzu ben düşünüyorum bu yüzden. Yani tabii ki burada şey ayrışmaları olacak.
0: Buyurun. Şunu mu anlamalıyım? Yani o yüksek değerlemeler hikayesi devamı mı anlamalıyım? Burada?
2: Evet, aynen.
0: Yani çünkü normalde tersinin olması beklenir ya.
2: Tabii, yani normalde şey olarak tersi, faizler yukarıya doğru giderken bunun olmasını yani bir düzeltme olmasını paranın maliyetinden dolayı konuşmak lazım, ama paranın maliyetinin aslında karşısına çıkarttığınız projenin değerlemesi çok hızlı büyümeye devam ettiği sürece ve buradaki hedef pazarı sürekli büyütüyorsanız, aslında matematik de çok çalışmıyor. Yani o linki de biraz kırıyorsunuz. O yüzden ben bir iki tane risk var tabii piyasalar için. Birincisi, şu anda hani faizler reel sektör olarak dayanabiliyorlar ama repo piyasası biraz çatlamaya başladı. Yani orada tahvil borçlanma maliyetlerinin biraz ayrıştığını görüyoruz genel repo oranlarından ve bu hafta ihraçların yüklü olduğu bir hafta hazine tarafında. Yani Fed ile BSENT'in birdenbire aynı dili konuşmaya başladığını görebiliriz bir şeyler çatlamaya devam ederse. Bir de petrol tarafında bence oynaklık çok zayıf fiyatlanıyor şu anda. Yani evet, o yüzden belki kısa vade biraz daha hareketli olabilir ama çok risk görmüyorum orta vadede.
0: Şimdi teknoloji tarafı için son dönemde gördüğümüz bir tartışma var ki kritik tema orası olacak gibi duruyor. Yani yapay zekada hız keselim meselesi, belli başlı yapay zeka şirketlerinin CEO'ları üzerinden de yaşanan bir tartışma. İşte Sam Altman, Elon Musk ki Anthropic başlattı bunu, Anthropic CEO'su. Bu hız keselim söylemi Hani bu taraftaki ilgiye ve tabii de devamında fiyatlamaya ve yatırım iştahına sizce nasıl yansır?
2: Şimdi bence bu sorduğunuz soruda 3 tane güncel ve biraz ben yanlış tarafından bakıldığını düşündüğüm yer var. Onlardan bahsedeyim. Tamam. Belki öyle resim biraz daha oturacak. Şimdi öncelikle bu bir hız kesme söyleminden çok regüle edilebilir bir hızlanma olarak okunması lazım. Yani antropin metinleri, ki antropik bu konuda 2 senedir aslında
0: slow
2: yazılar
0: down
2: yazıyor.
0: Slow down diyor ama yavaşlamalıyız diyor ya.
2: Yani pacing diye söylüyor ama hani bunu birazcık daha şu anlamda söylüyorlar aslında. Elimizdeki kapasitenin belli bir kısmını artık bunları yönetmeye doğru ayıralım ki daha kontrollü bir yükseliş olsun demeye getiriyorlar aslında. Yoksa şu anda onların ana amacı aslında birinci proje iki şirketinin önünde tamamen yapay zeka modellerinin kendi kendine eğittiği projeler olmaya devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir durum var aslında. Birincisi bence bu iki model şirketi OpenAI ve Anthropic bütün tartışmalara rağmen o kadar güçlü ki şu anda bence pazar payı olarak. Şunu söyleyebiliyorlar. Yani bize eğer durdurmak istiyorsanız şu anda sizin çok büyük bir çip kapasitesine ihtiyacınız var. Çünkü yani bir birimlik bir model varken kapasite olarak eğer kamunun elinde yine bir birimlik model olursa siz bunu denetleyemiyorsunuz aslında. Yani 5-10 birim olması lazım elinizdeki gücün. Ve bu güce sahip olmadıkları için biz kendi içimizde bunu hallederiz. Ama halledeceksek eğer bir giriş bariyeri olarak bunun ortaya çıkması gerekecek. Modellerin nöronları dışarıdan izleniyor olacak. Bütün inference süreçlerini tekrar izleyecek. Çip kısıtlamaları Çin'e daha artacak vesaire. Burada bence biraz gücünü kullanmaya çalışıyor bu şirketler. İkincisi de şu. Bu resim

0: çekebildiklerine göre rakamların da dışında Çin ve open source tehlikesinin biraz bence fazla abartıldığını görüyoruz Amerika için. Yani Amerikalı model üreticileri şu anda bunu söyleyebilecek kadar rahatlar. Çünkü bir iş modeline entegre etmeye çalışıyorsunuz. Çok kolay bir şey değil hakikaten. Böyle bir yapı lazım. Son olarak da şu var, bence o enteresan. Hep şey diye okunuyor, yani Çin Amerika'ya girmesin, Çin Amerika'ya girmesin diye okunuyor ama Çin'de yayınlanan dokümanlarda da aynı şey var. Yani onlar da çok korkuyorlar aslında. Yani çünkü birdenbire o sızıntıların nelere sonuç verebileceğiyle alakalı DeepSeek ve Alibaba'ya da ciddi bir baskı var. Yani çok hayırlı bir iş değil tabii ama yani şey olarak görünmüyor.
1: Peki, o zaman son bir soru. Biraz da yine Japonya üzerinden konuşarak tamamlamaya çalışalım. Şimdi Japonya tarafındaki faiz artımı aslında bir müddettir hani buradaki politika, yani para politikası üzerinden giden bir tartışma var. Yeterince hızlı değil piyasa tepkisiyle korelasyonu üzerinden. Şimdi burası özellikle carry trade piyasası açısından çok kritik. Dolayısıyla bir carry trade işlemlerinde çözülme riski üzerinden giden bir tartışma da var. Bu tarafa baktığımızda ne görüyorsunuz? Yani böyle bir risk, ciddi bir risk var mı şu an?
0: Yani şu anda bence aşırı ciddi bir risk yok. Ciddi riskin de bence önündeki engel yine Boj'un kendisi olacak önümüzdeki dönemde. Çünkü evet şu mümkün, yani Japonya'da getirirler çok yukarıya gider. Hani basis swaplar üzerinden bir kırılma yaratılır ve para akışı birden tersine dönebilir. Ama bu aslında biraz teoride var olan bir şey. Çünkü sonuç olarak Amerika'ya gelen sermayenin cinsine baktığımızda hisse senedi ağırlığı hala çok yüksek ve oradaki zaten nominal büyümeyi biraz fiyatlamaya geliyor. Burada bir kırılma yok. Japonya ile Amerika arasında hala çok ciddi bir fark var. İkincisi de Japonya'nın bence şu an çok şahin adımlar atmaması, ki onlar aslında Boj, yani enflasyonun bir sebebi olarak değersiz yeni görüyor. Ona rağmen arttırmamalarının sebebi bence bankacılık sisteminin içerisindeki o yüksek taviz stoğuna çok zarar vermek istememek. Yani burada çok ürkütmek istemiyorlar bence yatırımcıları. Yavaş yavaş bir tempo olsun ve doğru düzgün bir getiri eğrisi oluşsun istiyorlar yıllar sonra. O yüzden bence şu anda çok akut bir risk değil o.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Utku Oktay Acun Değer İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı konuğumuzdu. Şimdi bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını alalım. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analisti yayına katılacak.
2: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Ceren hoş geldin.
3: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk.
1: Avrupa tarafına baktığımızda bugün orada pozitif bir hava olduğunu görüyoruz. Geçen haftaki kırmızı sayfaların ardından Avrupa borsalarında bir toparlanma hikayesini takip ediyoruz sanırım.
3: Evet, geçen hafta 3. hafta üst üste düşüşle tamamlamıştı Avrupa endeksleri ve bugün baktığımız zaman güçlü bir yükseliş yaptı haftaya endeksler. %1'in üzerinde prim var Avrupa borsalarında. Alman DAX endeksine primler %1.2'ye ulaşmış durumda. Tabii piyasalar jeopolitik risklerin azalacağı beklentisini fiyatlıyor. Hem petrol hem de doğalgaz fiyatlarındaki gevşeme bunun göstergesi. Bugün sektörel bazda bakacak olursak %2'nin üzerinde primle teknoloji tarafı öne çıkıyor. En hızlı yükselen endeksler arasında. Fakat tabii çoğu sektör bugün değer kazanıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş etkisiyle enerji tarafı biraz negatif. Fakat orada da sınırlı bir düşüş var. Brent petrolün varilinde düşüş biraz daha hızlandı. Bugün 100 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini takip ettik. Özellikle Trump'ın İran Cumhurbaşkanı ile görüşmeye yeşil ışık yakması piyasalarda tansiyonu azalacağı şeklinde yorumlandı. Diğer tarafta baktığımız zaman hisse bazlı hareketleri, bankacılık hisseleri de bugün hızlı yükselenler arasında. Societe Generale'in Fransız bankanın karlılık hedefini yükseltmesinin getirdiği iyimserlikle hisseleri %3 üzerinde primli. Diğer yanda zayıf performans gösteren hisseler arasında Novo Nordisk hissesi bulunuyor. Çünkü sağlık grubu hedeflerini açıkladı fakat sunduğu hedefler yatırımcıların beklentilerini karşılamadı. Sabah saatlerinde hisselerde %7'yi aşan düşüş vardı. Şu saatlerde %5 civarı kayıplı işlem görüyor. Son bir ayda baskı altındaydı Avrupa borsaları. Özellikle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle. İşte Cuma günü biz tahvil piyasasında çok sert hareketler yaşandığını gördük. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 100 bas puanın üzerine çıktı. 2012'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Bugün orada da bir gelişme var. Genel olarak küresel tahvil piyasasına bir rahatlama geldi. Fransa cephesine baktığımız zaman Fransa 10 yıllık tahvil faizlerinde 10 bas puanı aşan bir düşüş yaşandığını görmekteyiz. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz makası ise yeniden 100 bas puanın altına gerilemiş durumda. Tabi bu hafta Birleşmiş Milletler zirvesinde olacak gözler. Trump-Xi Jinping görüşmesi başta olmak üzere çok sayıda liderin görüşmesi takip edilecek. Özellikle Trump'tan gelen açıklamalar, İran Cumhurbaşkanı ile görüşmeye yeşil ışık yakması da takip edilecek önemli başlıklar arasında. Petrol fiyatlarına detaylı olarak baktığımız zaman Brent petrolün varili 4. gün üst üste değer kaybediyor ve böylelikle Haziran ayından bu yana en uzun süreli düşüş serisini kaydettiğini görmekteyiz. Tabii hafta sonu Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve LNG sevkiyatlarında yaşanan artış da aslında piyasalardaki iyimserlikte rol oynuyor. Özellikle son bir haftalık döneme baktığımız zaman oradan geçen akışların son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktığını görmekteyiz. Tabii riskler devam ediyor. Mesela Suudi Arabistan hafta sonu Riyad için hava saldırısı alarmı verdi. Bu konu da önümüzdeki günlerde takip edilecek konu başlıklarından biri olacak. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman Cuma günü doğalgaz fiyatlarında %4'ü aşan bir yükseliş yaşandığını görmüştük. Bugün orada da bir gevşeme var petrol fiyatlarını takiben. %3'e ulaşan düşüşle doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati 76 euro seviyesine kadar geri çekildiğini görmekteyiz. Avrupa hızlı bir şekilde stoklarını doldurma çabasında, şu anda Avrupa genelinde doğalgaz depolarındaki doluluk oranları %70 seviyesine kadar yükseldi. Fakat son 5 yılın mevsimsel ortalaması olan %85'in hala oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz Zeynep.
2: Biz
1: piyasa hattını tamamlayalım. Birazdan iş dünyasıyla Alara Akgün gelecek. Ardından 16'da finans merkeziyle ben geri geleceğim. Görüşelim tekrar.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Lojistik sektöründeki son performansı ve Schengen vizesi tarafındaki aslında birazcık da zorlukları konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Dek Lojistik İş Konseyi Başkanı Fatih Şener. Fatih Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Adar Hanım. İyi yayınlar.

0: günler.
1: Teşekkür ederiz. Fatih Bey, sizinle aslında ayda bir programlarımızda, yayınlarımızda lojistik tarafındaki son performansı, kapı geçişlerini, orta koridordaki son aslında çözümleri ve sorunları, fırsatları konuşuyoruz. Fakat bugüne geldiğimizde en büyük gündem başlıklarından biri vize sıkıntısı oldu galiba. Çünkü kara taşımacılığı, karayolları tarafında son dönemde aldığımız duyumlara ve saha performanstaki son rakamlara bakıldığında Schengen tarafında büyük zorlukların çıktığına dair de söylemlerin arttığı bir ortamdan geçiyoruz. Bunlar nasıl zorluklar? Biraz sizden dinleyelim. Neyden kaynaklı oluyor ve nasıl bir çözümle sizce burada performansı biraz daha arttırabiliriz?
0: Öncelikle teşekkür ederim böyle bir imkan için Alara Hanım. Şimdi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak Türkiye'nin dış ticaretinin ticaret diplomasisini yapan bir yapıda yer alıyoruz. Biz de bunun lojistik konseyindeyiz. Şimdi malların hareketi maalesef tek başına olamıyor. Onları taşıyacak araçlara ihtiyaç var. Uçağa, gemiye, trene veya tıra, karayol araçlarına ihtiyaç var. Ve bunları taşıyacak sürücülere ihtiyaç var. Şu anda gerçekten bir uluslararası ticaret ve taşımacılık alanında bir yangın yeri. Çünkü vize konusunda, bugüne kadar biz size vize almanın zorluklarından çok bahsettik. Belki siz de bunu mağduruyorsunuz zaman zaman.
1: Her Türk Schengen vatandaş, başvurularımızda tabii ki zorluklar yaşadığımız anlarda oluyor.
0: Anlamsız redlerle yaşıyoruz ama sektör şu anda öyle bir krizle karşı karşıya ki o redler ve o masraflar, gitgellerden artık onlara razı hale geldi. Nedir bu? Schengen vizesi, şoförlere verilen vize, turistlere verilen vizeyle aynı. C sınıfı bir vize. Bu ne demek? Bu 6 aylık, 180 günlük bir vizeyle ancak 90 gün Schengen bölgesinde kalabilirsiniz.
1: Ama araya gireyim. Havayolu tarafındaki vizeyle çok farklı değil mi? Karayollarında farklı bir uygulama var.
0: Havayolu ve karayolu, havayolu ve deniz yolunun bir ayrıcalığı var. Onlar vizeden muaflar. Eğer yapay zekaya niçin karayolu ve deniz yolu çalışanları vizeden muaf diye sorarsanız, diyor ki bunun tek sebebi bu insanların gezi amaçlı değil, uluslararası eşya taşıma amaçlı seyahat etmeleridir diyor. Yani bu sebeple kara ve hava deniz ve hava taşımacılarından bize sormuyorlar. Karayolu taşımacıları da aslında bunlar da aslında turistik amaç yapmıyor. Aynı amaç bu sektör için geçerli. Şöyle oldu. Bu 90-180 kuralı bugüne kadar da vardı ancak elektronik kontrol sistemleri çok iyi kurulmamıştı. Evet. Şimdi dijital olarak bunu Avrupa Birliği Schengen kapıları kontrol ediyor ve kapıdan sizi şoförü geri çeviriyor. Geri çevirmek de şöyle bir şey yani. Gittiniz. Siz geri çevirdiğinde yolcu olsanız valizinizi alıp dönersiniz. Ama bunun sırtında ticari bir yük var. Türkiye'nin ihracatı var. Avrupa'daki bir müşterinin de beklediği bir mal var. Ne oluyor? Sektör panik halinde başka bir şoför bulmaya çalışıyor. Bazı şirketler patron aman benim vizem var ben bineyim götüreyim tırı demeye başlıyor. Yüzlerce şoför gümrük kapılarından dönmeye başladı. Bu sadece bizim sorunumuz da değil. Balkan ülkeleri şoförleri de bunları yaşadığı için.
1: Peki ne kadar süredir bu sorunla karşı karşıya kalıyor şoförlerimiz?
0: Yani yaklaşık 3 aydır kontroller çok sıklaştı. EEC diye bir sistem var o işlemeye başlayınca. Yani belki Bulgar fark etmiyor geçiyorsunuz. Arada Sırbistan'a geçiyorsunuz Schengen bölgesi değil. Hırvatistan'a girerken diyor ki giremezsiniz. Şimdi geri dönsen dönemezsin gitsen gidemezsin. Tabii bu Türk ihracatının, Türk dış ticaretinin mobilizasyonunu engelleyen bir şey. Başka bir yönü daha var. Şimdi siz 6 aylık bir vize aldınız diyelim.
1: Evet.
0: Avrupa'ya taşıma yapıyorsunuz. Avrupa taşıma şöyle 5 günde gidip 5 günde geliyorsunuz. 10 gününüz orada geçiyor. 2 gün Türkiye'desiniz. Sonra bir 10 gün daha gidiyorsunuz. 2 gün. Yani bu 6 aylık vizenin normalde 5 ayının AB topraklarına geçmesi lazım. Bir de eskiden şöyleydi. Bu Schengen'i kuranlar Almanya, Fransa ve Benelux yani Belçika, Lüksemburg ve Hollanda kurmuştu. 1 milyon metrekareydi bu alan. Şimdi bu alan çok genişti. 4,5 milyon metrekareye geldi. Ve bu artık Türk vatandaşlar için Bulgaristan'a geçtiğiniz anda taksimetre çalışmaya başlıyor. Bu gün çalışmaya başlıyor. Bazen duruş yasakları, sürüş yasakları var. Sosyal eylemler, toplumsal eylemler var. Gereksiz beklemeler var. Sektörün şu anda çok kıymetli 90 günü de çok bu sebeplerle verimsiz kullanılıyor.
1: Peki bu kısıtlamalar sebebiyle ne kadarlık bir iş kaybıyla bu 3 aylık süre zarfında sizce karşı karşıya kaldı?
0: Valla yani ekonomik karşılığı bunun 100 milyonlarca dolardır. Çünkü yükler gecikiyor. Avrupa'daki marketler sizin mallarınızı beklemiyor. Siz gitmezseniz başkasınınkini koyuyor oraya. Dolayısıyla bunun çaresi mesela Schengen'de bir de D tipi vize var. D tipi vize mesela öğrencilere veriliyor. Turneye giden sanatçılara veriliyor, işte sporculara veriliyor bu vize. Bunda gün sınırı yok. Öğrenciye verdi, şimdi daha uzun süre kalabiliyor. Yani bu noktada AB bölgesiyle, bir de Schengen şöyle bir şey var. Buna ihtiyaç duyan sürücü kaç tanedir deseniz, ben bunu Schengen idaresinin başındaki kişiye sordum. Sizce dedim, Türkiye'nin kaç şoförü vardır buna ihtiyaç duyan? Tahmin edin 250 bin demişti. Ama Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu rakam 25 bin. O kadar az mı dedi. Bu şoförlerin de iltica etme, orada kalma falan gibi bir dertleri yok. Bunlara siz şey verin, bu vizeyi. Gidip 6 ay çıkmaksızın kalıyorsa buna ceza yazın. Ama zaten bu şoförler evine dönmek istiyor. Yani gidiyorlar ve 10 günde bir geliyorlar. Yani bir ay kalana bu kotayı koyun. Ya buna D sınıfı vize verecek veya aslında bu insanlar görevli vizesi diye bir şey var. Türkiye'de medyacılara, değişik insanlara verilen bir gri pasaport var.
1: Evet. Çözüm buradan mı başlıyor? Biraz yani, çözümleri konuşalım
0: yani, evet. Ya D tipi vize, süre kaygısı olmayan. Ya görevli diyecekler. Çünkü bu insanlar aslında Türkiye'nin dış ticaretini taşımakla görevli. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye ihracat yapıyor ya batıya. Türkiye'nin batıya yaptığı ihracatın yaklaşık %50'sini Türkiye'deki yerleşik batılı firmaların malları oluşturuyor. Şimdi gidişte yaklaşık 3 euro civarında bizim kilogram başına ihracat değerimiz. Dönüşte 5 euro. Giden 3 euronun diyelim 1,5 eurosu zaten Avrupa menşeli şirketlerin. Dönüşte de bizim tırlar boş gelmiyor ya. Bunlar da dış ekonomik ilişkinin karşı tarafı olarak Avrupa'nın Türkiye'ye ve Türkiye ardına ihracatını taşıyorlar. O da 5 euro. Yani bakıldığında bu ticaretin 6,5 eurosu aslında yine Avrupalıların menfaatine mal taşıyor bunlar. Aslında Avrupalılara bu anlatılabilir. Yani bunlar bizim dış ticaretimizi taşıma görevlileridir. Mesela şimdi bizim medyamız, sektörel medya var. Bakıyorum arkadaşların hepsinde gri pasaport var. Görevli pasaport. Bunlar sınırda, geçişten, beklemeden muaf şekilde seyahat ediyorlar.
1: Bu pasaportların şoförlere de verilmesi talebinde bulunuyorsunuz ki bir çözüm
0: bir yolda bu olabilir.
1: Peki bir vize muafiyeti aracı da çözüm olarak sunulabilir mi?
0: Aslında yıllar önce biz bunu gidip Schengen'e söylediğimizde dedik ki gemi adamı var, hava adamı var, bunlar da kara adamı. Bunlara kara adamı muamelesi yapın. Siz bunlara kara adam muamelesi yapıyorsunuz. Gelin bunlara, bunları da muaf tutun çünkü yani belki 50 yıldır hiçbir tane şoför iltica etmemiş. Adam arabasıyla gidiyor ve geliyor. Onların bir yasa dışı göç riski de yok. Yani gidip kalma ihtimali de yok. İnsanlar niye vize vermiyorlar Schengen bölgesi? Giderse, kalırsa, dönmezse diye. Bu bizim tabii yani değişik penceresinden bakınca dış ekonomik ilişkinin omurgası bu lojistik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 2030 yılında 500 milyar dolar ihracat diyor. Bu zorluklarla, size yine konuya girmeyeceğim, kapı beklemeleridir, şudur budur.
1: Evet.
0: Bu zorluklarla bunları başarmak çok zor. Hadi Hanım, şimdi bir ihracatı gerçekleştirmek için bir defa müşterinin kabul edeceği kaliteli bir ürününüz olacak. Sonra pazarda gidip bunu alacak müşteriyi bulacaksınız. Çok zor kısımlar. Bu okyanusu geçmek diyeyim. Sonra bunu bir de taşıtacaksınız. Bu da dereye geçmek. Derede boğuluyor yani Türk ihracatçısı.
1: Böyle bir zorluk var diyorsunuz. Var. Peki süremizin de çok kısa bir vakti kaldı diyelim. Özel geçişlerde bir sorun yaşanıyor. ABD-İran savaşıyla beraber bu zorlukları çok konuştuk. Fakat şu an 7 ay sonrasında savaş hala biraz belirsizliğini korurken nasıl bir ortam var? Çok kısa dinleyelim sizi.
0: Söyleyeyim şimdi buraya gelirken sektör mensuplarından, sektör akil insanlarına sordum. Acil gündemimiz var mı? Aman dediler Macaristan'ı söyle. Türkiye Macaristan'dan geçebilmek için işte izin belgesine ihtiyacı var. Geçtiğimiz yıl 170 bin araç geçti. Bu yıl 190 bin civarında geçecek gibi. Geçen sene kotanın üzerinde Sayın Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ilave belgeler alındı ve 170 bin rakamına ulaşıldı. Şimdi 15 Ekim gibi geçiş belgelerinin bitmesi öngörülüyor. Biterse yani Avrupa'ya yapılacak taşımalarda ki bunların bazıları soğuk ısı kontrollü taşımalar, evet, gitmesi gereken mallar, öyle bir sorun bizi bekliyor. Bir küçük sorun da bu koridoru sizle çok konuşmuştuk. İşte Suudi Arabistan'a ve ardındaki ülkelere gitmek, güneye giden koridor.
1: Evet.
0: Orada da yıllara sari olan sorunu Sayın Ömer Bulat Bakanımız çözdü, vize konusunu. Bayram etmiştik. 1,5-2 ay çalıştı. Şimdi bugünlerde yine Ürdün'den Suudi Arabistan'a geçmek için bekleyen 500 tane araba var orada. Onlar bekliyorlar. Yine ama Sayın Bakanımızın büyük bir çabası var bu konuda. Çözecektir. Tabii bu zorluklar hep Cumhurbaşkanımızın 500 milyar dolar hedefini gözümün önüne getiriyor. Biz buraları aşmalıyız. Bakanlarımız, bürokratlarımız elinden geleni yapıyor şüphesiz. Ama bu zorluklarla yaşanması çok zor. Böyle hızlı bir özetleme. İnşallah anlaşılmayı engelleyecek seviyede hızlı anlatmamışımdır ama vakit kısa olduğu için.
1: Gayet anlaşıldı. Sorunları ve çözümleri bence masada sizinle beraber konuşmuş olduk. Evet, Fatih Şener çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan bir haberimize gidelim. Sabah saati reel kesim ve kapasite kullanım oranları açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre reel kesimde güven endeksinde hafif bir gerileme var iken kapasite kullanım oranlarında yukarı yönlü bir seyir yaşandı. Detayları haberimizde bir dinleyelim, sonra devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksiyle imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0.1 puan artarak 102.5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde genel gidişat mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoğu, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi de Eylül'de bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 102 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini de açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Eylül'de bir önceki aya göre 0.6 puan artarak %74.1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.7 puan artarak %74.2 oldu.
1: Evet, lojistik performansından devam ediyoruz fakat bu sefer ey lojistik ve ey ihracat diyoruz. Şimdi bu tarafta bakıldığında son dönemde Türkiye'de ey ihracata paket boyutlarının biraz daha küçülmesinden kaynaklı sektördeki son performansı konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi ŞİPTG İcra Kurulu üyesi Sedat Ateş. Sedat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Sedat Bey, şimdi bakıldığında e-ihracatta gönderilenin neredeyse %90'ı 0 ila 5 kilogram arasına düşmüş bulunmakta. Yani büyük kilogramlar dışında daha küçük paketlerle e-ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Peki sizce bu ağır gönderilerdeki büyüme oranlarının biraz daha geri çekilmesinde hangi etkenler yatıyor? Ve bu etkenleri biraz daha ekarte edip büyük kolilere geçtiğimizde ekonomiye katkısı ne zamanda olacak?
3: Şimdi şöyle, bunu hibrit anlatayım ben. Burada bir giriş bariyeri görüyorum. Dolayısıyla bu giriş bariyeri şu: takı gibi küçük, böyle hemen hızlıca gönderilebilecek olan ürünler pazara girişteki ilk tuzağı atlatıyor ve pazarda neyle karşılaşacağını bilmeyen herhangi bir KOBİ ya da satıcı ya da bir pazar yeri satıcısı ürünü küçük ürünlerle deniyor ve böylelikle kendini birazcık daha garanti altına alarak o 0.5 kilo altına sıkışmış oluyor. Bu arada tabii ben de kendi verilerimizle bunu besleyeyim. Bu 0.5 kilo ağırlığı esasen bir tam kamu verisi de diyemeyiz. Özel sektörün taşımacılığından kendi elde ettiği bulguların dip toplamı burası. Ama zaten sektör şunu bize gösteriyor. Yani bugün yeni başlayan birisi, hatta yeni başlamış, yıllardır bu işi icra eden herhangi bir üretici, imalatçı ya da gönderici firma pazarda oradaki ürün yükünü 0.5 kiloya atarak böylelikle hem iade hem oradaki pazara giriş bariyerindeki bütün o aksaklıkları bununla test edip bununla gidermek istiyor. Eğer biz 5 kilonun üzerinde çıkarmayı başarabilirsek, ki demonte bir ürün olabilir bu, yani işte takıdan daha bağımsız ya da küçük ürünlerden daha bağımsız ürünlerde katma değeri, kilogram başına ihracat değerini, hatta dolayısıyla dipte ihracat kümülatifte de etkileyecek bu. Bunu yapabilmek için tabii birkaç dünyada örnekler var. Yani Çin'in başardığı bazı örnekler var. Şimdi ürünü tek tek göndermek mi, yoksa topluca ürünü göndermek mi, iade merkezlerinin orada kurulmuş olması, müşteriyle olan diyaloğun sağlıklı bir şekilde, yani o köprünün inşa edilmesi 0.5 kilonun üzerine çıkarır. Ama bu pazarı girişi ilk başlayanlar için çok doğru olmayabilir. Çünkü bir test ediyor, deneme yapıyor orada.
1: Yani burada küçük paketlere, burada biraz daha bizim pazarımızın yoğunlaşmasına demonte ürünlerin bir payı olduğundan bahsediyorsunuz.
3: Doğru.
1: Peki KOBİ standartına bakıldığında daha küçük paketli ürünlerin daha iyi maliyetlere satılmasından kaynaklı da sizce böyle bir eğilim olabilir mi? Çünkü Avrupa ve Amerika pazarına bakıldığında daha büyük kolileşme
3: çok
1: ve
3: doğru,
1: kilogram başına daha yüksek fiyatların verildiği bir e-ihracat pazarı oluşmuş bulunmakta. Bizim o pazara erişmemiz için sizce önümüzde engeller neler var ve bunu aşmak için nasıl bir çözüm sunarsınız?
3: Türkiye şuna alıştı. Şimdi Çin ile Türkiye arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Çin tarafında kolektif bir çalışma var, devlet destekli bir çalışma var. Bizim ülkemizde Ticaret Bakanlığımız ve bunun altındaki işte İhracat Genel Müdürlüğü, İhracat Dairesi gibi kümülatifli zaten

Sen çalışmalar yapıyor ama biz Çin'e baktığımız zaman ya da Çin'deki modelleri incelediğimiz zaman konsorsiyum denilen modelleri görüyoruz ki Ticaret Bakanlığı da bunu burada denemeye başladı birkaç yıldır. Şimdi bir, ya bunu birkaç maddeyle altını doldurmaya çalışayım. Çin tarafındaki satıcı zaten dünyayı zapt etmiş durumda ki bununla alakalı regülasyonlar hem Avrupa'da hem de Amerika tarafında hem Trump yönetiminin hem

0: tek tek artık Amerika'ya da Avrupa pazarına gönderilmesi Çin için de artık eski kadar kolay değil. Şimdi bu yol ve yöntemlerin aşılması aslında hem devletin hem özel sektörün yurt dışındaki bütün bu sistemi, ekosistemi de inceleyerek zaten çözmeye çalışıyor. Ama Türkiye'de limit olarak ben şunu net, COVID'de de bunu net görüyorum. Sahadayım. Türkiye'nin evet. her yerini geziyorum. Net şunu görüyorum. 0.5 kilo içerisinde ve sıkışmışlık var. Bugün COVID olsa, büyük bir imalatçı, parakendeci de olsa ürünleri B2C, Türkiye bir B2C ülkesi, bunu önce unutmayalım. Tek tek ürünleri gönderiyor. Tek tek gönderilen yerde sipariş geldikçe o ürün gittiği için limit burada kalıyor.
1: Peki şimdi Amerika'nın da Çin'e dair ticari kısıtlamaları olduğunu gördük. Peki bu kısıtlamalar birçok ülke nezdinde de gerçekleşmiş bulunuyor. Yani bizim de Çin'e karşı bir muafiyetimiz vardı, kaldırdık derken artık gümrük duvarlarının daha da yükseldiği bir ortamdan geçiyoruz. Peki Amerika'nın Çin'e karşı yaptığı bu kısıtlamaya dair bizim pazarımıza bakıldığında bir fırsat barındırır mı sizce?
0: Ben fırsatı net gördüğüm yerler var. Tabii yine burada şimdi çok makro açıdan konuşmak gerekirse... Üstümüzde bir savaş var, altımızda bir savaş var, artan maliyetler var ve artan maliyetlerin her geçen gün belirsizliği var. Bu belirsizlik üreticiye, ham maddeye ve son tüketici olan hepimize net bir şekilde yansımakta. Dolayısıyla buraya, bu eşikleri atlatmanın yolu ülkenin yani topyekün aslında belki de bir B2B gönderisi yaparak yani toplu bir gönderi yapacak bir mekanizmayı kurarak geçiyor. Şimdi bizim ülkemizdeki Çin ya da işte Avrupa ülkelerini hepsini böyle kıyasladığımızda tablo net şunu gösteriyor. Türkiye bir B2C gönderisi. Bunun üstüne basa basa birkaç kere söylemek istiyorum. Çünkü bizim ülkemiz e-ihracatta gerçekten henüz yolun başında. E-ticarette parakendi içindeki payı %20'lere gelmiş olan bir e-hali var. Ama e-ihracat içerisinde bunu istikrarlı bir şekilde gerçekleştiren ülke içerisindeki belki firma sayısı ya da parakendi firma sayısı belki 1000 tane çıkartamayız. Yani tekil gönderi yapanlar evet var ama biz bunu kümülatifle ülkeye dolar getirmek istiyoruz. Bir de 6 milyar dolarlık burada bir gelir hedefi var e-ihracatta.
1: Evet.
0: 6 milyar dolara gitmeye çalışıyoruz şu anda. Yani bu 6 milyara gidecek olan yol hepimizi ülke içerisindeki fırsat olan işte tekstil gibi bir yarım ısırık aydı geri geldi gibi görüyoruz. Ham madde maliyetlerinden arındırılmış baktığımız zaman Türkiye'nin birçok yerinde el yapımı ürünlerin handmade dediğimiz ürünler de bugün ekonomi içerisinde yer bulmaya
1: Peki,
0: çalıştı.
1: Peki artan maliyetler bu 6 milyar dolarlık e-ihracat hedefine bizi götürebilir mi? Çünkü maliyetlerin de artmasıyla beraber pazardan çekilen firmaların da olduğunu gördük.
0: Çok doğru.
1: Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de iade süreçleri vardı. Hemen soruma bunu da ekleyeyim. Çok az bir vaktimiz kaldı sizinle
0: tamam,
1: beraber.
0: Tamam, hemen toparlayayım ben bunu.
1: Avrupa'ya gönderilen iade ürünlerine bakıldığında %38, Amerika'da ise %27'lere ulaşan bir süreç var. Peki bu karlılığı ne yönde etkiliyor?
0: Şimdi şöyle bakalım ve hızlıca toparlayayım. Birincisi 6 milyar dolara giden yolculuktan bahsediyoruz. Ve Çin'le Türkiye arasındaki işte üretim maliyetleri arasındaki farktan bahsediyoruz. Burada önemli olan şey şu. Türkiye'nin önde gelen ürünler işte Türkiye el işçiliğinde gayet iyi. Takıda iyi, ham madde işte mamule çevirmedi ama Çin'le yarışabilmek ve ürünü son mamule getirdiğimiz son noktada bir dokunuş daha gerekiyor orada. İadelerle alakalı şunu söyleyeceğim. Tekstil iadeleri Almanya'da %50'nin üzerindeyken işte Amerika tarafında %30-38'lerde gibi bir iade görüyoruz. Tabii kategorisel değişiklikler olabilir. İadeyi önleyebilmenin en güzel yollarından bir tanesi tekrar ekonomiye kazandırmak. Çünkü o iadenin Amerika'dan ya da Avrupa'dan tekrar bana geri geliyor olması o işletmenin karlılığını doğrudan etkiliyor. Sebebi ürünün geri gelme maliyeti de yüksek bir maliyet
1: evet.
0: ve kaç tane ürünün karlılığıyla birlikte o yapıyı geri getirmeye başlıyor. Dolayısıyla Amerika'da veya Avrupa'da fark etmeksizin çalıştığınız lojistik firmaların bizim gibi depolarını kullanabilir, tekrar ekonomiye kazandırılabilir o ürünler, satılabilir halde olursa
1: geri getirmek yerine, geri
0: getirmek
1: orada bir
0: yerine tekrar oradan depolayarak ekonomiye tekrar oradan kazandırılabilir.
1: Tekrar bir satışa geçebilir
0: Kesinlikle.
1: O pazar dediği altını çizdiniz. Peki ne kadarlık bir süreçte bu artan maliyetlerde sektör başa baş gitmeye başladı? Yani çünkü Brent petrol tarafında zaten
0: evet,
1: yüksek bir seyir
0: evet.
1: var. Gümrük süreçlerinde biraz önce konuştuk Fatih Şener'le Schengen tarafında karayolu özelinde bir sıkıntı vardı. Tabii bunlar da uzayınca birer maliyet olmuş oluyor. Peki siz bu taraftaki toplam maliyeti ne kadar görüyorsunuz?
0: Bunu şöyle söyleyeyim. Biz buraya bir tane çözüm getirdik. Smart Express adında bir servisle biz ürünlerin hızlı gönderilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de belli başlı gönderiş

0: şekilleri var, işte Eco, Express gibi. Biz ürünü Eco fiyatına Smart ile gönderip Express hızıyla ama o fiyattaki gönderi maliyetini yakalamadan Smart ile gönderebilecek bir model geliştirdik Türkiye'de. Bu şekilde gönderileri yapmaya çalışacağız.
1: Peki Serhat Ateş, çok teşekkürler.
0: Teşekkür
1: değerli katkılarınız için diyelim. Şu an bir son dakikamızda ekranlarımıza var. Hemen dillendirelim bizi dinleyen izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için. Trump Rusya Savaşı sebebiyle dizel endüstrisinin kontrolünü kaybetti açıklamasında bulundu ve Rusya-Ukrayna Savaşı için sona ermeli çağrısında bu açıklamalarında yer verdi diyelim ve iş dünyasını noktalıyoruz değerli izleyenler.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Son dakikada Bessent'in açıklamaları var. 23 Eylül'den itibaren global olarak tüm İran hava yolu kapanacak şeklinde, tekrar ediyorum, CNBC'ye vermiş olduğu bir mülakat tahmin ediyorum içerisinden. 23 Eylül'den itibaren global olarak tüm İran hava yolu kapanacak şeklinde CNBC'ye vermiş olduğu bir mülakattan alıntı tahmin ediyorum. Yine son dakikaları görmeye devam edeceğiz. Akıllı parada vakti çok iktisadi kullanmamız icap ediyor. Hızlıca bir gün içi BIST 100 grafiği rica edeyim. Alt bantta değerli izleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Borsa İstanbul'da şu an pozitif tarafta, yüzdesel değişim bazında Bloomberg ekranlarından alışkın olduğunuz üzere yeşilde olan endeksler BIST 30 bankacılık ve ulaştırma. Sabah ben 10.15'te bu masaya oturduğumda gün başlangıcında negatif tarafta kalıyorum.

0: Ve demiştim ki 13 bin puanın altındayız. Şu an ekranda görüyorsunuz o 12.900'lere tekabül ediyor. Aslında güne başladığımız seviyeyi takiben gün ortasında bir 13 bin puanın üzerine test etmeye çalıştık. Lakin 15.15'te akıllı paranın başlayacağı vakte doğru yükselişe geçen endeksin şu an itibariyle kayıplarını bir miktar sildiğini, 13 bin puanın da üzerine 13.200'ü geçtiğini izliyoruz. BIST 30'da %0,30'larla, bankacılıkta %0,50'lerle, ulaştırmada %0,60'lara yaklaşan günlük bazda yüzdesel yukarı yönde değişimler var. Sınavda %1,40'ın üzerinde düşüş var. BIST 100'de hacimde şu an itibariyle 125 milyar TL düzeyinde. Dolar TL'de haftaya 48.80'lerde başladığımızı söylemiştim. Buna yakınız şu an, biraz altında da olsak. Euro TL'de 56.10'u görüyorum. Euro dolar paritesinin 1.14-1.15 bandında, biraz daha 1.14'lere yakındı, 1.15'e yaklaşmasıyla. Ve 2010 yıllık gösterge tahvillerimizde yönün sabah saatlerinden itibaren aşağı olduğunu söylemiştik. Bunun devamını görüyoruz. Baktığımda 2 yıllık gösterge TÜİK tahvilinin %33,89'da olduğunu görüyorum. 10 yıllıklarda da %35'in gerisine gelinmiş durumda. Ama CDS yükseldi. Hafta 240'ın üzerinde başladık demiştik. Şu an itibariyle akıllı para vaktinde 245'in de üzerinde bir Türkiye'nin 5 yıllık risk primi var. Rejimiz ABD tahvil faizlerini ekrana getirdi. Nitekim bizde içeride fon gündemiyle ilgili konular olmasa belki en çok bu konunun üzerine duracaktık. Özellikle tahvil tarafıyla ilgili küresel enflasyon endişeleri başta olmak üzere para politikalarında hali hazırda Eylül ayının sonuna yaklaşırkenki görünümde ve şu an itibariyle ekranda görebileceğiniz üzere 10 yıllıklar o %5'leri ziyaretini takiben bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor ama 5 yıllıklar %4,80'in, 2 yıllıklarda %4,70'in üzerinde. Basından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tahvil faizlerinin denge noktasından uzaklaştığını düşünüyorum şeklinde. Aslında bugün belki ironik oldu tam ABD tahvil faizlerine göz atarken Basington İran hava sahasının kapatılacağıyla ilgili son dakikasını takiben bu son dakikanın gelmesi ve endekslerde vadeli tarafta ABD'de görünüm nasıl diye bakacak olursak da özellikle Nasdaq öncülüğünde ABD vadeli endekslerinde yönün yukarı olduğunu görür durumdayız. Gün içi önemli konuların bir tanesi de altın ve gümüşteki hareketlilik. Neden diye sorulacak olursa da gümüşte örneğin tıpkı bizim borsadaki endeksler gibi pozitif tarafa geçtiğimizi görüyoruz. 66,5 doları aşan, yüzdesel bazda %0,60'larla ifade etsek de yönünü yukarıya çeviren bir ons gümüş var karşımızda. Ons altın belki henüz pozitif tarafa geçmiş değil. Lakin orada da 4370 dolara kadar gelmiş vaziyetteyiz. Bununla beraber spot dolar endeksinin gündüz sabah saatlerinde daha doğrusu 100'ün üzerinde olduğunu ama yönünün bir miktar daha aşağıya dönük olduğunu söylemiştik. Halen 100'ün üzerinde ama 100,20 seviyesinin altına gelir gibi. Brent ve WTI'da da özellikle WTI tarafında 98 doların altındayız. Brent de 101 doların altını zorluyor. Şimdi gidiyoruz hemen Bloomberg muhabiri Christoph Raoult'e. Hi Christoph. What do September 20 results tell us?
1: Almanya'daki 20 Eylül seçim sonuçları mevcut siyasi hava hakkında bize ne söylüyor acaba ve aynı şekilde bu sonuçlar Şansölye Friedrich Merz ve STO için ne kadar ciddi bir gerileme?
2: Yeah, hello. Thanks for inviting me to the program.
1: Evet, merhaba. Bu değerlendirme fırsatı için çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir değişiklik aslında Sayın Merz için, Şansölye Merz için ilk bölgesel seçim sonucu anlamına taşıyor bu ve kendi Muhafazakar Partisi için sonuçlar kötü. Özellikle de şimdi Şansölye üzerinde bir baskı daha da yoğunlaşmaya başlıyor. Özellikle geçen geceki sonuçlar ve iki bölgenin sonuçları gösteriyor ki Muhafazakar Parti'nin artık zemini kaymaya başladı. Berlin'deki sonuçlara baktığımızda özellikle bu yorum yapılabilir. Bölgesel hükümet adına çok ciddi bir değişiklik. Ve şimdiki soru işareti şu: STO şimdi ne derece başarılı bir şekilde kontrata geçebilir ve ne kadar kendi pozisyonunu koruyabilir acaba? Şimdi bu gerçekten dünkü sonuçların ardından ciddi bir soru işareti. Peki AfD Mecklenburg-Vorpommern'de birinci olurken Berlin'de de oylarını arttırdı. Özellikle Almanya'nın doğusuna baktığımızda AfD'ye yönelik bu güçlü desteğin arkasında neler var? Evet, ciddi bir kazanım söz konusu. Özellikle son iki seçim için bunu söyleyebiliriz. İki hafta öncesine baktığımızda Sachsen-Anhalt'ı hatırlayın. Orada da yine çok ciddi bir kazanımla, bir oy artışıyla seçimi kapatmışlardı. Yani bir destek geliyor ve bu destek artıyor. Ama özellikle göçmen konusundaki söylemlerini hatırlatmak isterim. Bu tarafta agresif söylemler var. Bir rakamsal olarak göçmen sayısını azaltma isteği var ya da Almanya'nın dışında olsunlar şeklinde söylemler var. Bu da güçleniyor, yani dil, paylaşılan mesajlar güçleniyor. Yani ana bir öncelik haline dönüşüyor gibi gözüküyor ama tabii farklı sebepler de var. Mesela bir diğer vaat, ki çok sayıda kişi için geçerli, yüksek enerji fiyatları, bunun üzerine gideceğiz, bunun meseleyi çözeceğiz diyorlar. Veyahut da Rusya ile olan ekonomik bağlantıları, bağlarımızı toparlayacağız. İşte burada gazın sinyalini veriyorlar. Dolayısıyla da enerji fiyatlarını düşüreceğiz vaatlerini veriyorlar. Ama bu gerçekçi mi? Veyahut da kaç kişi bunu destekleyecek? Tabii bunu da önümüzdeki dönem gösterecek. Şimdi Berlin'de Die Linke en güçlü parti. Ama CDU ve SPD oy kaybediyor. Peki bu sonuç Alman siyasetinin, yani hem sağ tarafta hem de sol tarafta daha parçalı hale geldiğini mi gösteriyor bize? Tam olarak öyle denebilir. Biz de bunu gözlemliyoruz. Son birkaç ay içerisinde de değil. Aslına bakarsanız son birkaç senenin hikayesi bu. Çok güçlü bir trend artık parçalanma ve söylediğin gibi politikanın hem sağ tarafında hem sol tarafında bu yaşanıyor ve bu gitgide daha bariz bir hale geliyor. Özellikle dün akşamki sonuçlardan sonra bunu söyleyebiliriz. Ve bu da giderek artan bir şekilde Alman siyasetçilerinin işini zorlaştırıyor. Hem federalde hem merkezde, yani koalisyon için nasıl bir oy çoğunluğunu sağlayacaklar bilemiyoruz. Şu an politik hava gerçekten zorlu bir noktada.
0: Christoph, the last question,
1: peki Christoph, son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu işin bir de elbette sosyal boyutu var. Bu eyalet seçimlerinin sonuçları federal hükümetin ekonomik ve sosyal reformlarını hayata geçirme kapasitesi açısından ne anlama geliyor? Bir de bir sonraki federal seçim öncesinde siyasi tartışmaları nasıl etkileyebilir bu gelişmeler? Yine çok yerinde, çok güzel bir soru oldu. Gerçekten de bu bir endişe kaynağı. Şimdi Şansölye Merz içinde değil sadece, kendi koalisyonu için de ciddi bir baskı, ciddi bir endişe bu ve aslında gitgide durum da zorlaşıyor. Söylediğin gibi önemli, derin ve kompleks ekonomik reformları hayata geçirmek zorlaşıyor. Örneğin gelir vergisi, bu taraf çok daha karmaşık bir hale geldi. Veyahut da emeklilikle ilgili reformlar çok daha zorlu hale geldi ve başarması da zor noktaya geldi. Bakalım nasıl başarılı olacaklar ve bunları yaparken nasıl hala oy çoğunluğunu koruyabilecekler bilemiyoruz. Elbette güçlü bir işbirliği çerçevesinde birlikte çalışmaları gerekiyor. Bu da zor çünkü yoğun bir baskı altındalar şu anda. Hem sağda hem solda baskı çok büyük, konuştuğumuz gibi. Christoph, çok teşekkürler aktardıkların için.
0: Evet, o kadar fazla konuşulacak var ki birazdan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Ekim'le iktisadi konuların oy verme davranışı üzerine de konuşacağız. SDU yerine ECU dedim. Bunun için kusura bakmayın Almanca telaffuzunu söylerken. Besant'tan da son dakikalar gelmeye devam ediyor. Elbette Kevin Warsh Fed için doğru olanı yapacaktır. Trump Warsh'a güveniyor. Hayır mı şer mi Warsh için bilemedim. Bir son dakika daha vardı. Hemen gidelim vadeli piyasalar uzmanı Ateşen Aymers'a. İki yılı aşkın süredir her pazartesi olduğu gibi opsiyonda Ateşen Aybars'la birlikteyiz. Ateşen abi, tam 10 dakikamız var, hiç senden vakit almadan ama olanları Türkiye'de de içine alarak hemen mikrofonu sana devrediyorum.
3: Tabii Çağlar, herhalde vakit yetişmez. Bugün daha hızlı ve daha kısa bir program olacak diye düşünüyorum. Az önce Bekir Gürdemir'le yaptığınız programı izledim. Kapsamlı gayet güzel bir program yaptınız. Ben de bir iki cümle edeyim. Bu fon meselesi sabah akşam ekranlarda, bütün kanallarda yahut birçok kanalda diyelim. Şimdi yüksek enflasyon dönemlerinde risk alma iştahı doğal olarak artar. Bu artışta servis verenlerin yani fonların ve diğer kurumların finansal mühendislik alanlarına yönelmesi artar. Bu finansal mühendislik yapıcı ya da yıkıcı olabilir. Şimdi finansal mühendisliğin denetim mekanizmalarının önüne geçtiği piyasaların ne kadar kırılgan bir hale geldiğinin ders niteliğinde bir örneğiyle karşı karşıyayız. Gerçekten ders niteliğinde diyorum. Çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu olay birçok ülkede bir ders konusu olarak incelenmeye başladı. Özellikle Amerika'da çok büyük fonlar var. Orada böyle bir olay ki dünyayı allak bullak eder. Biz de nispeten ülkeyle sınırlı kalıyor. O anlamda ders niteliğinde bir senaryoyla karşı karşıyayız. Umarım en iyi şekilde çözümlenir. Deyip hemen programa geçeyim. Tesla ile başlıyoruz. Çağlar.
0: Ekranda Ateşen abi, hızla.
3: Şimdi Tesla geleneksel bir otomobil üreticisinden çok yapay zekayı sektöre en iyi uygulayan şirket olarak görülüyor. Yani otomobil şirketi mantığıyla bakıldığında fiyat kazanç oranı yüksek görünse de temel büyüme potansiyeli yapay zeka uygulamalarında yatıyor. Tabii düzenleyici, otorite ve siyasi riskler var bu otonom arabalarda. Ama Tesla'nın milyonlarca kilometre sürüş veri tabanı var ve bu verilerin regülasyon süreçlerinde etkisi yahut faydası olabilir diye denebilir. Ayrıca SpaceX olası bir birleşme ihtimaliyle hissederler arasından bir put opsiyonu yahut olma tabanı gibi görülebilir. Teknik olarak bakıldığında 297 dolar civarında bir dip seviyesinde başlayan bir yükselişi var Tesla'nın. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçti. 200 günlük hareketli ortalamalarına doğru da ilerliyor. Göreceli güç endeksi yükselme eğilimini destekliyor, engel değil. O yüzden uygun bir tasarım olarak Call Diagonal. Yani
0: tasarımı
3: iki ekran verelim. Hemen geçelim ona.
0: Ekranda Ateşen abi.
3: Şimdi piyasa beklentilerine göre 25 Eylül vadeli bacakta yaklaşık 20 dolarlık bir hareket bekleniyor. Piyasa şu an 360, ya bu ise 360 dolar civarında. 9 Ekim vadeli 365 dolar kullanım fiyatı olan Etimani call opsiyonunu satın alıyorum. Buna karşılık 25 Eylül vadesine gidip 385 dolar kullanım fiyatı olan bir call opsiyonu da satıyorum. Kısa vadeyi sattım, volatilitesi yüksek. Tasarım maliyeti 12,5 dolar civarında. Delta ve Vegas'ı pozitif, yani volatilitenin artması bu tasarımın lehine diye düşünmek lazım. Kazanç için yukarı yönlü bir hareket gerek. Ama başa baş seviyesi de çok yakın. Hisse 364 dolar civarında. Başa baş noktası da 366. Yani az bir yükselme ile kazançlı olmaya başlayan bir tasarım. Risk profilinde maksimum kazanç 1400 dolar civarında görülüyor. Maksimum zarar da maliyetle, yani 1250 dolarla sınırlı. Tabii bu farklı vadeler olduğu için kısa vade bittiğinde, tahtadan kalktığında kazancı artırmak yahut başa baş noktasını düşürmek için yeni kısa opsiyonlar devreye sokulabilir. Yani rol etme yahut vadeyi öteleme imkanı vardır deyip Apple'a geçelim.
0: Apple'a geçiyoruz hemen. Apple grafiği ekranda.
3: Apple tabii şirketlerin değerlendirme faaliyetleri var. Bunlardan bir tanesi Evercore. Yeni iPhone 18 lansmanının hisse senedinde, Apple hissesinde yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini belirtiyor. O yüzden de fiyat hedefini 380 dolara kadar yükseltti. Neden? Çünkü daha yüksek ortalama satış fiyatları olacak yeni telefonla. Daha üst modeller ve müşterilerin daha yüksek hafıza, bellek kapasitesi seçeneklerini tercih etmesi bekleniyor. Yani fiyatı %20'nin ötesinde bir yükselme potansiyeli taşıyor. Ayrıca bu lansmanda bazı analistler Apple için önemli bir itici güç kaynağı olacak. Yani popülerliğini artıracak. Yeni katlanabilir telefonunu kapsamıyor. Henüz satışa çıkmadı. Teknik olarak bu ivmeyle yeni bir zirve denenebilir. Bu nedenle hafif yükseliş çerçevesinde uygun bir tasarım olarak calendar takvim spreadine baktım. Hemen ona da bakalım.
0: Ekranda Ateşen abi.
3: Çağlar Apple 360 dolar civarında işlem görüyor. Vade içinde 9-10 dolarlık bir hareket bekleniyor. Bunun için de strike seçimi için 9 Ekim vadesine gidiyorum ve 340 kullanım fiyatlı call opsiyonu satın alıyorum. Aynı zamanda 25 Eylül vadesine gidip 340 kullanım fiyatlı call opsiyonunu satıyorum. İki bacaklı bir tasarım. İki hafta genişliğinde ve hafif bir yükseliş yönlü bir call calendar. Tasarımın maliyeti 315 dolar. Tüm risk bu. Apex'e yani zirveye doğru 349 dolara doğru hareket ederse maksimum kazanç 320 dolara kadar ulaşıyor. Aşağı yönde de iki tane başa baş noktası var. 333 ve 348. Bu arada kazançlı bir tasarım. Bunun dışına çıktığında aşağıda ya da yukarıda bu tasarım zararla sonuçlanır. Şimdi burada da yine rollover yapılabilir. Vade bittikten sonra diğer vadeye geçilebilir. Biraz yönetim yani yönetimi biraz daha dikkat gerektiren bir tasarım. Şimdi bir tane daha vardı ama ben vazgeçiyorum. Onu bir başka zamana yaparız. Bitcoin ETF'ler üzerine bir tasarım vardı.
0: Evet,
3: vaktimiz doldu. Güçlü bir şeyiniz var.
0: Ben burada kesiyorum. Abi. Biraz daha olgunlaştıkça ona bakarız. Çok teşekkür ediyoruz anlayışın için.
3: Tamam canım.
0: Senin de seyircilerimizin de anlayışına sığınarak burada ufak bir araya gidelim. Aranın ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Hekim hocamızla Almanya'da seçmenin hakkındaki ekonomik nedenler başta olmak üzere dünyada son dönemde gördüğümüz o seçimlerdeki iktisadi gündem acaba oy verme davranışını nasıl etkiliyor diye biraz küresel ekonomileri konuşacağız. Kaçırmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para'da şimdi de Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Çağlar Bey. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Zaman hızla akıp geçiyor. Günler, saatler, yıllar. Bir playlistimiz var. Bizim sistemde kullandığımız ad olduğu için playlist demek durumunda kalıyorum. Türkçe'ye çevirirsem doğru olmayacak. Çünkü Derya hocamıza bu liste üzerinden bir soru soracağım. Aslında bunun tek bir yanıtı yok elbette ama ekrana gelene kadar özetini geçeyim ben değerli izleyicilerimize. Almanya'da özellikle seçim sonuçlarıyla ilgili konuşurken bilhassa son dönemde şu dikkatleri çekiyor. Ekrana geldi. Bu özellikle 2024 sonu verilerine göre Almanya'nın en yoksul 5 eyaletinde AfD, yani Almanya için Alternatif Partisi, Alternatif für Deutschland ya birinci ya ikinci. Hocam Batı Almanya, Doğu Almanya birleşmesinin yıl dönümü için takvimde bir kısa süremiz var ama bu iktisadi olarak direkt bizim aklımıza bir resim getiriyor mu?
2: Evet, tabii ki bunlar hep geri kalmış yerler, özellikle Çin rekabetinden, küreselleşmeden etkilenmiş bölgeler dikkat ederseniz. Şimdi özellikle Almanya'nın kendi içerisinde çok önemli sorunları var. Almanya'nın kalkınması 3 temel faktöre dayanıyordu. Bunlardan bir tanesi Rusya'dan ucuz enerji, bu yıkıldı. Ondan sonra Çin'den ucuz ham madde ve aramalı, bu da bugün Çin'in direkt mamul mal üreticisi olduğunu görüyoruz ve bu da yıkıldığı diyebiliriz. Ve son olarak da NATO tarafından, yani ABD tarafından sağlanan bedava aslında baktığınızda bir savunma. Bugün bu da yıkıldı. Şimdi gerçekten Almanya'nın kalkınma, bizim bildiğimiz Almanya'nın kalkınmışlık durumunda bir değişiklik olmaya başladı. Yani yeni bir ekonomik büyüme modeline ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun bence sıkıntılarını yaşamaya başladık. Dikkat ederseniz bu yerler hep aslında endüstrinin, sanayinin, iş gücünün yoğun olduğu yerler. Yani bir Çin rekabetiyle karşılaşıyor buradaki seçmen. Ve burada suçluyu bir yerde aramaya çalışıyor ve bir şekilde birilerini suçlamaya çalışıyor. Bu da genellikle yerleşik iktidarlar oluyor. Şimdi Çağlar Bey, bunu sadece Almanya'da da görmüyoruz. Aslında daha geniş bir perspektiften bakarsak birçok yerde, birçok ülkede gelir dağılımındaki adaletsizlik, bu yerleşik düzenin belli bir kesimi aslında daha

0: fazla besliyor olması her yerde tepki çekmeye başladı. Bakın Amerika gibi bir yerde kimi seçildiğini görüyoruz. Çok sosyalist, aşırı sosyal uçların seçildiğini görmeye başladık, öyle değil mi? Yani bunlar da aslında benzer seçimler. Ya yani Almanya'nın kendi içerisinde de hem sağcı partiler hem solcu partiler seçiliyor. Bu aslında çok önemli bir şey gösteriyor bize. Gelir dağılımındaki adaletin bozuluyor olması bu ülkedeki seçmenlerin bir şekilde bu yerleşik düzene karşı çıkmak için seslerini bu şekilde duyurduklarını görüyoruz. Şimdi bu aslında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var 2024'te ve diyor ki sosyal mobilitenin azaldığı yerlerde böyle sağ ve sol partilere, yani uçlardaki partilere gitme oranı daha çok artıyor. Yani sosyal mobiliteden de kastım şu: eğer alt gelir grubunda doğduysanız üst gelir gruba geçme olasılığınızı sosyal mobiliteyle ölçüyoruz biz. Bu fırsatların ülkesi dediğimiz Amerika'da bile düşüyor Çağlar Bey. Orada bile %8'e düşüş. Yani en düşük %20'lik grupta doğarsanız en yüksek %20'lik gruba geçme ihtimaliniz sadece %8. Böyle bir durum varsa tabii ki sizin yapacak çok bir şeyiniz olmuyor ve isyan ediyorsunuz ve buradaki ekstremist partilere kaymanız daha fazla oluyor. O yüzden ben biraz hem Almanya seçimlerini, sadece Almanya'da değil, Fransa, aslında Amerika'da şu anda olan biteni biraz bu şekilde okumaya, daha geniş perspektiften okumaya çalışıyorum. Bir küreselleşmeyi iyi yönetememizin sonuçlarını yaşadığımızı düşünüyorum. Küreselleşme sonucunda çok iyi yönetemediğimiz bu gelir dağılımındaki adalet bugün bizim karşımıza daha tepkili topluluklar, özellikle gençlerde. Çünkü onların iş bulma imkanları daha az. Gençlerde böyle bir tepkiye yol açtı. Özellikle AfD'nin baktığınızda genç seçmenleri bu anlamda çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hem onları etkileyen bir iletişim kanalları var, hem de işte bu şekilde gençlerde ne yazık ki sistemin onları yalnız bıraktığına, onları işsiz bıraktığına dair yaygın bir kanı oluşmaya başladı ve umutlarını kaybetmeye başladılar. İşte bu umutlarını kaybettikleri durumda da böyle partilerin daha çok popüler olması ve oy kazanması beklenir bir durum aslında.
1: Peki hocam, şöyle de bir okuma yapılabilir mi? New York'ta biraz önce adını zikrettiniz, Mamdani. Berlin'de de Elif Hanım. Biraz daha metropollerde göçün artık içselleştirilmesi mi diyelim, ya da farklı bir ifade de kullanılabilir. Daha çok sanki dayanışma temasıyla sola doğru burada kaydığı. Ama Almanya örneğinde az önce adını andığımız 5 eyalet gibi biraz daha metropollerden uzaklaştıkça da radikal sağın, ki burada şunu da hatırlatalım, hani rivayet odur ki 2013 yılında AfD ağırlığı iktisatçılardan oluşan bir akademisyen güruh tarafından kuruldu. Ama sonra oradaki ana beyin takımının yerini başkası aldı, parti daha da sağa gitti vesaire, bu ayrı konu. Lakin Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde de bunu görüyoruz. Bu toplumsal yönü bir yana, iktisaden de biraz sınıf bakış açısıyla mı alakalı?
0: Tabii ki şimdi aslında çıkış yeri aynı. Her iki tarafta da bir yerleşik düzene karşı bir tepki var. Yani ve bu gelir dağılımı adaletsizliğine karşı da bir tepki var. Ama bunları daha yani şöyle diyeyim, daha az böyle mesela şey düzeyi olan, üniversiteye gitme düzeyi olan veya daha az bir okullaşma düzeyi olan yerlerde daha sağ partilere doğru kaydığını görüyorsunuz. Ama okullaşma düzeyinin daha yüksek olduğu, belirli bir sosyoekonomik sınıfta olan düzeyde yaşam maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte sola karşı kaymış olduğunu görüyorsunuz. Aslında çıkış yeri aynı. İkisinde de eğer çok ekstrem bir durum varsa, çok ekstreme doğru bir kayış varsa, ikisinde de olduğu durumdan memnuniyetsizlik içeriyor. Yani her iki kesimde olduğu durumdan memnuniyetsiz. Sadece bulundukları yerin, yani merkezin sağındaysa daha sağa, merkezin solundaysa daha sola doğru kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla bence buranın çıkış noktası aynı. Burada da oturup daha önceden bizim yaptığımız, neden bu kurumları yeterince düzenli bir şekilde getiremedik de bu partilerin böyle doğmasına ve bugün bu kadar popüler olmasına sebep olacak ortamı hazırladık diye, bence bunu küreselleşmenin mimarlarının oturup bunu düşünmesi lazım. Ve artık biz eğer böyle bir, öyle bir dünyaya geliyoruz ki aslında çok fazla ortak problemimizin olduğu, özellikle birlikte o collective action'ın çok önemli olduğu bir dünyada, yapay zeka gibi bakın. Yani yapay zeka problemi, bugün yapay zekanın nasıl dizginlenebileceğinden bahsediyoruz. Öbür tarafta iklim kriziyle uğraşıyoruz. Böyle bir dünya içerisinde bizim

0: bu kadar ayrışmaya değil, aslında daha ortaklaşmaya ihtiyacımız vardı. Ama ne yazık ki geldiğimiz durumda böyle bir manzarayla karşılaştık.
1: Hocam finansta da çok sistemik risk ifade olarak kullanılır. Mesela sisteme olan güven illa böyle politika, sandık vesaire etrafında konuştuğumuz şeylerle mi olur? Yoksa farklı sisteme güvensizlikler olur mu?
0: Yani sisteme güven çok önemli. Finansal sistemde özellikle finans güven üzerine kuruluyor. Yani biliyorsunuz bankacılık sisteminin temeli de bu. Siz güvenmezseniz bankacılık sisteminden paranızı çekersiniz ve dolayısıyla bu sistemin tamamıyla işleyişini engellersiniz. Yani bu konuda ben aslında şöyle de vurgu yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de bugün yaşadığımız bütün bu olan bitene. Burada unutmayalım. Finansal sistemin bir aracılık rolü var. Yani bir aracılık görevi var. Ne yapıyor finansal sistem? Yani belirli bir kesimden alıp başka bir kesime veriyor. Eğer burada bir güvensizlik problemi varsa, eğer burada bir manipülasyon şüphesi varsa, o zaman bu kaynakların doğru dağıtılmadığını gösteriyor bize. Yani bizim için kaynakların doğru dağıtıldığını en iyi gösteren fiyat piyasa düzeninde fiyattır. Piyasa düzenine baktığımız bizim fiyattır ve buna göre kaynakları en etkin dağıtırız. Ama bu fiyat oluşumunda bir sıkıntı varsa, o zaman kaynaklar etkin dağıtılmıyor demektir. Kaynaklar etkin dağıtılmıyorsa da o finansal sistem işlevini yerine getiremez ve dolayısıyla bizim için kalkınma anlamında bizim kalkınmamızı pozitif etkileyemez, bizim kalkınmamızı artıramaz. Yani olaylara biraz bakış açımızın bu olması gerekiyor bence. Dolayısıyla hem güven meselesi hem aynı şekilde bu sistemik risklerin önlenmesi meselesi, finansal sistemin çalışması meselesi, biraz daha kalkınma perspektifinde gidersek, böyle günlük işte getirilere değil, sistemin güvenilirliğine odaklanırsak bence bu anlamda daha sağlam bir finansal mimari kurabiliriz ve bu da bizim istediğimiz anlamda finansın bu allocation yapması dediğimiz, yani bu dağıtımı yapması, daha etkin dağıtımı yapması, daha ihtiyacı olanların bu fonlara ulaşabilmesi çok daha doğru olacaktır. Dolayısıyla ben biraz olaya, bu son yaşadıklarımıza bu perspektifte yaklaşıyorum. Yani biraz daha kalkınmacı perspektifte yaklaşırsak, günlük fiyat hareketlerinden çok daha finansal sistemin iyi çalışmasına odaklanırsak bence uzun vadede bizim için çok daha pozitif bir süreç olur.
1: Peki hocam, konular çok fazla. Hepsine değinip birbirleriyle ilinti kurarak da köprü vazifesi gören ifadelerle geçiş yapıyoruz. Şimdi sistem tartışması yapacaksak aslında biraz önce sizin Almanya'yı anlatırken Almanya'da güzel günlerin, Merz'in deyimiyle olduğu zamanlardaki etkenlerden bahsetmiştiniz. Bunun çok önemli bir bacağı da Çin. Geçtiğimiz hafta sonu da aslında Çin'le ilgili bayağı yoğun mesai harcanabilirdi ama tabii insanlar enerjilerini, dikkatlerini neye ayırmıştır tartışılır. Burada bir miktar süre zarfını takiben artık Çin'in süper güç olup olmadığını konuştuğumuz ve küreselleşmenin kazananı tarafına Çin'in geçtiği bir dönemden söz ediliyor. Kesin ifadelerle söylemiyorum bunu. Ortada dolaşan ifadeleri genel olarak özetleyerek söylüyorum ve kaybeden tarafa da Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiği ya da geçmesinin olası olduğu konuşuluyor. Tüm bunların ışığında da yine Xi'nin başrolde olduğu, Trump'ın başrolde olduğu bir ajanda var karşımızda. Buradan önemli mesajlar önümüzdeki kısa ya da orta vadeye dair çıkar mı? Sizin okumanız nasıl?
0: Çok önemli aslında. Yani biz tabii kendi iç gündemimizle yoğunlaşmışken burada önemli bir gündem maddesini biraz ıskalıyoruz gibi. Yani Xi ile Trump görüşecekler. En son şeyde görüşmüşlerdi. Güney Kore'de görüşmüşler. Daha sonra da görüştüler ama Güney Kore'de burada bir ticari ateşkes imzalamışlardı. Kendi aralarında anlaşmışlardı. Şimdi onun uzatılması söz konusu. Burada uzatılacak mı? Hangi koşullarda uzatılacak? Bunların hepsinin görüşüleceği bir ajandası var aslında bu görüşmenin. Şimdi enteresan olan bir nokta var ki burada sanıyorum Sam Altman'la bir de aynı zamanda Elon Musk da katılacak. Yani demek ki konu önemli ölçüde yapay zeka olacak. Yani yapay zekayı bu bir etikle şey geliştirebilir miyiz? Bir yapay zeka konusunda anlaşabileceğimiz ortak bir board gibi bir kurul gibi bir şey geliştirebilir miyiz? Bence bunu tartışacaklar ve ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü her iki tarafta baktığınızda birbirleriyle yapay zeka rekabeti içerisinde girdiklerinde bu regülasyonu kaçırıyorlar. oluşturuyorlar. Eğer burada anlaşabilirlerse gerçekten hem dünyanın gelişimi için hem de yapay zekanın gelişimi için çok daha olumlu olur. Yoksa aksi takdirde burada kendi tekil birkaç bir şey yapmaya çalışmaları bu şirketin daha eksik sonuçlar çıkartacaktır. Dolayısıyla bence buradan gelen mesajları iyi okumamız lazım. İkincisi burada önemli olacak bir şey de bu anlaşma nasıl sağlanacak? Yani ticaret konusu nasıl olacak? Nasıl devam edecek? İki taraf da birbirine karşı bir takım ihracat yasakları uyguluyor biliyorsunuz. Burada Trump'ın uyguladığı ihracat yasakları yapay zekanın gelişimine ait bir takım ihracat yasakları. Tam tersine Xi ise nadir toprak elementleri konusunda bir takım kısıtlamalar yapıyor. Şimdi bu ikisi de birbirine bu kozlarla birlikte masaya oturacaklar ve bunlardan ne kadar taviz verecekler bunları izleyeceğiz. Bir de işin içine bence Çağlar Bey enteresan bir şekilde Japonya girdi. Şimdi Çin aynı zamanda Japonya ile bu en son Takayuchi'nin yaptığı bir takım bu açıklamalar, Tayvan üzerine açıklamalarla birlikte oradaki ilişkiler de gerginleşti ve oraya da nadir toprak elementlerini iyice kıstı. Ama aynı zamanda bu Amerika için çok önemli. Çünkü oradaki tedarik zincirlerini aksatıyor ve bu da dönüp dolaşıp yine Amerika'nın üretimini aksatıyor. Haliyle bir de şimdi işin bu bacağı var. Bu da muhtemelen masaya gelecektir. Bu da tartışılacaktır. Xi burada aslında bu anlaşmayı daha uzun süreli yapmak istiyor. Kendini daha rahatlatmak istiyor. Ama Trump ise daha kısa vadeli bir şekilde bunların tekrar tekrar gözden geçirilmesini istiyor. Çünkü en ufak kızdığında biliyorsunuz o yine bir tehditler savuracak. Dolayısıyla burada bu ticaret anlaşması uzayacak mı? Yani ateşkes anlaşma da diyemeyiz buna. Burada geçici bir memorandum diyebileceğimiz bir şey. Bu uzayacak mı uzamayacak mı? Buna bakacağız. Bence takip edilmesi gereken özellikle hem bizim hem dünyanın takip etmesi gereken bir nokta. Aynı zamanda aslında Amerika tarafında şöyle bir şey de çıktı. Evet. Yani bunun kadar kullanacak veya Xi ile bu görüşmelerinde gündeme gelecek mi bilmiyorum. Rusya'dan petrol alanlara karşı bir izin aldı Trump. Bir vergi koyma izni %100. Bence bu da gündem maddelerinden biri olacak. Bu da bizi etkileyebilecek bir şey. Şu anda henüz daha kullanır mı kullanmaz mı bilmiyoruz. Bize karşı kullanır mı onu da bilmiyoruz. Ama en azından elinde Trump'ın böyle bir güç var ve bunu bir tehdit olarak, unsuru olarak kullanacak. Bunu biliyoruz. Yani özellikle bu bence başlıkları teker teker Perşembe günü zannediyorum görüşme takip etmemiz gerekiyor. Hem yapay zekanın gelişimi açısından hem ticaretin, uluslararası ticaretin bundan sonraki seyri açısından önemli bir görüşme olacağını düşünüyorum ben. Ama pozitifim, olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü iki tarafta birbirlerine karşı diş gösteriyorlar ve en sonunda biliyorlar ki ikisini de anlaşarak daha pozitif buradan ayrılacaklar. Dolayısıyla böyle bir gündem içerisinde ilerleyeceklerini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Ekim hocamıza. Negatifte aldığım endeksi pozitifte neredeyse değişimsiz 13.280 puanın üzerinde devredip akıllı paraya noktayı koyuyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Ardından piyasalarda öne çıkanları değerlendireceğiz. Hem araştırma turunda hem de konuklarımızla gelsin başlıklar önce. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 seviyesinde gerçekleşti. Verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 oldu. TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %0,20 artarken yıllık bazda %27,62 yükseliş kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee arz şoklarının daha sık ve daha sert vurmaya başladığını belirterek enflasyona yönelik arz şokları kalıcı hale geldiğinde durumu görmezden gelme mantığı geçerliliğini yitirir dedi. Goolsbee, Fed'in bu şoklara ve bunların yaratacağı enflasyona vereceği yanıtın acısız olmayacağını söyledi. Almanya Merkez Bankası Bundesbank Alman ekonomisi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, teknoloji şirketlerine yönelik aşırı iyimser değerlendirmelerin piyasaları keskin düzeltmelere karşı savunmasız hale getirebileceği kanaatinde.

Başlıkları aktardık. Rakamlarla görünüme bir bakalım. Haftanın ilk günü, ilk işlem günü itibariyle gün sonuna doğru ilerlerken Borsa İstanbul 13.309 puanda performansının negatiften pozitife döndüğü bir günü takip ediyoruz borsada. %0,18'lik yukarı yönlü bir hareket var an itibariyle. Sektörel kırılımlara baktığımızda ise Borsa İstanbul'da %0,1'e gelen primlenme var. Bankacılık tarafında, sanayi tarafta %0,7'lik aşağı yönlü hareket var. Mali tarafta ise %2,21'lik satıcılı seyri takip ettiğimiz bir gün. İkinci sayfaya geçecek olursak ulaştırma, hizmetler, turizm diye. Ulaştırmanın primi %1'in üzerine geldi birkaç saat önce, 1-2 saat önce. Burası yatay pozitifti. Hizmetlerde %0,28'lik aşağı yönlü görünüm var. Turizmde ise %3'e gelen kayıpları görüyoruz. Geçen haftayı %8'in üzerinde kayıplarla kapatan Borsa İstanbul bu haftaya toparlanma eğilimiyle girdi diyebiliriz. Paralara bakacak olursak kurlar tarafı bir gelsin. Dolar endeksi 100'ün üzerinde, 1.1485'te euro dolar çaprazının seviyesi, 48.80'e gelen bir dolar TL, 56.08'de de euro TL'yi görüyoruz. Sterlin dolar çaprazında da 1.3391 seviyesi var. Avrupa borsaları pozitif havada bu haftaya primlerle başladı. Londra borsası %0,1'e gelen yukarı yönlü hareketle devam ediyor. Kakara'nın endeksinde %1'i aşan primler var. %1,21'lik DAX endeksindeki yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Milano borsasındaysa kazanımların seviyesi %1,23, endeksin yukarı yönlü seviyesi. Amerikan vadelilerine bakacak olursak orada %0,82 Dow Jones vadelilerdeki seviye, Nasdaq'ta %1'in üzerinde, S&P'de ise %0,66'lık pozitif hareket, yukarı yönlü hareket söz konusu. Getiri eğrisine bir hızlıca göz atalım. Getiri eğrisinde 4,96'da 10 yıllık tahvil faizini görüyoruz. 5 yıllıklar 4,82'de, 2 yıllıklar 4,72'de seyrediyor. Buraya satış geldiğini takip alım geldiğini bir miktar takip ediyoruz. Beşlerin üzerine giden bir tahvil görünümü, getiri eğrisi görünümü vardı Amerika'da 10 yıllık tarafta. Uzun tarafın hala yüksek olduğu ama dediğimiz gibi Fed kararı sonrası bir miktar alımları takip ettiğimiz bir tablo var. Emtia, kripto para tarafına gelecek olursak, Brent petrol $101.16'te 100'e doğru gelmişti. Yeniden 101'in üzerine gitmiş. 108 dolarlardan buraya geldiği notunu düşelim. 97 dolar seviyesinde de Amerikan tipinin fiyatlaması var. 85.246 dolardan Bitcoin işlemleri geçiyor. Gümüş $66.69'te. Spot altının ons fiyatı ise $4.358.76 şu an itibariyle. Rakamlarla görünümü, piyasadaki fiyatlamaları böylece özetledik. Şimdi araştırma turuna başlayalım.

0: araştırma turunu Bloomberg ET araştırma analistimiz Mehmet Özdemir ile açıyoruz. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi az önce Brent petrol ile kapattım ben. 101 doların biraz üzerine gitmiş yine. 100 dolar küsürlere çekilmişti. Aslında tabii dediğim gibi 108 dolarlardan buralara gelen bir petrol var. Ama mesele, yani petrolün zaten hala yüksek olması bir kalem, 100 doların üstünde seyretmesi. Bir yandan da başka maliyet kalemleri üzerinden de giden bir resim var ki onlar da petrolün seviyesi kadar kritik göstergeler. Ne dersin?
1: Kesinlikle haklısın derim. Ama şöyle bir petrolden başlayacak olursam. Olur. Brent petrolde özellikle Pezeşkiyan'ın New York'a gidişi, Birleşmiş Milletler'de özellikle konuşma gerçekleştireceği, oradaki toplantılara katılması, bir miktarda ABD-İran tarafındaki hali hazırdaki özellikle indikatörlere baktığımız zaman bir miktarda gevşeme sinyallerini beraberinde getirir mi bekliyoruz.

0: Beklentileri de şu anda petrol çerçevesinde işte 110 dolara kadar geçtiğimiz hafta 2 hafta önce gördüğümüz seviyelerin 100 dolara kadar geri çekilmesini sağladı. Şu anda da özellikle bugünkü kayıplar da bir miktar daha hızlı. Bir de buna şunu eklemek lazım Zeynep. Hali hazırda Trump-Xi Jinping görüşmesi öncesinde Maliye Bakanlarından gelen çıktılar. Buradaki yapısal bir miktar daha, en azından biraz daha yapıcılığın ön plana çıkması diyelim. Ve hali hazırda İran konusunun da konuşulması tekrar biraz daha olumlu rüzgarları, riskli varlıkları açısından da bir iştahlandırmış gibi gözüküyor. Şimdi Brent petrol çerçevesinde biz hali hazırda Hürmüz'ü konuşuyoruz. Buradaki tanker trafiğini konuşuyoruz. Birçok konuyu, bu özellikle enflasyona geçişkenliğini ülkeler açısından konuşmaya devam ediyoruz. Ben çok uzatmadan bir belki konuşmamız gereken nokta, grafiğimizi alabilirsek özellikle Brent petrol %100'ler, %50'ler çerçevesinde böyle daha artışlarını görürken burada 12 kat artmış olan bir özellikle süper tanker maliyeti var. Navlun maliyetlerinde son dönemdeki özellikle bu ayın başından itibarenki gidişat ciddi anlamda tehlikeli yerlere doğru gelmeye başladı. Nedir bunlar? Son birkaç ay içerisinde özellikle bir süper tanker kiralamanın maliyeti 12 kat artışla birkaç ay içerisinde günlük 1.1 milyon dolar seviyesine de yükseldi. Genel anlamda yılın başına baktığımız zaman aslında hali hazırda 2025'e bakalım, 2024'e burada 50 bin 100 bin dolarlık fiyatları gemi sahipleri harikulade rakamlar olarak adlandırıyordu. Şu anda gelen 1.2 milyon dolarlık fiyat etiketi burada biraz daha bu tanker sahiplerinin gemi kiralamadaki isteksizliğinin ne kadar kıt bir noktaya geldiğini bizlere bir miktar daha gösteriyor. Ama şöyle bir aslında varil başına maliyetlere baktığımızda Zeynep, orası biraz daha şaşırtıcı ki biz özellikle Hürmüz'den Asya'ya petrol taşımanın maliyetini bir yıl önce sadece varil başına 2 dolar civarında görürken bugün bu rakam 22 dolarlara kadar yükselmiş gözüküyor. Dolayısıyla bu süper tankerler tarafındaki maliyet artışlarında enflasyona geçişkenliğinin önümüzdeki süreçte yakından takip edeceğiz. Eğer yapışkanlık kalmaya devam ederse. Ama hali hazırda şöyle bir baktığımız zaman da bugünün konusu değil bu. Ya da sadece Hürmüz'den Asya'ya giden bir konu değil bu. Meksika Körfezi'nden Asya'ya bir yıl öncesine kadar bu fiyat artışları %400 artıyor. 338 bin dolar. Özellikle Batı Afrika'dan Çin'e giden bir gemi için ise %500'lük bir artış var. Orası da bir günlük kiralama maliyeti 486 bin dolarlara geliyor. Dolayısıyla aslında bir yapısal kırılganlığı konuşuyoruz. O kırılganlıklar neler? Hali hazırda pandemiden bu yana son 30 yılda tersanelerin son 30 yılın en düşük seviyesinde gemi üretmesi ve bir miktar daha yaşlanan filolar burada özellikle arz tarafındaki ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi. Bir de bunun üzerine özellikle değişen rotalarla birlikte ABD-İran savaşı tarafındaki özellikle gürültünün bir miktar daha yüksekliği bazı ülkeleri de rotaları uzatmaya ve uzatılan rotalar üzerinden de gemileri daha çok zaman olarak söylüyorum işgaliye maliyetlerini de bir miktar daha arttırmasına neden oldu. Dolayısıyla hali hazırda biz 2028-2029'a kadar önümüzdeki süreçte tersane verilerine baktığımız zaman 50 yıldan daha fazla bir sürenin en yüksek sipariş yoğunluğuna ulaşan bir gemi sipariş özellikle notaları görüyoruz bu tarafta. Bunun da önümüzdeki süreçte biraz daha arz tarafını normalleştirmeye gerçekleştireceği gözüküyor. Ama bu özellikle değişen ve sürekli değişmeye devam eden bir yeni düzen buradaki arzı ne kadar yeterli kılacak onu da yakından takip edeceğiz diyelim.
1: Mehmet çok çok teşekkürler. Devam edelim araştırma turuna. Elif Cansever'le konuşacağız. Aslında başlığımız Xi-Trump görüşmesi ekseninde iki ülkenin ekonomi hattında, işte ticaret hattında neler oldu? Daha doğrusu şöyle Elif, yani ticareten biraz daha ılımlı haberleri, ılımlı analizleri takip ettiğimiz bir süreç bu görüştürme arifesinde. Ama bir tema devam ediyor olduğu gibi, yani Amerikan tahvillerini Çin'in elinden çıkarma süreci devam ediyor. Nereden nereye gelmişiz bir bakalım. Özellikle 2022'den sonra burada bir hızlanma görüyoruz Zeynep, ama aslında birazcık hafta sonu gerçekleşen Maliye Bakanlarının yaptığı görüşmeden başlayalım. Çünkü bugünün bir diğer ana konusu da aslında Çin ve ABD ile olan görüşmeleriydi. Keza bunların küresel hisse senedi piyasalarına da bir miktar daha pozitif yansıdığını gün içinde takip ettik zaten.

0: Hafta sonu gelen haber akışlarıyla beraber görüşmenin olumlu geçtiği haberinden sonra bugün yansımalarını takip ediyoruz ama bir yandan biz bu iki ülke arasındaki ticari konjonktürü takip ederken bunların finansal tarafına baktığımızda ise Çin'in elindeki ABD varlıklarının 18 yılın dip seviyesinde 618 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Tam burada aslında baktığımızda Çin'in Amerika'nın elindeki keza biz bunları yılın başından beri konuşuyoruz. Altın rezervlerini arttırması, kendi hazinesi için de çeşitliliğe gitmesini senenin başından beri konuşuyoruz. Ama Temmuz ayında 618 milyar dolara kadar gerileyerek aslında 18 yılın dip seviyesine, en düşük seviyesini gördü. Keza bu Kasım 2023 yılında 1.3 trilyon doların üzerine çıkarak zirve seviyelerini görmüştü. Çin'in elindeki ABD tahvillerinin boyutu. Burada Pekin'in rezerv yönetimindeki değişime ve dünyanın iki büyük ülkesi arasındaki farklı ekonomik konjonktürü şu an yaşamaları da doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz ama bu ekonomik konjonktürlere baktığımızda aslında uzun zamandır konuştuğumuz tahvil faizi, özellikle ABD tarafındaki tahvil faizlerinin de eşlik ettiği yüksek enflasyon ve mali açık, Çin tarafında ise zayıf büyüme ve deflasyonist baskının bu taraflarda, ekonomik taraflarda baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aslında az önce de söylediğim gibi tabii ki de burada Çin'in özellikle 2022 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hem rezervlerini dış kaynaklara aktarmak hem de elindeki rezervleri çeşitlenme konusunda attığı adımlarda önemli önceliklerden bir tanesi oldu. Hemen hatırlayalım 2022'de ne olmuştu? ABD'nin Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Rusya'nın elindeki varlıkları dondurması, yurt dışındaki varlıklarını dondurmasıyla beraber Çin birazcık daha mali varlıklarını yurt dışına doğru taşımıştı. O yüzden bugün gelen 618 milyar dolar uluslararası kaynaklara göre bize aslında net rakamı gösterdiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu tarafta Çin'in aslında hem Brüksel'de, özür dilerim, hem Lüksemburg'da hem de Belçika'da 3. taraflar tarafından tuttuğu varlıklar olduğu biliniyor. Fakat bunların tam rakamları henüz şu an net bir şekilde söylenemiyor. Fakat resmi rakamların bize söylediği 618 milyar dolarla şu an 18 yılın dip seviyesinde olduğu. Burada önemli bir ayrım da var. Sadece Çin tarafından ABD tahvillerinin ellerinden çıkarıldığını görmüyoruz. Yani ABD varlıklarının sadece Çin tarafından ellerinden çıkarıldığını görmüyoruz. Deutsche Bank'ın yaptığı bir analize göre ise Haziran'a kadar olan yıllık dönemde ABD hisselerine yönelik uluslararası sermaye akımlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2.8 seviyesine ulaştı. Hazine tahvilleri tarafına baktığımızda ise akımların %2 seviyesinde. Yani hisse senetlerine şu an talebin daha fazla olduğunu, küresel piyasalarda ABD hisse senetlerine talebin daha fazla olduğu burada öne çıkan başlıklardan bir tanesi oldu. Biz de Perşembe günü gerçekleşecek Trump-Xi görüşmesiyle beraber aslında bir miktar daha hem politik kısmı hem siyasi kısmı hem de finansal kısmı yansımalarını takip ediyor olacağız.
1: Elif, çok çok teşekkürler. Biz yine odağımızı biraz içeriye çevirelim. Aslı Savranoğlu Seren'le konuşalım. Bloomberg HT baş ekonomist Aslı, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep.
1: Zeynep, veriler geldi bugün yine. Reel kesim, aynen, güven endeksi, kapasite oranları. Yani alt kırılımlar ne söylüyor, manşet veri ne söylüyor, nereye bakmak anlamlı bir çıkarım yapmayı sağlıyor bize?
2: Evet, reel kesim güven endeksi verilerini seviyoruz çünkü içinde aslında bir de bununla birlikte iktisadi yönelim anketine ilişkin de içinde rakamlar geliyor. Dolayısıyla ileriye yönelik sanayi, imalat sanayine ilişkin sinyalleri buradan alabiliyoruz. Şimdi Eylül ayında 102,5 seviyesinde yaklaşık, yani Ağustos'a göre neredeyse yatay bir seyir gösterdi reel kesim güven endeksi. Altında ne diye baktığımız zaman özellikle tam sipariş tarafında hem de genel algıyla ilgili bir miktar daha iyimser olduğunu görebiliyoruz. Yani özellikle son 2-3 aydır ki seyre bakarsak geçtiğimiz yılın başına göre aslında üçüncü çeyrek reel kesim güven endeksi birinci ve ikinci çeyreğe göre bir toparlanma gösteriyor imalat sanayinde. Ama bunun zayıf bir toparlanma olduğunu ve biraz da farklılaşmalar da gösterdiğini söylemek lazım. Yine 3 aylık baktığımız zaman mesela ihracat siparişlerine ilişkin beklentilerin burada önemli faktörlerden biri olduğunu görüyoruz. Bir de işte küresel olarak tüm dünyada PMI'ler yukarıya giderken bunun getirdiği bir hareket olduğunu biliyoruz bazı sektörler özellikle. Ama dönüp bakarsak kapasite kullanımı ve özellikle yatırım iştahı tarafına baktığımız zaman bir sonraki grafikte daha net bir şekilde gözüküyor. Burada aslında zayıf seyir devam ediyor. Yani imalat sanayi kapasite kullanım oranı Eylül'de Ağustos'a göre bir miktar toparlanma gösterdi. 74,1'e geldi ama Ağustos'ta 73,5'la 2020'den beri en düşük rakam olmuştu. Ve gene çeyreksel bazda baktığımız zaman ortalamalarda kapasite kullanımı 3. çeyrekte %73,8 ile

0: oldukça düşük, neredeyse son bir yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Burada da aslında imalat sanayindeki o zayıf görüntünün aslında teyidini buradan alıyoruz. Yine bile baktığımız zaman asıl ileriye yönelik de sermaye yatırım harcamalarına ilişkin görünüm daha bile aslında bir miktar zayıflamış gibi 3. çeyrekte. Burada da son bir yılın neredeyse en düşük yatırım beklentisini görüyoruz. Tabii mevcut konjonktürde belki de bunu normal karşılamak lazım. Çünkü hem yani yurt dışında savaş ortamının getirdiği belirsizliği bir kenara koyacak olursak, aynı zamanda küresel olarak tahvil faizlerinin ve işte bütün faiz oranlarının yükseldiği bir ortamda yurt dışından borçlanma maliyetlerinin yükseldiğini, yurt içinde zaten dezenflasyon programının bir parçası olarak göreceği yüksek faiz ortamının devam ettiğini düşünecek olursak, sermaye yatırım harcamalarına ilişkin iştahın da zayıflıyor olması herhalde normal diye düşünüyoruz. Buradan bir de iç talebe ilişkin göstergelere bakalım. Çünkü iktisadi yönelim anketinin içinde bir de taleple ilgili de aslında sinyal alabileceğimiz birkaç indikatör oluyor. Burada da şunu görüyoruz. İkinci çeyrekte bir daralma vardı gördüğümüz gibi. Burada iç talep göstergesinde mevcut sonuç aydaki iç piyasa siparişlerinde. Şimdi üçüncü çeyrekte de o kadar olmasa da, yani aynı boyutta olmasa da iç talepteki daralmanın devam ettiğini gösteriyor aslında bu reel kesim güven endeksinin, pardon, iktisadi yönelim anketinin içindeki sorular. İleriye yönelik ise bir miktar toparlanma var ama bu Eylül ayı, yani Ağustos ve Eylül'ün şunu da dikkate almadığını herhalde söylemek lazım. Özellikle son geçen hafta yaşadığımız bu finansal piyasalardaki türbülans, fonlarla alakalı başlayan bir miktar buradaki talebi daha baskılama potansiyeli taşıyor. Şunu biliyoruz, Ağustos'un sonundan sonra 24 Ağustos'tan itibaren ağırlıklı fonlama oranı yaklaşık 300 bas puan kadar aşağı indi ve bir miktar aslında para politikasının o sıkılaştırıcı, yani sıkı duruşunu bir miktar hafifletmişti. Fakat geçen haftaki ortam hem hisse senedi piyasa sınırındaki daralma, hem beklentiler, hem de ortaya çıkan konjonktür diyeyim, sonuçta bir miktar daha buradaki o gevşemeyi daraltıcı yönde hareket ettirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla iç talep sanki bir miktar daha dördüncü çeyreğe de biraz zayıf başlayacakmış gibi gözüküyor. Bunu para politikasına nasıl bir etkisi olacağını takip edeceğiz.
1: Evet, Ekim'de bunu bolca konuşacağız. Şimdiden başladık Ekim'de ne yapar diye sormaya. Sormaya da devam edeceğiz anlaşılan. Aynen. Aslı çok çok teşekkürler. Aslı Savranoğlu Seren'in notlarından sonra Bloomberg HT finans masası şefimiz sevgili Bekir Gürdamar'la konuşacağız. Şimdi yani Borsa İstanbul geçen haftayı %8'in üzerinde kayıplarla kapadı. Ama BIST 30'un, yani senin daha önce de çokça izah ettiğin üzere, yine pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bu, yani borsadaki dengelenme nerede, ne vadede gelir bir soru. BIST 30'un pozitif ayrışması süreci bundan sonra ana temamız mı olacak? İkinci konu sanırım.
2: Evet, aslında fon rehberi yayınından itibaren biz de yayınlarımızda özellikle analistlerden aldığımız bilgilerle, verilerle, fon rehberinin işaret ettiği noktaları analiz ederek BIST 30'un pozitif ayrışmaya devam ayrışacağını ve ayrışmaya da devam edebileceğini, hatta bunun yıl sonuna kadar sürebileceğini ifade ediyorduk. Şimdi geçen haftaya baktığımızda, geçen hafta bu ayrışmanın artık en tap noktası diyebiliriz. Dediğin gibi borsa BIST 100 endeksi %7'ler, 8'ler değer kayıpları görürken BIST 30 dışı hisselerdeki değer kaybı %16, ortalama %16'ya geldi. BIST 30 ise sadece %6 değer kaybetti. Bugüne geldiğimizde bu ayrışmanın yine devam ettiğini görüyoruz. BIST 30 endeksi artı, BIST 100 dışı hisse senetlerindeki değer kaybı ise devam ediyor. Şimdi bu BIST tüm eksi Y dediğimiz endekste, hı hı, yani 100 dışındaki diğer küçük hisse senetleri bölü BIST 30 dediğimizde, Nisan'da 2025 Nisan'dan beri en düşük seviyeye indiğini görüyoruz bu oranın. %3,71 seviyelerinde. Buranın altında, yani daha önce 2024 sonunda, 2025 başlarında 3'ün biraz üstünde seyreden bu endeks diyelim, endeks arasındaki rasyo diyelim, Bundan sonraki süreçte hızlı bir yükseliş kaydetmiş ve 5 seviyelerine 2 kere test etmişti. Ama geldiğimiz süreçte geçmişe dönük ortalamalara baktığımızda aslında 3 ile 3,5 arası seviyelerde bir dengelenme beklenebilir. BIST 30 hisselerinde bugün mesela %0,1 gibi bir artı, 160 puan gibi bir artı yükseliş görüyoruz. Bu destek finans faktöring, BIST 30'un içindeki destek finans faktöringin yaklaşık 80 puanlık eksi, yani düşüş yönünde etkisine rağmen destek finans faktöring bu hisse senetlerindeki yoğunlaşmanın, fon yoğunlaşmanın en yüksek olduğu hisse senetlerinden biriydi. Dolayısıyla bu BIST 30'un dışında, içinde olmasına rağmen dışında değerlendirilen bir hisse senedi epeydir. Tabii Borsa İstanbul'dan endekslerin yeni durumunu bekliyoruz 4. çeyreğe ilişkin. Burada ne gibi değişiklikler olacak? Bundan sonraki süreçte bu hisselere para girişi, çıkışı ve BIST 30'u ne yöne evrileceği yönünde önemli sinyal oluşturacak. Onu da bekliyoruz.
1: Bekir, çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar'ın notlarını da aldık. Arpa tarafına bakacağız şimdi. Yani Ceren Dilekçi Kösoğlu ile konuşacağız. Arpa piyasalarına baktığımızda geçen haftanın aksine bu hafta haftayı pozitif bir görünümle, yeşil bir sayfayla başlattı. Ceren de karşımda. Ceren, pozitif havada başlayan piyasa dinamiğini görüyoruz Avrupa'da. Konuşulan ana tema ise yine seçim sanırım.
3: Evet Zeynep, Avrupa endekslerinde özellikle Almanya borsasında seçim belirsizliğine rağmen iyimserlik devam ediyor. Gözler pazar günü gerçekleşen Almanya'daki eyalet seçimlerindeydi ve Merzin Partisi CDU'yu tarihi bir yenilgi aldı gerçekleşen seçimlerde. %5'lik barajı geçemedi CDU, %4,9'da kaldı ve böylelikle aslında parti tarihinde bir eyalet seçiminde gerçekleşen en büyük yenilgiyi kaydetmiş oldu. Burada baktığımız zaman seçimini kazananın aşırı sağ sadece AfD olduğunu görmekteyiz. AfD oyların %38,2'sini aldı. İlk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise uzun süredir eyalette güçlü olan Sosyal Demokratlar %5,5 ile ikinci sırada yer aldı. Bu seçim sonucu oldukça önemli. Çünkü Almanya'da merkez siyaset üzerindeki baskının arttığını gösteriyor. AfD daha önce, daha birkaç hafta önce gerçekleşen Saksonya-Anhalt'ta da güçlü bir sonuç gerçekleştirmişti. Yani bu ikinci eyalet seçiminde de güçlü bir sonuç aldığını görmek aslında Doğu Almanya'da giderek aşırı sağın güç kazanmakta olduğunu gösteriyor ve 2028'de gerçekleşmesi beklenen federal seçimlerde AfD'nin iktidara gelme ihtimalinin güçlendiğini göstermekte bizlere. Diğer tarafta Sosyal Demokratlara baktığımız zaman Sosyal Demokrat Partili Eyalet Başkanı Schwesing yaptığı açıklamada AfD'nin tek başına hükümet kurmasını engellediklerini söyledi. Fakat tabii Almanya Başbakanı Merz üzerinde baskının giderek artmakta olduğunu ifade etmiştik. Biraz sonra grafikte göreceğiz. Merz'in onay oranı tarihin en düşük seviyesine geriledi bu seçim sonrası görülen sonuçlarda. Almanya Başbakanı üzerindeki istifa baskıları giderek artıyor ki kendi partisi içerisindeki isimler de istifa çağrısında bulundu. Diğer tarafta Merz yaptığı açıklamada bunu süsleyemeyiz. Evet, bu bir felaketti dedi. Fakat üst düzey isimlerini parti genel merkezinde bir toplantıya çağırdı. Yani olağanüstü bir toplantı kararı aldı. Bu toplantının ardından az önce yaptığı açıklamalarda CDU liderlerinden kadro değişikliği çağrısıyla karşılaşmadığını ve parti liderlerinin desteğine sahip olduğunu söyledi. Hatta şu anda Berlin siyasetinde giderek artan antisemitizmden endişe duyduklarını söyledi. Berlin'deki sonuçlar da aslında CDU için bir yenilgiye işaret ediyor. Orada Sosyal Demokratlar ilk sırayı aldı. CDU ikinci sırada geldi. Hatta burada dikkat çekici bir sonuç var. Sol Parti'nin adayı Elif Eralp'in partisi ilk sırada yer aldı ve böylelikle aslında diğer koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde Berlin'de ilk Türk belediye başkanı olabilir önümüzdeki günlerde Elif Eralp. Bu anlamda da bu seçim sonuçları önemliydi. Diğer tarafta Almanya borsasında yükselişin sürdüğünü görmekteyiz seçim belirsizliğine rağmen. Goldman Sachs'ın bu konuya ilişkin bir değerlendirmesi var. Goldman Sachs'a göre DAX şirketleri gelirlerinin büyük kısmını küresel pazardan elde etmesi iç siyasete karşı onları çok daha aslında korunaklı kılıyor ve özellikle Fransa'da gördüğümüz gibi bir kamu borcu sorununun Almanya'da olmaması da şu anda odağın savunma harcamalarına yönelmesine yol açıyor. Zaten son dönemde Alman DAX endeksi savunma hisselerinde yaşanan yükselişin etkisiyle görece daha güçlü bir performans göstermişti. Önümüzdeki dönemde de savunma harcamaları Alman şirketlerinin gündeminde kalmaya devam

0: devam edecek ki Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre otomotiv sektörü dışında diğer sektörlerde yükselişin sürmesi bekleniyor diyebiliriz Zeynep.
1: Ceren'e teşekkür edip araştırma turunu burada noktalayalım ve bir araya gidelim.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festivale sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Doktor Berra Doğaner yayına katılacak. Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi. Berra Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi şöyle başlayalım. Tabii geçen haftayı sizinle de konuştuk, hafta arasında da fon cephesindeki gelişmeler ve sonrasında atılan adımlarla tamamladık. Borsa İstanbul açısından negatif sert satışları gördüğümüz, %8'in üzerinde değer kaybını gördüğümüz, BIST 30'un pozitif ayrıştığı bir hafta oldu. Şimdi tabii yani çok sert değer kaybeden hisseleri gördük bir yandan. Bir yandan da temel soru piyasada dengelenme sürecinin en erken nerede mümkün olabileceği. Sanki biraz daha vakit var gibi mi, ne dersiniz?
2: Evet, ifade ettiğiniz gibi biraz daha vakit var açıkçası. Yatırımcı iştahı doğal olarak düşük. Aslında şu anda yaşadıklarımız fonların satışları da değil, onu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü biliyorsunuz tasfiye süreci henüz ilk adımlarını yaşıyor. Yani önce bu iki günde hak sahipleri tespit edildi. Önümüzdeki 10 günde eski saklayıcılar, tasfiye ile görevlendirilen ziraat ve iş saklamaya varlıkları virmanlayacaklar. İş ve ziraat bunlara aldıktan sonra yavaş yavaş satarak tasfiyeye başlayacak. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz bu satışlar büyük ölçüde sorunlu fonların satışları değil. Bundan çekinen, rahatsız olan ya da önce ben satayım diye düşünen diğer varlık sahiplerinin satışları. Bir kısım da fonlarda kilitli kalan yatırımcılar oldu tabii. Bunların günlük ihtiyaçları var. Kredi kartları ödenecek, okul taksitleri ödenecek, kiralar ödenecek. Onlar da satılabilir varlıklarını nakde çevirme zorunluluğunda kaldılar. Hani biraz böyle geldi satışlar. Dolayısıyla daha devamı var. Hemen hemen hem fonlarda yoğunlaşma yaşanan malum hisse senetlerinde hem de onun dışında diğer hisse senetlerinde de daha henüz satışların sürmesi bekleniyor. Fakat bir taraftan da bu satışlarla özellikle BIST 30, BIST 50 hisselerinde alım için fırsat doğdu diye düşünen bir yatırımcı kitlesi de oldu. Çok şükür ki oldu. Bu satışları karşıladılar. Mesela bugün endeks çok iştahsız başlamakla beraber bir noktadaki geri çekilme, tamam artık buradan biraz pozisyon açabilirim duygusunu yarattı yatırımcılarda. Onların alımları piyasada endeks bazında en azından bir durmaya, hatta %1 çıkmaya sebep oldu.
1: Peki Berra Hanım, bugünkü hareketler size şunu düşündürür mü? Yani bu fon evreninde yaşananlar, bir bölümünde yaşananlar, bir böyle piyasa çarpanlarında yapısal etki üretmekten uzak mı duruyor, yoksa tersi mi?
2: Şimdi piyasa çarpanlarında yapısal etki dediğimizde aslında bu çarpanların bir bacağı şirketlerin kendi performansları. Evet. Böyle baktığımız zaman şirketlerin performansları, kendi mali ticari performansları tabii ki bu süreçten etkilenmiyor. Bu fonların portföylerinde yer alan ya da almayan tüm şirketler bir şekilde kendi olağan faaliyetlerine devam ediyorlar. Sektörlerine bağlı olarak işte önümüzdeki dönemde 30 Eylül bilançolarını, mali sonuçlarını açıklayacaklar. Diğer tarafı ise fiyat hareketleri. Yani çarpanın diğer bacağı ise hisse senetlerinin taşıdığı fiyat. Böyle baktığımızda beklentisi güçlü, yani temeli sağlam, faaliyetlerinde olumlu gelişmeler beklenen sektörlerde borsadaki işlem gören fiyat aşağı geldikçe çarpan alıma yaklaşıyor Ve bugün gördüğümüz gibi bazı yatırımcıları, temel analize bilhassa inanan, buna göre hareket eden yatırımcıları alım yönünde motive ediyor. Evet, yani şu anda böyle bir süreçten geçiyoruz. Yine temel analizin daha ön plana çıktığı ve dediğiniz gibi çarpanlara da bakıldığı, yavaş yavaş bakıldığı bir dönemin içerisine giriyoruz. Daha önce gerçekten çok konuşmuşuzdur. Ne temel analiz çalışıyordu hisse senetlerinde, ne teknik analiz çalışıyordu. Tamamen çok farklı motivasyonlarla fiyatlamalar oluşuyordu ve herkes de bundan çok rahatsızdı. Bir noktadan sonra bu tasfiye süreçleri tamamlandıktan sonra, yani belki bundan 6 ay sonra yeniden çok başka şeyleri konuşuyor olacağız. Fiyatlama dinamiklerinin daha öngörülebilir hale geldiği, daha klasik eski ekol hale geldiği piyasayı yeniden göreceğiz bir müddet sonra.
1: Şimdi Berra Hanım, tabii Kasım'da MSCI, Aralık'ta FTSE değerlendirmelerini takip edeceğiz. Şimdi zaten hani SPK'nın attığı adımlar, fon rehberi soru işaretlerini giderme adına atılan adımlar. Ama şimdi bundan sonra uygulamaya bakılacağını anlıyoruz. Zaten en son gelen açıklamalarda bu yönde, ne dersiniz? Yani burada şimdi kritik aşama uygulama ve çıkacak sonuçlar olacak sanırım.
2: Tabii MSCI 3 şeye dikkat çekmişti. Bir tanesi yabancı yatırımcılarda nihai yatırımcı kimdir, bunu şeffaflaştırın. Bu olağan dışı fiyat hareketlerini kontrol altına alın. Bir de bu serbest fonlardaki risk yönetimi, fiili dolaşımı daha şeffaf hale getirin. Bu üç konuya dikkat çekmişti. Bunlardan fiili dolaşım konusunda çok ciddi adımlar attı SPK. Şu anda geldiğimiz noktada fiili dolaşımı daha net olarak, daha gerçeğe yakın olarak görebiliyoruz. MKK yeni kriterlere göre açıkladı fiili dolaşımları. Fonlar tarafındaki adım da atıldı. Dolayısıyla büyük ölçüde MSCI'nin dikkat çektiği hususları hale yola soktuk gibi gözüküyor. Açıkçası benim daha çok dikkat ettiğim şey şu anda MSCI ya da FTSE'den ziyade kendi biz tarafından açıklanacak olan endekslerimiz. Hı. Yani biliyorsunuz 1 Ekim'den itibaren endeksler doğal olarak hani kendi akışında hep açıklanıyor belirli periyotlarda. 1 Ekim'de yeni endeksler devreye girecek. Ama 1 Ekim'de açıklanmayacak. Bugün yarın açıklanır. Genellikle bir 10 gün önce açıklanıyor yeni endeksler ki uyum gösterilebilsin. Endeks fonları, krediler vesaire. Bu daha önemli çünkü fiili dolaşım oranlarının değişmesiyle beraber endekslerde değişiklikler yaşanabilir. BIST 30'a, BIST 50'ye, BIST 100'e giren ve çıkan hisseler olacaktır. Ve bunların getirdiği fiyat hareketleri olacaktır. Bu endekslerden çıkanların satış görmesi, endekslere girenlerin de alım görmesi gibi bir husus söz konusu olabilir. Aynı şekilde kredilerin de ayarlanması gerekebilir. Dolayısıyla ben şu anda bunu daha öncelikli bir konu olarak görüyorum. Önce bunun etkisini bir yaşayacağız. Akabinde de Kasım'da MSCI'ın açıklamalarını göreceğiz.
1: Berra Hanım, bir kısa ara verelim, ardından sohbetimize devam edelim müsaadenizle.

0: Merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi Berra Hanım. Şimdi halka arz tarafına da bir sizinle bakalım istiyorum. SPK özellikle yurt dışı yatırımcılara yüksek oranda satılacak halka arzlara öncelik onay sürecinde öne aldığını da ifade etmişti. Şimdi Halk Bankası'nın ikincil halka arzı önümüzdeki günlerde önemli olacak sanırım. Hem büyüklüğü hem de yabancı yatırımcı ilgisi açısından ne dersiniz?
2: Evet, zaten bu karar yabancı yatırımcının içinde yoğun yer alacağı halka arzlara öncelik verilmesi kararı büyük ölçüde Halk Bankası ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Hani başka bildiğimiz büyük bir kamu ihracı...

0: yok ise ilgi olacak mı? Gerçekten buna cevap vermek çok kolay değil ama olacağını yine de düşünüyorum. Çünkü olmayacak olsa bu yola çıkılmazdı. Ben bir şekilde Sayın Bakan'ın yurt dışı ziyaretlerinde biliyorsunuz çok fazla dolaştı yakın geçmişte. Hani Amerika'dan İngiltere'ye birçok fon yöneticisiyle toplantılar yapıldı ve eminim Halkbank yetkilileri de bir şekilde bir nabız yokladılar. Yani böyle bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanması beklenemez. Dolayısıyla yani bir ön talebe dayalıdır bu yola çıkılmış olması. Dolayısıyla tamamlanacak bir ihraçtır diye düşünüyorum.
1: Bu fonlar cephesinde yaşanan meselelerin akabinde özellikle yabancı yatırımcı nezdinde yani son süreçte yurt dışına çıkan yabancılar tarafında geri dönüş hızını nasıl öngörürsünüz? Aynı hızla geri gelirler mi?
0: Zaten gelmiyorlardı biliyorsunuz. Hani bu da üstüne
1: Hani
0: tuz
1: biraz bir
0: biber ekti
1: hareket yani
0: diyelim.
1: mesela Ağustos'ta şöyle bir tablo vardı ya Berra Hanım. Hani o tarafta biraz hareketlenme, CDS'de geri çekilme, endekste yukarı gidiş. Şimdi Eylül'de onun tam tersi bir tabloya döndük. Dolayısıyla yeniden alımlıya doğru geçişin vadesi noktasında biraz onu sormaya çalıştım aslında.
0: Evet, şimdi aslında bu yaşananlar bir müddet sonra daha steril, daha temiz, birinci bölümde konuştuğumuz,
1: Evet.
0: daha sağlıklı bir piyasa koyacaksa önümüze, ki koyacak bunun etkileri giderildikten sonra, özellikle uzun vadeli yatırım yapan yabancılar için Türkiye yeniden radarda olabilir. Zaten hani bir şekilde işte faiz indirim süreci yine çok yakın vadede olmasa da piyasayı ayakta tutan önemli bir motivasyon. Belki de tek motivasyon. Hep araya başka şeyler giriyor, savaşlar giriyor, petrol fiyatları giriyor, enflasyondaki katılık giriyor, fonlar giriyor. Sürekli bir şeyler giriyor ve bunun yaşamamız engelleniyor ama hani o ileride bir yerde duruyor. Hani bir noktada bir indirim yaşayacağız. En büyük motivasyon bu. Reel sektör tarafında da bilançolar anlamında bir parça en kötü geride kaldı düşüncesi de var. Çok ufak ufak önümüzdeki çeyreklerde daha iyi bilançolar görülebilir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde daha orta uzun vadeli yatırım yapan fonlar bu daha temiz, daha steril piyasa ve şirketlerdeki gelişmeleri düşünerek çok ufak ufak da olsa pozisyon alabilirler tabii ki. Ama hani öyle çok kayda değer bizim borsamızı alıp sürükleyecek gibi bir alım açıkçası kısa vadede çok da beklemiyorum. Kısa vadeli fonlar çünkü görüyorsunuz yani bir hafta izliyoruz her Perşembe günü yabancı giriş çıkışlarını. 2 hafta üst üste alım olsa 3 hafta üst üste çıkış oluyor falan. Yani bu kısa süreli fonlar adı üstünde yani kısa süreli fonlar kısa sürede getiriyi sağlayıp çıkıyor. Onların hareketlerini biz çok da şey yapamıyoruz. Hani endeksi veya hisse senetlerimizde kalıcı bir etki bırakmıyorlar. Bize gereken o uzun vadeli kalıcı yabancı yatırımcı. Onların da biraz daha izleyip gözleyeceklerini ve akabinde geleceklerini düşünüyorum.
1: 1 dakikalık bir cevap rica edeceğim. Ekim beklentilerinizde Merkez Bankası'ndan bir farklılaşma var mı bu tablo ekseninde?
0: Büyük ihtimal faiz indirimini konuşmuyor oluruz. Çünkü yani yaşananlar aslında yatırımcının biraz getiri arayışıyla da bağlantılı. Onu söyleyeyim. Yani serbest fonları söylemiyorum ama para piyasası fonlarında şu anda zaten bir çözülme var, bir güvensizlik var. Yani bu tam da bu noktada faizi aşağıya indirip para piyasası fonlarının getirilerinin daha da düşmesi söz konusu olursa yani orada daha yüksek miktarlarda çözülme görülebilir. Dolayısıyla bunu dikkate alacağını düşünüyorum.

0: Ben Merkez Bankası'nın bu kez sadece makroekonomik verileri değil, bu fonlarla ilgili yaşanan süreci de dikkate alarak faizi sabit tutmasını bekliyorum.
1: Doktor Berra Doğaner, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için sağ olun. Finans Merkezi'ni burada noktalıyoruz. Görüşürüz tekrar, hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın birinci işlem gününe bakıldığında, kapanışa doğru da seans sonuna kısa bir vakit kaldığında biraz fiyatlamalara beraber göz gezdirelim dilerseniz. Çünkü Borsa İstanbul tarafına bakıldığında sabah saatinde gün içi %2'yi aşan bir geri çekilme vardı. Şu ansa yatay pozitif ivmesini korumuş durumda. 13.321 puandan işlem hacmi geçiyor ve detaylara bakıldığında ise şu anki saat itibariyle 42 hisse yukarı yönlü seyreder. 59 hissenin aşağı yönlü seyrettiğini görüyoruz ve burada %0,32'ye varan bir yukarı yönlü seyir de var. Gün içi tarafta en yüksek 13.346 puanı gördü. Açılışımız da 13.168 puandan başlamıştı. En düşük ise 13.000 puanın da altını gördü. Yani 12.895 puandan da gün içi en düşük fiyatlamasını gerçekleştirmiş oldu. Burada puan bazlı katkılara bakıldığında BİM Birleşik Mağazacılık, Aselsan Elektronik, Astor Transformation, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Akbank tarafı varken puan bazlı baskılar tarafına bakıldığında ise Destek Finans, Faktoring, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Işıklar Enerji, Ral Yatırım Holding, Kuyumcu Kent, Gayrimenkul ve Odin Solution Electronics'in olduğunu gördük. Bu tarafta aslında sektörler tarafındaki alt detaylara bakıldığında ise gün içinde sanayi ve holding tarafında geri çekilmelerden kaynaklı %2'yi varan bir düşüş vardı. Fakat bankacılık tarafında bugün %1'e varan bir yukarı yönlü seyirden kaynaklı da pozitif bir inmenin de olduğunu izliyoruz. Şu an bankacılıkta prim %1,18 civarında seyrediyor. Sanayi mali taraf burada %2'ye de varan bir geri çekilmeyle fiyatlandıktan sonra turizm ulaştırma hizmetler tarafında bu sabah saati negatif bir seyir vardı. Kapanışa doğru, seans sonuna doğru bakıldığında hizmetler ve ulaştırma tarafı %1,5'unda üzerinde varan bir yukarı yönlü seyirle fiyatlanırken turizm endeksinde %2,71'e varan bir

para piyasalarına göz gezdirdiğimizde dolar endeksi 100 seviyesinde fiyatlanmasını hala sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay işlem hacmiyle devam ederken Euro dolar çarpazında doların güçlenmesinden kaynaklı geçtiğimiz hafta %1'e varan bir geri çekilme vardı. Bugün bakıldığında 1.1471 seviyesinden fiyatlanması nispeten yatay şekilde sürdürüyor. Sterlin dolar tarafına bakıldığında 1.3370 seviyesinde bir fiyatlamanın da hakim olduğunu gördük. Avrupa borsalarına bakıldığında bu hafta orada ekonomik ajandada gündem PMI rakamları olacaktı. Almanya'da hafta sonu aşırı sağ bir eyalette daha ilk sırada Berlin'de Sol Parti'nin Türk adayı kazandı. Bugün Lagarde'in konuşması vardı. Frankfurt'ta ECB yuvarlak masa toplantısında konuştu. Goldman Sachs'tan da Avrupa tarafındaki TTF yani doğal gaz fiyatlarına bir uyarı geldi ve 150 dolar sene 150 Euro düzeltiyorum senaryosuna dair de bir mesaj verdi. Diğer taraftan Avrupa hisselerinde %1'e varan bir değer kazanımı ile geçtiğimiz hafta STOXX 600 pozitif ayrışmıştı. Diğer endeksler negatif kapatmıştı. Bu sabah saati bakıldığında haftaya pozitif başlayan bir Avrupa borsası fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık. Londra, Paris, Frankfurt, DAX ve İtalya FTSE tarafında %1'e varan hatta birinde üzerine varan bir yukarı yönlü pozitif seyir var. İtalya tarafı burada %1,32 ile pozitif seyirde ayrışmış bulunuyor diyelim ve burada ABD tarafına geçelim. Nasdaq bugün %1'i aşan bir fiyatlanmayla açılmıştı. Şu anda onun birazcık daha üzerinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Dow Jones ve S&P 500 %0,72'ye varan yukarı yönlü seyirle açılırken Nasdaq tarafında ise %1,22'ye varan yukarı yönlü bir seyir olduğunu gördük. Anthropic Kasım'da enerken halka arz adayabileceğini açıkladı. New York Times'ın haberi olarak sunduğumuzda ardından Amerika tarafında Bloomberg'un bir analizi vardı ve Bloomberg diyor ki yükselen ABD tahvil faizleri sebebiyle gelişen piyasalar yerel para cinsinden borçlanmaya dair gidiyor dedikten sonra FED üyesi Kaşgari'den de bir açıklama geldi. Yüksek ABD tahvil faizleri ve enflasyondan kaynaklı ABD ekonomisinde burada harcamaların daha da artabileceğinin altı çizildi. Amerika'da tahvil faizlerine bakıldığında 10 yıllıklar 5'in altına düşmüş bulunmakta 4.97 seviyesinden fiyatlanırken 5 yıllıklar tarafı 4.83 seviyesinde ve 2 yıllık gösterge bileşiğe bakıldığında 4.73 seviyesinde yine 4'ün üzerinde fiyatlanmasını en kısa vadeli tahvil faizi sürdürüyor. BOFA tarafından Amerika için bir uyarı geldi ve %5 enflasyon için uyarılarda bulundu. Buna yakın bir seviyede olabileceğinin de enflasyonun önümüzdeki yıl altını çizdi. Hatırlatmakta fayda var. Şu an Amerika'da son enflasyon rakamı Ağustos'ta %3,4 seviyesinde gelmişti diyelim ve Amerika'da bu hafta ekonomik takvimde yeni konut satışları ve inşaat izinleri olacak derken işsizlik başvuruları da her hafta olduğu gibi bu hafta Perşembe günü de gelecek diyelim. Ve ardından emtia tarafına bakalım. Dolar endeksinde yukarı yönlü bir seyir vardı. 100 seviyesinde olan bir endeks vardı. Güçlü dolar hikayesinde spot piyasada ons altın tarafında ise 4.400 doların altında bir fiyatlanmanın şu an hakim olduğunu gördük. %1,25'e varan aşağı yönlü bir seyirle geri çekilmesini ons altın spot piyasada sürdürüyor. Ons kumuş 65 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Bitcoin tarafına parantez açtığımızda 8 ayın zirvesine gelen bir kripto para birimi, majör kripto para birimi Bitcoin'de fiyatlanma hakim. Sebebi içerisinde güçlü ETF girişleri ve makroekonomik gelişmelerinde olduğunun altını çizmekte fayda var diyelim ki geçtiğimiz hafta Bitcoin tarafında %5'e varan bir değer kazanımı vardı. Haftanın ilk işlem gününde şu an %5'e varan bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu görüyoruz diyelim. Petrol tarafına bakıldığında şu an Brent'te 100 dolar seviyesinde bir fiyatlanma hakim. %3'e varan bir geri çekilme var. Amerikan tipi ham petrolde ise 96 dolar seviyelerini görüyoruz. Ve bakır ve diğer emtialardaki son ayrışmayı konuşmak üzere şimdi araştırma masasına gidiyoruz.

0: Evet, araştırma analistimiz Elif Canseven bizlere eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar diliyorum.
0: Elif, şimdi haftanın ilk işlem gününde bizim için biraz daha sona yaklaşırken fiyatlamalara bakıldığında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu gördük. Bizde karışık bir seyir, Amerika'da, burada pozitif bir seyir, Avrupa'da da bir pozitif seyir vardı. Fakat emtialar tarafında bir ayrışma olduğu net şekilde izleniyor. Ons altın tarafında aşağı yönlü bir seyir varken burada ise bakırlarda farklı bir hikaye olduğunu görüyoruz. Fakat detayları senden dinleyelim.
1: Alar, aslında sabah saatlerinden beri bir miktar daha hafta sonu gerçekleşen ABD-Çin Maliye Bakanları görüşmesinin pozitif sonuçlarının küresel piyasalara birazcık daha jeopolitik gelişmelerle beraber yansımalarını takip ediyoruz.

0: Özellikle sabah Asya seansında başlayan teknoloji hisselerinin yukarı yönlü inmeleri gün içinde de diğer dünyanın geri kalan küresel piyasalara yansıyarak bir miktar daha pozitif seyrini korudu. Keza sabah saatlerinde vadelerde takip ettiğimiz Avrupa ve Amerika tarafının bir miktar daha seans açılışlarıyla beraber şu an pozitif seyirde endekslerin işlem gördüğünü takip ediyoruz ki tahvillerde burada jeopolitik taraftaki gelişmelerin bir miktar daha iyimser tarafa gitmesiyle Brent petrolün artık 100 dolar seviyesinde işlem görmesiyle beraber bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini koruyorlar ki burada az önce sen de söyledin ama 2 yıllıklarda 4.73-55 seviyelerini 10 yıllıklarda ise %5 bandında dolanan 10 yıllıklarda ise 4.97 seviyelerinde bir geri çekilme takip ediyoruz. Gün içi hareketlerde emtia tarafını aslında Brent petrolle direkt bağdaştırmış durumdayız. Şubat 28 Şubat'tan beri savaşla beraber Brent petrolünün yukarı yönlü hareketlerini ve dalgalı seyrini takip ettik ama burada altındaki durumun birazcık dolar endeksinin güçlenmesiyle beraber ters korelasyonlu olarak işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat daha geniş bir yelpazeden bakmamız gerekirse Bloomberg MTA endeksinde bir miktar daha aşağı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Ki biz burada savaş döneminde yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. Bir miktar daha özellikle alt kırılım ki bu endeksin altına baktığımızda ağırlık Brent petrol ve altında olmak üzere birçok emtianın hem tarım emtiasının hem de enerji emtiasının doğalgaz, bakır gibi ve alüminyum gibi tarım tarafında buğday gibi emtiaların içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada Eylül ayının ortalarında bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini korusa da aşağı yönlü seyrini Eylül ayındaki yukarı bandından 147 olan yukarı bandından 1.9 seviyede aşağı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Fakat endeksi zaten şu an grafikte görüyorsunuz ama yılbaşındaki seviyesinden de hala %32 yukarıda primli işlem görmeye devam ediyor. Burada tekrar hatırlatalım, Brent petrolün yıl içinde yaptığı yukarı yönlü inmeler ağırlığının daha çok petrolde olması sebebiyle doğrudan etkili bu endeks üzerinde. Fakat burada özellikle ayrışan bir nokta var ki alüminyum tarafı. Çünkü özellikle son dönemde yapay zeka yatırımları, veri merkezi yatırımları ile beraber alüminyum ve bakırın fiyatlamasından sıklıkla bahseder olduk. Keza geldiğimiz noktada bakırda yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Bir miktarda orada arz sıkışıklığından dolayı ama alüminyum fiyatlarında bir miktar daha geri çekilmeler olduğunu söyleyebiliriz ki burada özellikle Morgan Stanley'nin yaptığı bir çalışma var. Morgan Stanley bu noktada diyor ki alüminyum fiyatları 2027 boyunca bir miktar daha aşağıya gelecek çünkü arz fazlası oluşacak. Özellikle şu an Orta Doğu bölgesindeki sıkışıklığın bir miktar daha rahatlayacağını söylüyor ve bunun için de ikinci olarak da Endonezya tarafındaki yeni kapasite küresel arzı bir miktar daha rahatlatacak diyor ve şu an 3200 bandına takip ettiğimiz alüminyum fiyatlarının %12,5 daha aşağı geleceğini söyleyerek 2800 bandına kadar aşağı yönlü hareketlerini koruyacağını söylüyor. Biz de tabii ki de takip ediyor olacağız ama bir yandan yapay zeka yatırımları bu kadar hızlı ilerlerken ki burada da veri merkezlerinde az önce de söyledim ama alüminyumun kullanıldığını hatırlatalım hemen. Bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini koruyacak mı, korumayacak mı? Arz tarafındaki durum ne şekilde olacak? O tarafı takip ediyor olacağız Elara.
1: Elif, çok teşekkürler değerli aktarımların için.

0: Kapanışa doğru da şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranlardan tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Dün.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
12: Çok tarihi bir haftaydı. Çok yorucuydu. Hani bu haftaya da negatif başladık ama en azından piyasada kamu desteğiyle diyeyim öyle gözüküyor. Bir dengelenme görüyoruz.
13: Yeni bir tasfiye adımı geldi galiba. Hafta sonundan sarkan haber başlıklarına bakıldığında SPK tarafından tasfiye sürecinin 3 aydan 6 aya çıkarıldığı açıklandı. Peki bu geçtiğimiz hafta hem piyasaları etkileyen hem de bu haftaya sarkan haber akışında sizce nasıl bir etken olabilir? Şu an bakıldığında Borsa İstanbul tarafında sabahki düşüşün ardından yatay pozitif bir işlem hacminde geçtiğini gördük. Peki siz bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz diye hemen sorumu sorayım sizlere.
12: Kamu desteğinden kastım bu 3 ayın 6 aya çıkartılması değildi. Çünkü orada tasfiye edilecek hisselerin çok bir piyasası yok zaten Alar Hanım. Yani onlar açık konuşalım. Ben onları uzun süredir ayrı bir tablo yapıp kendime manipülasyon hisseleri diye takip ediyordum ekranımda. Şimdi bakıyorum bunlar daha ne kadar düşebilir diye. Çok basit bir şeyim var benim baktığım metrik. Piyasa defter değeri. Normal bir şirkete baktığınızda bu 1'dir, 2'dir. Ama bunlar hala düştükleri halde 40 gibi rakamlar görüyoruz. Demek ki en basitinden 40'ta 1'ine kadar düşebilir. Yani 1 bölü 40 demek %2,5'una düşecek demek. Bu da %97,5 kayıp demek. Yani hisse bazında bu tür kayıplar göreceğiz. Bunun da böyle her gün %10, %10 düşmek

0: gitmektense belki bir serbest marjla oluşan başka bir piyasaya alınıp hızlı bir şekilde olmasında fayda var. Diğer taraftan tasfiye sürecine girecek fonların ne kadarı tahsil edilebilir diye çok kritik bir soru var. Yani burada ümit ediyorum ki para piyasası fonlarında çok büyük kayıplar olmaz. Çünkü orada bile yanlış işler yapıldı. Özellikle bu pay repoya teminat kabul edilen hisselerin bazıları bu bahsettiğim manipülasyon hisseleri çünkü. Ama ben serbest fonlarda ve hisse fonlarda çok ümitli değilim. Yani bu tasfiyeye girecek serbest ve hisse fonlarında çok derin kayıplar ortaya çıkacaktır.
1: Peki sizce
0: Yani
1: ne
0: bu da
1: kadarı
0: sermaye...
1: tahsil edilecek Mehmet Bey?
0: Pardon efendim?
1: Sizce ne kadarı tahsil edebilir bu tasfiye sürecinden çıkan fonların?
0: Yani çok kaba bir rakam söyleyeceğim. %10'dan fazla olacağını düşünmüyorum serbest fonlarda ve hisse fonlarda. Ya sıfırla %10 arası bir rakam belki ama %10'dan ziyade daha altına yakın olabilir. Şimdi bunu niye bazı bir sürü yatırımcısı var. Yani tahminimden çok daha fazla yatırımcı buraya girmiş. Şimdi çevremde yavaş yavaş da ortaya çıkmaya başladı. Hani bunlar bize yatırım fikri de soran, bizimle konuşan ama gidip bu Ponzi fonlara yatırım yapan arkadaşlar. Ben yine de onlar için üzülüyorum. Çünkü çok ciddi kayıplara uğradılar. Hak etmedikleri bir şeydi. İkincisi de bu fonlar Ponzi getirileri çok uzun süreye yayıldı. Yani aylardır devam ediyor. Ve insan doğası yani insanlar para kazanmak istiyor. Bu getirileri sürdürülebilir zannettiler. Onlara da bir şey diyemiyorum. Ama hani bu kadar uzun sürmesi çok daha fazla insanın buraya girmesine neden oldu ve kayıpları çok büyük noktalara taşıdı. Bunu değişik zamanlarda ifade etmeye çalıştık, gerek bu ekranda gerek başka yerlerde ve bunun bir bedeli oldu bakın. Yani bu doğruyu söylemenin, ya bunlar manipülasyondur, bunlar Ponzi fonlarıdır, burada çok büyük kayıplar olacak hakikatını önceden söylemenin çok büyük bedeli oldu. Burada tam söyleyemeyeceğim şeyler var. Ama geldiğimiz noktada bunun gecikmesi de kötü oldu. Keşke balon patladı sonunda. Keşke 3 ay önce, keşke 6 ay önce, keşke 9 ay önce patlasaydı. İnanın maliyet hiç bu noktaya gelmeyecekti. Ben burada da şeyin altını çizmek istiyorum. Bakın bu ülkede ifade ve basın hürriyeti çok önemli bir konudur. Eğer ifade ve basın hürriyeti tam güvence altında olsaydı, bu doğrular korkulmadan, çekinmeden daha yüksek sesle ifade edilseydi, belki bu balon daha önce patlayacaktı ve maliyeti inanın belki de onda biri olacaktı. Şu anda çok ciddi, çok büyük bir maliyete bakıyoruz ve yatırımcılar tek tek yatırımcı bazında çok dramatik hikayelerle karşılaşacağız. Yani kim bilir vatandaşımız hangi parasını, belki borç parayı, belki hastane parasını, belki kirasını buralara yatırdı. Ay sonuna kadar nasılsa %10, %15 veriyor diye. Veriyor diyorum çünkü bunlar suni getirilerdi. Yani gerçek getiriler değildi. Çünkü bu fon getirilerini oluşturan menkul hisse getirileri suniydi. Hani bana bir ekranda Zeynep sormuştu bir 3-5 ay önce bir yayında. Manipülasyon nasıl anlaşılır diye. Ben de ona şey demiştim. Gördüğüm zaman bilirim. Yani ben çıplak gözle bu manipülasyonları görüyorum demiştim. Ve o liste kabardı. Yani belki 3-5-10 hisseydi. Sonra 20-30'a doğru çıktı. Ve sonuç itibariyle yüz binlerce insanın parası heba oldu. Ben bu tasfiye süreciyle ilgili bir şey de önermek istiyorum.
1: Tabii.
0: Ki sosyal medyada yazılıyor. Şimdi bu son kalanların kayıpları çok sert, çok derin olacak. %90, %100'e yakın kayıpları olacak. Şimdi bu Ponzi sistemlerinden önceden çıkanlar güzel karlarla aslında bu son her şeyini kaybedenlerin parasını almış çıkmış oluyorlar. Böyle bir ters mantık yürüteyim. Üzerinde düşünürseniz böyle olduğunu anlarsınız. Dolayısıyla bence bu 131 fon,
1: Evet.
0: şimdi tasfiye sürecine giren. Bunların son 2, 3, 5 yılda, belki 5 yıl denebiliriz. Bütün giriş çıkışlarına bakılarak edilen bütün karların tasfiye havuzuna, o fonla ilgili tasfiye havuzuna

0: itilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önceden çıkanlar, o aldıkları fahişkarlar var ya, onlar gerçek kârlar değildi. Onlar şu anda çok ciddi zarar edenlerin parasını alıp çıktılar. Ponzi budur zaten. Dolayısıyla önceden o fahişkârları alıp çıkanların yanına kâr kalmaması gerekir. Büyük hak geçer. O, çünkü giren çıkan hepsi belli sistemde. Her fon bazında oluşulacak tasfiye havuzunda önceden yapılan o ciddi kârların çağrılıp oraya dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki Amerika'da Madoff case'i vardır. Bernie Madoff çok önemli. 2008'de patlayan Ponzi sistemi. Amerika'da bile 20 yıl sürmüştü bu. Orada bu yönteme benzer bir yöntem uygulandı. Bizde de az buz bir kayıp yok. Yani burada söz konusu olan 17 milyar dolara yakın bir büyüklük var. Dolayısıyla Türkiye çapında çok büyük bir rakam bu. Bence buna yönelik bir düzenleme, yasal düzenleme de yapılması gerekir. Yani şu anki mekanizmaların, yasal mekanizmaların burada adil bir tasfiye sürecini sağlayacağını ben düşünmüyorum. Bir an önce bu tasfiye süreci başlamadan birkaç haftada bununla ilgili yasal düzenlemeler Madoff vakasına da bakarak Türkiye'de oluşturulmalı diye düşünüyorum.
1: Peki Mehmet Bey, şimdi Amerika tarafında Madoff vakasını örnek göstermişsiniz. Bu vakada 20 yılı süren bir toparlanma olduğunu anlıyorum söylemlerinizden. Peki şimdi bizim piyasamızda son yaşanan, geçtiğimiz hafta böyle tarihi günlere eşlik ettik beraber. Sizce ne kadar süre sonra bir toparlanma öngörüyorsunuz? Çünkü Borsa İstanbul tarafına bakıldığında burada hala yatay seyreden ve düşüşlere sebebiyet veren tablonun da olduğunu gördük. Siz o iki örneği kıyaslarsak nasıl bir ortam önümüzdeki dönemde yurt içi piyasada öngörüyorsunuz?
0: Şimdi bence hiç ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Bir kere bu büyük enkaz, çıban diyorum ben, çok büyük bir neşterle kesilip atıldı. Yani büyük bir karar alındı. Hiç de az, bu arada takdir de ediyorum, geç alındı ama önemli kararlar alındı. Belki SPK mevzuatı bazı konularda fazla da reaksiyon gösteriyor. Yani bu işi normal dürüst yapanların işini de çok zorlaştırıyor. Bunu da arada söylemek istiyorum. Ama şimdi bu yangın söndürme çalışmaları ayrıca devam edecek. Bunun sistemik olmaması, genele sirayet etmemesi için ciddi bir çaba var. Onu şeyde de görüyoruz. Yani varlık fonu borsayı destekliyor. Geçen hafta da oldu, bugün de ben görüyorum onu. Onun dışında piyasanın bence önü de açılıyor. Yani gerçekten son 1,5 yıl içinde, ben zaman zaman bunu ifade etmeye çalıştım. Yani şurada işini hakkını vererek yapmak imkansız hale gelmişti. Yani açık söylüyorum, buradaki sektörün %80'i, %90'ı, %95'i dürüst işini yapmaya çalışan insanlar ama %5-10 yüzünden, bu bahsettiğimiz kişiler yüzünden bu iş yapılamaz hale gelmişti. Şimdi tekrar adil bir oyun başlıyor. Gerçek getiriler. Borsa da bence, borsanın da önü tıkanmıştı. Çünkü borsa bir gazinoya, bir oyun yerine dönmüştü bunlar yüzünden. Şimdi borsanın da ben önünün açılacağını düşünüyorum. 2027 bence borsa açısından son 2 yılın yaralarının sarıldığı bir dönem olacak. İyi yatırımcılar olacak, burada havlu atmasınlar. Dürüst yönetilen fonları 2 yıldır ihmal ediyorlar, etmesinler. Asıl iş burada. Bizler ekmeğini taştan çıkartan, bu işi hakkıyla yapan insanlarız. Yani sektörü kastediyorum. Dolayısıyla aklı selime dönme zamanı. Yani herkes bu, o bir şeydi, bir çılgınlık dönemiydi diyeyim, bu ponzilerle yaşanan. Büyük bir kayıp oldu, herkes gördü neyin ne olduğunu. Tekrar aklı selimle normale dönme zamanı diye düşünüyorum ki bu hafta itibariyle öyle bir normalleşme görüyoruz. Şimdi perakende bireyler açısından çok ağızlar yandığı için onlar korkacaklar, geri duracaklar. Ama borsa gerilediği için kurumsal yatırımcılar açısından, yerli yabancı, bu önemli bir fırsat da sunuyor. O tür girişleri ben yıl sonuna kadar göreceğimizi düşünüyorum.
1: Alım fırsatı olarak mı düşünüyorsunuz şu an yaşanan düşüşleri?
0: Evet ama bu işin tabii psikolojisi var. Ağzı, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyecektir. Özellikle bireysel yatırımcılar korkacaktır. Uzun süre piyasaya küsecek olanlar var. Haklıdır kendi açısından.

0: Ama kurumsal yatırımcılar, yani bu işi daha kural bazlı yapan kurumsal yatırımcılar, yerli ve yabancı, bu düşüşü, çünkü zoraki satışlar var. Zoraki satılan malı ucuza uzun vadeli bakabilen yatırımcı satın alır. Bizim fonlarımızda açıkçası bu tür fırsatları değerlendirip 1-2 sene vadeyle piyasada alım yapmak için uzun bir dönem, uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz.
1: Yani zoraki satışlar demişken de portföy yönetim şirketlerinin nakit yaratmak amaçlı hisselerden satışa doğru çıkması da aslında burada biraz daha satışları derinleştiren bir ortamı da karşımıza getirmişti. Şu an bu düşüşleri bir noktada alım fırsatı olarak da görmüşüz Mehmet Bey. Son aslında verilere bakıldığında geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin %96,4'ünün kayıpla gerideki haftayı bıraktığını gördük ve 5 milyon liraya aşan da bir haftanın tamamında alım olduğunu izlemiştik rakamlara bakıldığında. Her gün taban olan şirketler ise kayıplarda %40'ı geçmişti. Peki şimdi halka arz edilen şirketler ve yeni halka arz sırasında olabilecek şirketleri düşündüğümüzde nasıl bir ortam var sizce? Bu ortamda halka arzlarda önümüzdeki dönemlerde bir hızlanma, bir normalleşme yakın zamanda görür müyüz?
0: Pek sanmıyorum. Çünkü piyasa çok büyük bir şoktan geçti. Bunun normalleşmesi, düzelmesi bir iki ay alabilir. Ama borsa endeksi bazında şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir sürü yatırımcı küsecek, borsaya bakmayı bırakacak. Onlara sadece bir rakam söyleyeceğim, onu takip etsinler. BIST 100 endeksi 15 bini geçtiğinde, ki yakın zamanda ben olacağını düşünüyorum. Bu borsa hareket etti, yani canlandı diye görsünler. Çünkü öyle olacağını düşünüyorum ve bu sefer hakiki bir yükseliş olacak. Çünkü ben borsa endeksinden bu şoktan sonra oraya haksız yere dahil olmuş, yanlışlıkla dahil olmuş bu manipülasyon hisselerinin de endekslerden çıkarılacağını düşünüyorum. Yani yapalım artık bunu. BIST 30'a bile manipülasyon hissesi dahil olmuştu. Yani bu kadar 80 milyonluk ülkede söyleyenler söyledi ama bir önlem alınamadı. Yani o hisse orada Truva atı gibi kaldı ve kullanıldı. Bu da sermaye piyasası olarak bizlerin, ülkemizin büyük bir ayıbıdır. Yani bunu herkes bir düşünsün. Şimdi bence gerek BIST 100 gerek BIST 30 bu tür manipülasyon hisselerinden temizlenip bu ülkenin ekonomisine, piyasalarına yakışır endekslerle önümüze bakma zamanı. Yakın zamanda 15 bin endeks geçildiğinde piyasa 20 bine doğru yürümeye başlar 2027'de. O zaman yatırımcılar bu piyasa tekrar canlandı. Yani ölü gibiydi ama dirildi, yolunda devam ediyor diye bence tekrar borsaya gelebilirler. Ama bunu yaparken hisse bazında yapmaktan ziyade iyi ve dürüst yönetilen hisse yoğun fonlar vasıtasıyla yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü sektörün çoğunluğu işini dürüst yapıyor, iyi yapıyor. Tabii orada dürüst bir rekabet de var. Ama son 1-2 yılın performanslarının da özellikle endekslerin dejenere olmasından dolayı endekslerle kıyasladığınız zaman fon getirilerinin orada endekslerin hormonlu olduğunu ve dejenere olduğunu lütfen unutmayın.
1: Şimdi 20 bin puanlık hedefi 2027 yılı için veriyorsunuz. Söylemlerinizden öyle anlıyorum. Bir de 15 bin puanlı yatırımcılar görmeli demiştiniz. Sizce 15 bin puanlı bu sene içerisinde görülmüş, son çeyreğe de çok yaklaştığımız bir dönemden geçiyoruz ve Kasım ayında MSCI ve birçok endeks sağlayıcısının da biraz daha bizim piyasayı değerlendirebileceği bir ortam olduğunu da daha önceki mesajları ve uyarılarından da görmüştük. Kasım'a kadar böyle bir ortam olur mu? Yoksa Kasım'dan sonra mı bir 15 bin puana doğru yukarı yönlü seyrin gerçekleşmesini öngörüyorsunuz?
0: Ben bu endeks hesaplayan MSCI, FTSE falan, bunlardan artık negatif bir cevap beklemiyorum. Çünkü çok büyük bir neşter atıldı. Çok geç oldu hakikaten. Faturası da büyük oldu ama ciddi önlemler alındı. Dolayısıyla oradan negatif bir şey beklemiyorum. Onun dışında Merkez Bankası faiz indirimine bakar ara ara. Yani Merkez Bankası'ndan bir 100 bas puan en azından bekliyorum ben faiz indirimi. İlk faiz indirimiyle birlikte borsanın da bahsettiğim 15 bin seviyesini geçip yukarı doğru sağlıklı bir şekilde bu sefer, ama geçen seferlerde zaten bir yere gidemedi. Borsada çok manipülasyon olduğu için tıkanıp kalmıştı. Çünkü onlar fiktif hareketlerdi. Yani suni fiktif hareketler ama çok uzun süre sürdü. Yani piyasa gerçekten dejenere etti. Şimdi bunun temizlenmesiyle birlikte daha temiz bir dönem başlıyor. O zaman endekste seviyeleri de daha gerçek olacak. Peki. Ve genele yayılan daha sağlıklı getiriler olacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi 100 bas puanlık bir indirim beklentiniz vardı. Bloomberg yönetim anketine bakıldığında bundan 1-2 hafta önce

0: 10 Eylül civarlarında Merkez Bankası'nın faiz kararının gelmesinden önce ekonomistlerin genel kanısı ise yılda %35'lik bir faiz oranıyla bitirmekti ve aslında iki tane toplantı kalıyordu ve 100'er bas puanlık bir indirime tekabül ediyordu bu tahminde. Fakat geçtiğimiz haftadan sonra yabancı kurumlar ve ekonomistlerle konuştuğumuzda bir tane 100 bas puanlık indirim beklensin biraz daha yukarı yönlü seyrettiğini gördük. Peki siz Ekim'de mi yoksa Aralık'ta mı bir 100 bas puanlık indirim gelmesini öngörürsünüz? Sizce Merkez Bankası'nın iki indirime alanı var mıdır bu ortamda?
1: Bence hala var. O beklentiler neden 200'den 100'e indi? Çünkü petrol çok yükseldi. Yani 100 doların üstüne atmıştı bugün.
0: Şu an 100 doların altına indi Mehmet Bey. %3,5'a varan bir geri çekilme var. 100 doların da altını sizinle konuşurken görmüş bulunmaktayız.
1: Yani 100 dolar orada psikolojik bir seviye. Bence 100 doların altında ise böyle 90 dolara yakın olursa petrol fiyatı iki tane faiz indirimi gelebilir bizim Merkez Bankası'ndan. Ama 100 doların üstündeyse bir tane gelir ve o da erken değil geç gelir. Yani sonraki toplantıda gelir. Ben borsanın yani yükselme potansiyelini Merkez Bankası'nın yapacağı hareketle çok bağdaştırıyorum. Çünkü faizlerin inmesi gerekiyor. Yani çok faiz çok yüksek olduğu zaman para faizde kalıyor. Borsaya gitmiyor. Yani faizlerin indiğini ve inmeye devam edeceğini piyasanın satın alması gerekiyor. İlk faiz indirim dememin nedeni şu. Ya birinci ilk seferde olacak Ekim'de veya Aralık'ta olacak. O faiz indiriminden sonra Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamaya dikkatle bakacağız. Ve 2027'de de ben faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani şimdi iki indirim bu sene olsa 37'den 35'e iner politika faizi.
0: Evet.
1: 35'ten de muhtemelen 30'un altına gelen bir faiz göreceğiz 2027'de. Yani o patikanın böyle aşağıya doğru olması borsada da patikanın böyle yukarıya doğru olmasını sağlayacaktır. İkisi ters orantılı hareket eden iki değişken.
0: Şimdi bir sonraki faiz kararı toplantımızda 22 Ekim'de olacak. Daha sonra 10 Aralık'ta ise yılı o toplantıyla kapatacağız diyelim. Bir diğer taraftan Merkez Bankası'nın adımlarını konuşurken likitte sağlamak amaçlı aslında birçok da adımın Perşembe günü geldiğinde ekonomi yönetimi nezdinde komite toplantısından sonra görmüştük. Tabii şimdi bu tasfiye süreciyle beraber fonlardan çıkan paraların yani ana paranın nereye gittiğini de konuşuyorduk. Goldman Sachs da buna dair bir öngörü ve rapor paylaştı. Ve bakıldığında fon çıkışı sonrası mevduatlarda 20 milyar dolarlık bir artış olduğunu öngörmüş. Peki siz nasıl bir performans ve bir eğilim görüyorsunuz bu fon tasfiyelerinden sonra?
1: Yani bu fon tasfiyelerinden çıkan para henüz orada. Yani zaten tasfiye yetecek para olmayacak ortada. Ya bahsettiğimiz hisse senetlerinin fiyatları hala ederinin 40-50 katında. Ve hiçbir alıcısı yok. Bunlar böyle sürekli düşmeye devam edecekler. Ve oradan gelecek para da çok çok az. Diğer taraftan tabii ki fon yönetim sektörüne dair bir tereddüt yarattı bu. Yani kurunun yanında yaş da yandı. Ya bu işi yapan belli sayıda portföy yönetim şirketi, belli sayıda fon vardı. Ama vatandaşın güveni sarsıldı. Dolayısıyla fonlarda bir hareketlilik maalesef göreceğiz. Buradan ne olacak? Fonlardan bir miktar tasarruflar mevduata kayabilir. Ben dövize çok kayacağını düşünmüyorum ama burada fonlardan mevduata biraz kayış görebiliriz ama kamu otoritesinin konunun ciddiyetini ve önemini sonunda net bir şekilde anladığını gördüğüm için sermaye piyasasının bu işten çok büyük zararla çıkmaması için gerekli tedbirlerin de ben alındığını ve alınmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu da değerli bir efordur. Dolayısıyla evet bir miktar yatırım fonlarından çözülme mevduata kayış olabilir ama işte Merkez Bankası da faizleri indireceği için önümüzdeki dönemde düşen faizlerle birlikte o para tekrar mevduattan biraz bu sefer tedirgin bir şekilde belki tekrar yatırım fonlarına girmeye başlayacaktır. Ama bunun için önümüzde bir böyle bir aylık bir şey var. Sınav dönemi var sektör açısından. Umarım bu sınavı hakkını vererek geçiririz ki yani bizler dediğim sektörün %90'ının bu konuyla hiç alakası yok. Hatta bu konuyu hep eleştirmiş ve bundan dolayı da bir bedel ödenmiş bir kesimiz. Ama maalesef böyle bir şeye çok uzun süre izin verildiği için, tolere edildiği için bütün sektör bundan belli oranda zarar görüyor.
0: Peki. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gers, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
7: Abi hayırlı olsun. E bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Kamu spotu.
10: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
11: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
12: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklam.
15: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
16: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
18: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
19: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
20: Yapı Kredi,
21: bir adım önde.
3: Reklam.

0: Bloomberg HD televizyonuyla ortak yayın.
1: Ben Ecem'a seans notlarına başlarken fiyatlamalara kısaca göz atacağız ama onun öncesinde bir son dakikamız var. Onu da hemen aktarmış olalım. J.D. Vance'ın açıklaması yakıt fiyatlarında rahatlama sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz şeklinde. Tabii ki bunların hepsinin fiyatlamalara etkisi var. Bakalım ne söylüyor fiyatlamalar. Borsa İstanbul cephesinde geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız fon düzenlemesi sonrasında haftayı haftalık bazda %8 civarında hatta %8'in biraz üzerinde kayıpla kapatmıştık. Bugün de negatif açılmıştı Borsa İstanbul ancak şu anda pozitife döndüğünü görüyoruz. %0,15'lik yukarı yönlü hareketle birlikte 13.305 puandan geçiyor fiyatlamalar. Dolar TL'ye baktığımızda 48.80, Euro TL'de 56.03 ve Euro dolar çaprazında 1.14.73 seviyelerini görüyoruz. Ve küresel piyasalara baktığımızda yeşilleri görüyoruz Avrupa cephesinde. Burada aslında biraz Birleşmiş Milletler tarafında gerçekleşecek konferanslara, oturumlara odaklanılmış durumda ki burada özellikle bir yandan da Xi-Trump görüşmesi gerçekleşecek. Bu taraftan da piyasaların umutlu olduğunu söylemek lazım. Şöyle bir baktığımızda Londra FTSE'de %0,72'lik, Paris CAC 40'da %0,91'lik, Frankfurt DAX Endeksinde %1,04'lük ve İtalya FTSE'de %1,62'lik yukarı yönlü hareketler mevcut. ABD borsalarında yine benzer bir eğilim var. Dow Jones'u %0,39, S&P 500'de %0,90 ve Nasdaq'ta %1,47'lik yukarı yönlü hareketler mevcut. Tahviller cephesinde yönün aşağı geldiğini görüyoruz. 10 yıllık tahvillerde 5'in altına gelmiş durumdayız. %4,95'i gösteriyor getiri tarafı. 2 yıllıklarda %4,72 fiyatlamaları dahil olmuş durumda. Ve emtia piyasalarına baktığımızda altın cephesinde aslında kalıcı enflasyon riski ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasının seyrin değerlendirmesiyle birlikte gerileme olduğunu görüyoruz. Burada guvernörlerden gelen ve enflasyon tarafına dair duydukları endişeyi dile getiren açıklamaları takip ediyoruz bir yandan da. Geçen hafta gelen 25

0: bas puanlık faiz artışının sonrasında. Şu anda altın cephesinde %1'e yakınsayan aşağı yönlü bir hareket var. 4338 dolar seviyelerindeyiz. Gümüş tarafına baktığımızda da orada da kayıplar %0,36 oranında. Burada da 66 dolar seviyeleri ekranlara yansıyor. Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Burada geçen cuma gününden itibaren bir yükselişi görüyoruz aslında. Hem FED tarafından bir faiz artışı gelmesine rağmen hem de burada bir beklenti vardı. Clarity Act'in geçmesi, orada da bir ertelenme yaşandı. Ama tüm bunların dışında tokenizasyon sürecinin fiyatlamalara yansımasıyla birlikte 85.930 dolar seviyelerine kadar geldik. Ve petrol cephesinde an itibariyle düşüşleri görüyoruz. Burada da yine aslında Pezeşkian'la Trump'ın görüşmesi bekleniyor. Ve buradan acaba bir diplomasi çıkar mı diye beklentiler, umutlar korunuyor an itibariyle. Onunla beraber biraz geriye gelmiş durumdayız ki Brent petrolde 100 doların altına geldik. 99 dolar 78 sent seviyeleri ekranlara yansırken Amerikan tipi ham petrolde de 94 dolar 93 sent seviyelerini görüyoruz şu anda. Ve şirket haberleriyle devam edeceğiz fiyatlamaların ardından. Ve ilk haberimiz Aksa Enerji'den geliyor. Aksa Enerji'nin 25 megawatt elektrik kurulu güçteki zümrüt depolamalı GES projesine EPDK'dan lisans onayı geldi. Yeo Teknoloji, Azer Enerji ile 58,6 milyon dolarlık enerji depolaması sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği'nin veri düzenleyici kurumu konum verilerini usulsüz işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon euro ceza verdi. Katar'ın varlık fonu Katar Yatırım Otoritesi JP Morgan ile 20 milyar dolarlık ortaklık kurmayı hedefliyor. Evet, Mehmet Özdemir bizimle birlikte Bloomberg ET araştırma analisti. Ama öncesinde araştırma masası diyelim, dönelim buraya.
1: Yatırımın yolu Akbank.
0: Evet Mehmet, hoş geldin
2: yayına.
0: Fiyatlamalar üzerinde konuşarak başlayalım içerisine dair. Şu anda mesela geçen hafta seninle son yayını yaptığımızda yine seans ortasında yayın yaparken %8'lik bir haftalık kapanışa, hatta %8'in biraz üzerinde bir haftalık kapanışa, kayıpla bir kapanışa işaret ettiğini görmüştüm. Bugün sabah saatlerinde bir miktar yine düşüşle açılmıştı. Şu anda pozitife gelen, dönen bir fiyatlama var. Fon tarafının etkilerini konuşuyoruz. Öte yandan küreselde pozitif bir hava olduğunu görüyoruz. Öte yandan SPK'dan aslında 3 aylık sürecin 6 aya yükseltiğini gördük tasfiye tarafında. Tüm bunların etkileriyle birlikte Borsa İstanbul'daki hareketliliği görüyoruz ama detaylarda neler var? Özellikle hani hisse bazlı, sektörel bazlı değişmeler var mı, yoksa genele yayılan hareketlilik mi söz konusu?
2: Şu anda en azından daha genele yayılmaya çalışan ama yayılamayan bir hareket var Ece. Şimdi haftanın ilk işlem gününe baktığımız zaman sabahki zaten burada satışlardan da bahsettin sen, %3'e yaklaşan BIST 100 tarafında, BIST tümde bu fatura bir miktar daha ağır en azından kayıplar olarak. Böyle bir görüntü vardı. Ama şöyle bir bakıyoruz ki özellikle kapanışa doğru yaklaşık 1-2 saattir endeks tarafında pozitif kalma çabası devam ediyor. Yani işte sadece 19 puan kadar ama onu söylemek lazım. Sabah 85-86 hissenin geri çekildiği ortamda o geri çekilme serisi 56'ya kadar düştü. Dolayısıyla 30-35 hissenin de yukarı doğru en azından bir miktar daha kendini yukarıya doğru atma çabası diyelim. Şimdi hemen ekrana geldi. Ben hemen katkı baskılardan da devam edebilirim. Şimdi bugün endekste özellikle ağırlığı daha yüksek hisse senetleri tarafında alımlar var. BIST 100 dışına baktığımız zaman oradaki tablonun çok da çok parlak olmadığını görüyoruz ama katkılar tarafında BİM yani %3 civarında yukarı geliyor. Şimdi geçtiğimiz hafta gelen satışlardan bahsederken bazı hisse senetlerinde değerleme anlamında makul yerlere geldiğini en azından piyasa tarafından görüyorduk, duyuyorduk. Biz de bunları çarpanlar üzerinden görebiliyorduk. Burada özellikle dediğim gibi değerlenen hisselere bir bakmakta fayda var. Astor tarafında %5'in üzerinde bir prim, 18 puan oradan bir katkı geliyor. Türk Hava Yolları bugün gerileyen, birazdan belki küresel taraf bölümünde konuşuruz ama Brent petrol yaklaşık bir 10-15 dakika önce 100 doların altına doğru gelmeye başladı. Türk Hava Yolları oradan bir destek buluyor. %3'e yakın bir yukarı doğru hareket var. Aselsan derken, Akbank derken bankacılık, sanayi ama daha çok BIST 30 hisselerine yayılmış ve yığılmış bir pozisyonlanma var. Baskı tarafına baktığımız zaman tabanın hareketini devam ettiren destek finans faktöringde 1786 TL'lere kadar gelen fiyatlama 53 puan civarında bir baskı. Tüpraş aşağıda, petrol fiyatlarının aşağı doğru gelmesiyle katılım evim taban, Işıklar Enerji taban, RAL yatırım taban, Kuyumcu Kent taban. Taban hareketini Odin Solutions'a kadar sürdürebiliriz. Yani Odin Solutions'a baktığımız zaman bugün sadece 5 puanlık bir baskı yaratıyor. Ama fiyata bakarsan eğer Ece, 416 liralara kadar gerilemiş. Nerelerden? 3500 liraların kıyısından. Dolayısıyla bazı hisse senetlerinde de o realizasyon temasının daha sert bir şekilde devam ettiğini de o tarafta görüyoruz. Şimdi BIST 30 hisselerine biraz daha yoğunlaşma en azından hali hazırda varken muhtemelen bugün aracı kurum dağılımını gören, bakan, analistler, işte bu tarafta satış biriminde çalışan aracı kurum çalışanları da başta olmak üzere ziraat yatırımının alımlarını görecektir. Yayına gelmeden önce baktığımda bugün neredeyse en iyi alıcı ve neredeyse tek alıcı ziraat yatırım. Hı hı. O tarafta 20 milyar TL'nin üzerinde bugün sadece işte %95'ler, %96'lar bu bütün satışların hepsini neredeyse tek başına karşılayan bir ortam var bu tarafta. Dolayısıyla bu da bir miktar daha dikkat çekiyor. Diğer taraftan dikkat çeken de geçtiğimiz hafta kayıpları konuşuyorduk. Sen bahsettin %8 civarında, %8'i biraz aşan haftalık kayıptan. Bunun da ilk olarak geçtiğimiz hafta %5-5,5'lar çerçevesinde düştüğümüz günün ertesi günü 1.7 milyar TL'ye çıkan teminat tamamlama çağrılarının şu anda hafiflediğini görüyoruz. Dolayısıyla Viyop tarafından ekstra bir baskı yok. Teminat tarafın yükümlülüklerinin bir miktar daha azalmasıyla burası en azından biraz daha rahatlar. Ya da BIST 30 şirketlerini sirayet eden bir kar topu etkisinden bahsedemiyoruz. Negatif anlamda söylüyorum bunu. Dolayısıyla o teminat tamamlama çağrılarını da yakından takip ediyoruz. Ama borsamız açısından özellikle biraz daha makro veri ajandasının, işte bilançoların ardından biraz daha kendi fiyatlamasını hisse başına görmeyi umarken fon, özellikle geçtiğimiz hafta gördüğümüz bu fon türbülansının ardından tabii yani belki 1-2 hisseyi sayabiliriz burada pozitif tarafta özellikle ayrışmış. Ama onun dışında sabah baktığım zaman ya da geçtiğimiz hafta o BIST tüm endeksinin X tümye dediğimiz daha küçük orta ölçekli şirketlerin ciddi anlamda aşağı doğru geldiğini zaten yakından gördük. Yani bu sabah en son yayına girmeden önce bakmadım ama 120 hisse civarında sadece tabana veya tabana 1-2 kademe kalan buradaki fiyatlamayı, tahtaları o tarafta yakından takip ediyorduk. Dolayısıyla Borsa İstanbul açısından haftanın ilk işlem gününe de ciddi bir oynaklık ve ciddi bir ayrışmayla başladığımızı söyleyebilirim. Biraz önce dediğim işte değerleme çarpanlarını makul bulan, bu çarpanları biraz daha alım fırsatına dönüştüren bir kesim de var. Şunu biliyoruz ki 300 binin üzerinde yatırımcı bu fonlar üzerinden bir miktar daha bu fonlardan etkilendiği tahmin edilirken, genel anlamda bir taraftan da bu fonların elindeki pozisyonların satılması, tasfiye süreci ve elindeki pozisyonların hisselere olan etkisini biz konuşurken, diğer taraftan da işte belirli başlı hisselerde de o fon pozisyonlanmadan doğan yani dışarıdaki, yani nakitte olan yatırımcı için söylüyorum bunu, avantajı alıma doğru çevirdiğinde o tarafta yakından takip ediyoruz. Zaten bu tasfiye sürecinde belli bir süreye, yani 3 aylık bir süreç vardı zaten. Kısa bir süre olmadığını zaten anlayabiliyorduk ki aralığın özellikle 18'lilerine tekabül eden bir süreçti bu tasfiye süreci, en yakın süreçte. Biz ama anlıyoruz ki özellikle SPK'nın yeni tebliğiyle birlikte bu süreç biraz daha 2027 yılını da sarkacak. Dolayısıyla burada yatırımcının menfaatinin korunması baş ilke olarak benimsenmiş gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla biz satışların ardı ardına gelen bir silsile şeklinde gelmeyeceğini en azından anlayabiliyoruz. Burada bu fonların tasfiyesi açısından 6 ay ciddi bir süre. Hı hı. Burada daha sonrasında bu fonların kapanmasıyla birlikte, tasfiye süreciyle artık yeni bir fonlar tarafında da yeni bir düzleme gireceğimizi herhalde tahmin ediyoruz ki buradan da hareketleri yakından takip etmek lazım. Ama şunu söyleyebiliriz ki en azından hisse senedi piyasasında da bugün itibariyle, bu arada geçtiğimiz hafta da böyleydi, 13.000 seviyesinin üzerine tutunma aşağısında geliyor. Buralara sarkan bir fiyatlama ama çok da kalıcı olduğunu görmediğimiz bir fiyatlama var Borsa İstanbul çerçevesinde. Bakalım yani haftanın geriye kalanında bu hareket biraz daha haber akışına bağlı olarak devam edecek mi? Yani şunu söylemek lazım, taban hareketinden falan bahsediyorum ben Ece, ama gerçekten taban olmayan hisselerde de BIST 30 için bile bunu sayabiliriz. Hatta şu anda %2'ye doğru gittiğini gördüğümüz bankacılık endeksi üzerinde de konuşabiliriz. Çok ciddi bir oynaklık var. Yani bu %1 yukarıda gördüğünüz bir endeksi %1 aşağıda görebiliyorsunuz 15-20 dakika sonra. Dolayısıyla oradaki pozisyonlanmalar biraz daha şu an gündemde kalacakmış gibi gözüküyor.
0: Şimdi bizde hal böyleyken tabii küresel piyasalarda gözler biraz daha işte BM'de, ikili görüşmelerde, işte Xi-Trump görüşmesi olacak diyoruz. Özellikle Pezeşkian ve Trump arasında bir görüşme olacak mı ve buradan bir diplomatik pozitif bir çıktı gerçekleşecek mi? Umutlar birazcık bu tarafa yönelmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunların bir miktar fiyatlamalara yansımalarını biz az önce gördük. Avrupa piyasalarına baktık, ABD tarafına baktık, yeşillerin olduğunu gördük. Dolayısıyla hani biraz daha senden detay rica edelim. Hani bundan sonrasında bu hafta gözler aslında biraz daha politik taraftan gelecek mesajlarda mı olacak? Fiyatlamaları bunlar mı belirleyecek?
2: Sabahtan bu yana senin bahsetmiş olduğun iki politik düzlem buradaki fiyatlamayı şu anda belirleyen. Birazdan da benim bahsedeceğim. Sen çok kısa geçtin ama. Yani ve haftanın devamında da Birleşmiş Milletler'in gündemde olma olasılığı. Hı hı. Yani anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da Erdoğan'ın da gündeminde ABD'deki şirketler olacak ki orada JP Morgan'dan Boeing'e kadar birçok şirketle görüşmesi bekleniyor. Tabii diğer ülkelerinde aynı şekilde devlet başkanları da ABD'li şirketlerle görüşmeye devam edecekler. Bunların çıktıları hem mikro bazda hem de genel anlamda işte bak sabah tam bu yana konuştuğumuz ABD-Çin tarafındaki görüşmelerin iyi geçmesi dolayısıyla biraz daha makro taraftan da tarifeler başta olmak üzere etkilenecekmiş gibi gözüküyor. Gelelim iki haber akışına. Şöyle bir öncelikle Pezeşkian tarafını sen açıkladın ama işte burada New York'a gidecek olması, Trump'ın da son dönemde yani geçtiğimiz hafta çarşamba perşembeden bu yana biraz daha tekrar İran'la ilgili tutumunu yani karışık olmakla birlikte yumuşatması diyelim.
0: Ya hafta sonu yine bir ara tansiyon yükseldiğini takip ettik.
2: Zaten o yüzden dedim karışık diye. Yani dolayısıyla ama şunu söylüyoruz ki bir yakın zamanda bir karar vermem gerekecek diyor Başkan Trump. Bunun da biraz daha yıkıcı ya da yapıcı bir etki olmasından bahsediyor. Dolayısıyla hani çok da bir şey anlamadığımız, en azından baktığımızda ya da ihtimalleri tarttığımızda bir şey, mesaj. Ben genel anlamda bir sabah itibariyle bir grafik hazırlamıştım. Eğer onu ekrana verebilirsek burada Hürmüz Tako Endeksi gibi bir endeks. Şimdi bu endeks burada Signum Global Advisory tarafından hazırlanmış ve içerisindeki bileşenlerini söyleyeyim. ABD 10 yıllık tahvil faizi, endeksin bileşenleri, S&P 500'ün performansı, Hürmüz'den gemi geçiş trafiği ve Brent petrolün fiyatı. Buraya bir endeks, bu bileşenleri ağırlıklandırarak bir endeks oluşturmuş bu şirket ve Trump'ın ne noktalarda TACO, yani Trump geri her zaman geri adım atar endeksini görebileceğimiz bir ifadelerini görebileceğimiz bir endeks oluşturmuş. Yeşilli olan ve toplarla olan işaretlenmiş olan kısımda Trump'ın attığı geri adımlar ve ifadelerini güvercinleştirdiği kısımlar. Dolayısıyla çalışma kısmına baktığımız zaman backtestlerine hiç de fena bir sonuç çıkarmadığını görebiliyoruz. Şu anda da hali hazırda işte Nisan diyelim, bu Mart 7'den itibaren hazırlanmış bir endeks. En yüksek seviyelerine doğru geldiğini görüyoruz. Bunun da en büyük bileşenlerinin en azından hem Hürmüz trafiğindeki ciddi zayıflık, aksaklık hem de tahviller tarafındaki ciddi yukarı doğru hareketinde Trump'ı alerte geçirebileceğini düşünüyorlar. Yani bir geri adım attırabileceğini düşünüyorlar. Bu geri adımın yani yumuşaklığı sorgulanır Ece. Onu söylemek lazım bu tarafta. Bir ciddi anlamda tekrar müzakerelere mi otururlar ya da oturmazlar? Onu bakmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim ki en azından bu grafikte biraz daha bu eğer çalışacaksa tekrar ya da bir sonuç verecekse tekrar o noktalara Trump'ın geri adım attığı

0: görüşmelerin yapıcı geçtiğine ilişkin mesajlar. Bir, tarifelere ilişkin buradaki nihai biraz daha sürelerin uzatımına ilişkin bazı kararlar gündemde olacak. New York Times'tan biraz önce bir son dakika geçtik zaten bununla ilişkili. İki, yapay zekanın yavaşlatılmasına ilişkin bir mutabakata sağlan, yani bir mutabık kalındığına bir ilişkin bir şey. Görüş birliği. ABD ve Çin'in. Bu ciddi anlamda çok önemli. Çünkü iki ülkenin burada herhangi bir mutabakatı, ben bunun çok yakın zamanda gerçekleşeceğini çok düşünmüyorum. Hali hazırda geçen hafta Trump'ın açıklamalarından kaynaklı. Ama şunu biliyoruz ki eğer bir yapay zeka gelişiminde bir yavaşlama olacaksa bu iki ülkenin koordinasyon halinde olarak bunu yapması gerekiyor. Dolayısıyla burası da biraz daha kritik olacak. Yani İki ülke arasındaki çıktıları bence hafta boyunca Trump, Xi Jinping görüşmesine kadar, ondan sonra da biz bolca konuşmaya devam edeceğiz. Bu iki çıktı ne yapıyor bugün itibariyle fiyatlamalara? Yani zaten işte çok da fena gitmeyen, tamam geçen hafta Dow Jones'ta özelinde haftalık bir kaybı o tarafta gördük. Ama yatay performans gösteren 5 işlem günde S&P 500, Nasdaq tarafında primler, belki bu çip şirketleri özelinde bir miktar daha kümelense de yukarı doğru geliyor. Ve şu an baktığın zaman Nasdaq yine rally ediyor iyice. Dolayısıyla piyasalarda hiç de fena olmayan bir fiyatlama var. Avrupa'dan sen bahsettin. Yani Almanya'da falan %1'in üzerinde primler var. Ya bize bakıyorum, biz de başka bir hikayeyi konuşuyoruz. Küresel tarafa bakıyorum. Küresel tarafta petrol şu an bugünden yarına pozitiflik açısından ne ararsan var. Yani tarifelere ilişkin olumlu gelişmeler, yüzün altına ve yüz çevresinde dolanan Brent petrol, gerilemeye devam eden %3'ün üzerinde, bu da var. Riskli varlıklar biraz daha yukarı doğru gidiyor. Belki bunu genel yukarı gidişatı değerli metaller açısından çok da söyleyemeyiz. O tarafta gümüş, özellikle altın 4300'ün üzerinde kalmaya devam etti. Orası ciddi bir destek noktası olarak artık yakından takip ediliyor. Onun üzerinde kaldı ama bugün en azından biraz daha risk iştahına ayak uyduramıyor diyebiliriz herhalde. Bir, risk iştahına ayak uyduran, hatta belki de öncülük eden neresi diye soracak olursan Bitcoin tarafı. Yani bugünkü hareket, özellikle 85 bin dolarında bugün içerisinde yukarı doğru aşılıyor olması, Bitcoin'de şu an 86 bin doları görüyoruz. %6 primli Bitcoin. %6 prim tek başına bir şey ifade etmeyecekse eğer, şunu söyleyelim ki bizim Golden Cross olarak da adlandırdığımız 50 günlük hareketli ortalamayı 200 günlüğü yukarı doğru kesmesi olarak teknik analiz tabiriyle kullanılan bir altın oran. Şu anda Bitcoin tarafında bu oluşum gözüküyor. İkincisi, özellikle 82.500'lere gelene kadar oralarda bir direnç bölgesi vardı. Onun yukarı doğru aşılıyor olması Bitcoin açısından ve aşıldıktan sonra çok hızlı. Yani biz Bitcoin tarafında yaklaşık yarım saatte 400 milyon dolar civarında bir tasfiye, liquidation çağrıları gördük o tarafta. Ciddi bir kısa pozisyonda olanları sıkıştırma hadisesi de olarak da bunu biraz daha adlandırabiliriz. Bitcoin tarafına bu, dolayısıyla bugün ekstra bir parantez açmak lazım. Ocaktan bu yana en yüksek seviyesinde. Ama nereye göre hala daha geride? Ekim 2025, 125 bin dolar. 125 bin dolar seviyesinde bir miktar daha geride. Şimdi geçen hafta Clarity Act'in Senato tarafından reddedildiğini görmüştük bu tarafta. Birçok regülasyonun belirli düzenleyicilere kalmış olması bu tarafta tabii soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Ama şunu söyleyelim ki burası sert bir şekilde yukarı doğru geliyor ve belki de sadece biz ana kripto para biriminden bahsetmiyoruz. Şu anda aynı zamanda Ripple gibi, Ethereum gibi diğer coinler tarafında da hiç de fena sayılmayacak hareketler var. Dolayısıyla bu tarafı da yakından takip etmek lazım. Yani şu harekete...
1: Ki faizlere rağmen, yani normalde biz Bitcoin ve kripto cephesinde bu kadar işte faiz artışları fiyatlanırken Fed'in kararının sonrasında da yükselişi başlamasını
0: çok
1: gördük.
0: Doğru. Yani genel anlamda söylüyorum bunu. Hatta o faiz kararının ardından biz bu sabah itibariyle Fed yetkililerinin, yani bizim saatimizle itibariyle söylüyorum, Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ettik. Yani sadece Fed faizi arttırma ihtimalleri yukarı gelmiyor. Senin söylediğin gibi Schmidt'ten başlayarak özellikle burada Kaşgari'ye kadar üyeler ciddi anlamda hiç de fena

0: güvercin sayılamayabilecek dediğimiz açıklamalarda bulunuyorlar. Bu hafta işte Kaşgari ile birlikte Williams gibi, Hemek gibi üyelerin, yaklaşık 5 tane Fed üyesinin konuşması var bu tarafta. Dolayısıyla evet, işte Fed'in faiz kararı, makro veri ajandası bu hafta biraz sakin falan diyoruz ama Fed üyelerinin konuşmaları piyasayı ciddi anlamda domine edebilecek nitelikte. Oranlar şu anda hali hazırda faiz arttırımı yönündeyken, yıl sonuna kadar bir tane. Onun dışında zaten baktığımız zaman da yani Birleşmiş Milletler bu açıklamalar gelmese bile ciddi bir oynaklık yaratmaya aday gibi gözüküyor. Ama şunu da söyleyeyim Ece, en son yani bugün işte biraz birçok şeyden bahsetmeye çalıştık. Çok kısıtlı vaktimizde hemen şunu da söyleyeyim. ABD 10 yıllıklarında, yani geçtiğimiz haftayı %5, tam %5'te kapatan 10 yıllıklar ya 4-5 bas puan civarında aşağı doğru gelmeye çalışıyor. O tahvillerde de bir iyileşmeyi en azından görebildiğimizi söyleyebilirim.
1: Mehmet, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.

0: Ve az sonra borsa kapanışını alacağız. Küresel anlamda pozitif bir hava var dedik. Borsa İstanbul'da da sabah saatlerinde %3 kadar düşüş sonradan pozitife çevirdi fiyatlamalar kendisine. Şöyle bir baktığımızda aslında biraz önce Mehmet de bahsetti. Açıklamalar da ard arda geliyor. Son bir dakikamız, son dakikalarımız içerisinde şu da çok önemliydi. ABD Çin ile ticari ateşkesi 6 ay daha uzatmayı önerdi. Bunu da bir kez daha altını çizmiş olalım ve şu anda baktığımızda BIST endeksinin günü %0,40'lık yükselişle kapattığını görüyoruz. 53 puan kadar yukarıya gelmiş durumdayız. 13.337 puana kapanış gerçekleşmiş oldu. Hemen Philip Capital'e gidelim. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yüce Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. %8'lik geçen haftanın kapanışı düşüşle, ardından bu hafta %3'lere varan bir satış sabah saatlerinde, sonrasında pozitife döndük. Neye bağlamak lazım?
1: İçerideki ana gündem tasfiye edilecek fonların yaratmış olduğu dalgalar. Burada tedbirler bir taraftan adli makamlarca alınmaya devam ediyor. Bir taraftan da SPK olsun, Borsa İstanbul olsun, bu taraflarda gereken tedbirleri almaya çalışıyorlar. Baktığımız zaman doğru teşhis edilmiş bir tedavi uygulandığını söyleyebiliriz genel olarak. Piyasalarda fon yatırımcıları üzerindeki bir psikolojik ne derler, rahatsızlığın da etkisinin de olduğunu görmek lazım. Sadece tasfiye edilmesi planlanan 131 fonda kilitli kalmış olan likitten değil, ama aynı zamanda diğer fonların da bir takım bulaşıcılık etkisiyle karşılaşma riskleri gözlemlenebiliyor. Şimdi bunların hepsini kısa vadede bu mahsurlu durumları ortadan kaldırabilmek için piyasanın likiditeye ihtiyacı vardı. Sabahki düşüş sonrasında kamu aracı kurumlarından bu likiditenin sağlandığını ve piyasanın biraz daha sağlıklı bir fiyatlandırma yapmak için cesaretlendirdiğine şahit oluyoruz. Teknik anlamda çok doğru hareketleri olduğunu söylemek lazım. Hem fon yatırımcılarına bir moral vermek amacıyla yapılan bu alımlar, aynı zamanda nakdede geçmek isteyen diğer yatırımcılara da ve aynı zamanda kaldıraçlı pozisyonlar, kredili pozisyonlar gibi bunların likitte edilmesi gereken veya likide edilmesi isteği doğan durumlarla ilgili piyasadaki nakit ihtiyacının, likide ihtiyacının bu yapılan alımlarla karşılandığını gördük. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bir miktar daha sakin bir doğru fiyatlamaya doğru giden bir piyasa olma ihtimalini artırmış durumda. İçerideki gündem bir süre daha bu olmaya devam edecek. Nitekim gelen hani fikirsel anlamlarda farklı bir model üzerinde de tasfiye edilecek fonların içerisindeki varlıkların toplanmasını planlandığı bir havuz da oluşturulması fikri de ortaya da çıkmış gibi gözüküyor. Bunlar tabii ki hani kamu otoritesi tarafından açıklanmış gerçekler değiller. Sadece bir böyle bir plan proje olabilir, yarın vazgeçilebilir, farklı bir şey de olabilir. Ama yani 2001'deki bankacılık krizinde de benim hatırladığım kadarıyla sorunlu krediler bir fon bankasına toplanıp zamana yayılarak bunların tahsil edilmesi sağlanmıştı. Benzer bir model de olabilir. İleride bunları da belki kamu otoritesi tartışmaya başlayabilir. Bir varlık yönetimi şirketi altında bunlar toplanılabilir. Şimdilik hani iki banka bu iş için görevlendirilmiş durumda, ama bunu belki de daha farklı bir yapıda da tasfiye etme yoluna da gidilebilir. Farklı modeller de olabilir dediğim gibi. Bunlar hepsi yol haritasının belli olmasıyla birlikte piyasadaki sorunları çözmek için ortaya atılmış modeller olarak daha önümüze görebilmemizi sağlayacak biraz daha pozitif gelişmeler diyelim. Yurt dışındaki gelişmelere bakacak olursak da hani diplomasinin biraz daha şans bulmasıyla birlikte fiyatlamalarda da rahatlamalar olduğunu gördük. Enerji fiyatları tarafındaki geri çekilmeler hem enflasyon tarafını da destekledi, enflasyon beklentilerini destekledi. Bu arada Amerikan hazinesinin yapmış olduğu alımlar vardı. Bu alımlarda uzun vadeli faizlerin daha fazla yukarı doğru gitmesinin önüne önüne engel oldular ve piyasada rahatlattılar.
0: Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
1: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Seans notlarını noktalayalım. Stüdyoyu Çağlar Kuzukluoğlu'na devrediyorum. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde görüşmek üzere.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam. Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
11: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
8: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günah kalanlara hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsayı biraz önce pozitif kapattık. Buna ilişkin kapanışta ilk bilgileri almıştık ama kaçıranlar için yineleyecek olursak gün içi aslında bir vakitten sonra yönünü giderek daha da yukarı yöne çevirdiğine tanıklık ettik bugün Borsa İstanbul'un ve BIST 100'ün 13.338 puanla %0,40'larla ifade edebileceğimiz yukarı yönde değişimiyle güne noktayı koyduk. BIST 30 %1,30'lar civarında, bankacılık %1,90'lar, ulaştırma ise %2,20'lerin üzerinde yükseldi. Gün içi özellikle aşağı yönde yüzdesel değişimi çok çok daha derin olan sanayi endeksi ise %1'in üzerinde günü düşerek kapattı. BIST 100'de hacim 188 milyar TL oldu. Haftaya dolar TL'de 48.80'lerde başladığımızı ifade etmiştim. Euro TL'de tam 56 seviyesindeyiz şu an. Spot dolar endeksi 100'ün üstünde demiştik. Yönü biraz aşağıya bakıyordu ama şu dakikalar itibariyle yönünü biraz daha yukarıya çevirdi. ABD 10 yıllıkları %4,95'lerle haftaya sakin başladı. Bununla beraber günün flash konularının başında aslında Bitcoin geliyor. Şu an 86 bin doların üzerinde, %6'nın üzerinde yükseliş kaydeder vaziyette. Ons altın ve ons gümüş bugün benim sunduğum 4. program, hafızam beni yanıltmıyorsa. Özellikle öğle arasından itibaren Türkiye saatiyle akıllı para vakti pozitif tarafı, özellikle gümüş tarafına geçmişti. Tekrar yönünü negatife çevirse de ons altın 4350 dolarda, gümüş de 66 doların hemen üzerinde ve Türkiye'nin 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizlerinin bugün gerilediğini not olarak düşelim. CDS'imiz ise 240 seviyesi üzerinde, 243-244 bandında diyerek kısa bir özet sunalım sizlere. Gidelim hemen Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'a, onun gün sonu değerlendirmelerine kulak verelim. İbrahim hoş geldin, neler var notlarında?
2: Evet, bu haftaya başladığımızda aslında küresel piyasalardaki pozitif seyre rağmen bizde zayıf bir açılış yaptığımızı söyleyebiliriz. Tabii geçen hafta %8 mertebesinde BIST 100'de bir düşüş görmüştük. Bunun nispeten önemli bir kısmında yine satıcılı bir şekilde devam etmekle beraber biraz burada kamu yatırım şirketlerinin de desteğiyle aslında piyasada likiditenin arttığını görüyoruz. Tabii işlem hacmi görece zayıf. Normalde 200 milyar TL ve üzeri işlem hacimlerini takip ederken bugün 187 milyar gibi bir sınırla kapattık. Tabii küresel tarafta da

0: nispeten iyimser bir hava hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada Brent petrol tarafındaki 97 dolar seviyesine gerilemesi bir miktar ulaştırma endeksini ve bankacılık tarafında da alımları beraberinde getirdi. Tabi fon belirsizliği devam ediyor. Burada bir miktar daha yatırımcılar bir takvim de görmek istiyor. Belki burada para piyasası fonlarının daha öncelikli bir şekilde tasfiye süreci piyasalardaki bu belirsizliği de sağlamasını bekleyebiliriz. Tabi burada fonların yoğunlaştığı ve yatırımcıların değerleme anlamında biraz daha tartıştığı şirketlere baktığımızda her ne kadar günü sınırlı pozitif kapatsak da 100'e yakın hissenin de taban olduğunu da ayrıca parantez içerisinde söylemek istiyorum. Tabi burada hem fonların tasfiye süreci hem bu tarz taban taban gelen şirketlerin de nispeten bir noktada dengelenmesini beklemekle beraber burada risk iştahında daha çekimser bir tavır görüyoruz. Ama bu da BIST 30 şirketlerini bir miktar daha ön plana çıkartıyor. Bu minvalde aslında haftanın geri kalanında çok önemli bir veri akışını beklememekle beraber piyasadaki volatilitenin bir miktar daha azalmasını ve haber akışlarının özellikle burada resmi kurumların fonların tasfiyesine yönelik haber akışlarının da çok yakından bir şekilde takip edeceğini ifade edebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'a. Hemen gidiyoruz Bloomberg ETF Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'na. Ceren yayında şu anda. Ceren hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Merhabalar Çağlar. Evet, Avrupa borsalarıyla başlayalım. Bugün fiyatlamalarda pozitif bir seyir hakim. Endeksler haftanın ilk işlem günü yükselişle tamamlıyor. İtalya borsasında primler %1,5'a ulaşmış durumda. Diğer Avrupa borsalarında %1'e ulaşan daha sınırlı yükselişler söz konusu. Enerji fiyatlarının gevşemesi, özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün hızlanması risk iştahını destekledi endekslerde. Tüm sektörler pozitif bugün enerji sektörü dışında. Sabah saatlerinde teknoloji grubu öncülüğünde bir yükseliş vardı. Fakat kapanışa yakın bu yükselişin genele yayıldığını, enerji dışında tüm sektörlerin günü yükselişle tamamlamaya hazır olduğunu söyleyebiliriz. Gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevrildi. Özellikle Trump'tan gelen açıklamaları iyimserliği destekledi. Trump İran'ın mevkidaşıyla görüşmeye yeşil ışık yaktı. Brent petrolün varili %4'e ulaşan düşüşle 100 dolar seviyesinin altını test etti bugün. 99 dolar seviyesine kadar gevşedi. Tabii vadeli kontratlara baktığımız zaman doğalgaz piyasasında düşüş biraz daha sert oldu. Çünkü cuma günü orada fiyatlar hızlı bir şekilde yükselmişti. Bugün doğalgaz vadeli kontratları %7,5'a ulaşan düşüşle 73 euro megawatt saat seviyesini gördü. Bu Ağustos başından bu yana en sert düşüş oldu. Böylelikle 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemiş oldu fiyatlar. Tabii burada hem diplomasi yakından takip ediliyor. ABD ile İran arasındaki görüşme trafiği. Diğer tarafta gözler Almanya'da. Çünkü Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisi olan ve aynı zamanda en düşük doğalgaz gaz stoklarına sahip olan Almanya'daki ihaleler yakından takip edildi bugün. 2027'nin ilk çeyreği için ek yakıtı güvence altına Alman yönelik ihale açmıştı Alman hükümeti. Ve burada hacimlere baktığımız zaman geçtiğimiz yıla kıyasla çok sınırlı bir artış yaşandığını gördük. Bu da Almanya'nın önümüzdeki aylarda agresif bir alım yapmayacağı beklentisini güçlendirdi. Bu da piyasada fiyatlardaki gevşemede etkili olan bir diğer unsur oldu diyebiliriz. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı üzerinden hafta sonu gelen açıklamalar, yani hem LNG hem de petrol akışının arttığına ilişkin açıklamalar, son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktığına ilişkin açıklamalar da enerji piyasasındaki iyimserliği destekledi. Diğer yanda Almanya Merkez Bankası Bundesbank aylık raporunu paylaştı. Buradaki detaylara baktığımız zaman son çeyrekte büyümenin yeniden hızlanmasını bekliyor kuruluş. Tabii 3. çeyrekte sadece sınırlı bir büyüme beklentisi vardı. Fakat bu büyümenin, yani bu etkinin geçici faktörlerden kaynaklandığını, özellikle kuraklık ve Ren Nehri'ndeki su seviyelerinin rekor düşük seviyelere gerilemiş olmasından kaynaklandığını ve bu etkilerin sona ermesinin ardından son çeyrekte yeniden büyümenin toparlanmasını beklediğini ifade etti. Diğer tarafta tabii enflasyon tarafına biraz daha endişeli. Son gelen enflasyon verisi, Ağustos verisi TÜFE'de %2,9'luk bir artışa işaret etmişti. Bir süre daha enflasyon yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Sadece doğalgaz değil, elektrik fiyatlarındaki artışın da aslında enflasyonu raydan çıkardığı yorumunda bulundu kuruluş. Diğer tarafta tabii seçim sonuçları sonrası kurumlardan gelen raporları takip ettik. Eyalet seçimlerinde CDU tarihi bir yenilgi almıştı. Hem Goldman Sachs hem UBS rapor yayınladı. Siyasi Almanya'da artan siyasi belirsizliğin Almanya borsası üzerindeki etkisinin çok sınırlı olmasını bekliyorlar. Çünkü özellikle savunma harcamalarının önümüzdeki dönemde daha hızlı artacağı beklentisinden DAX'ın

0: destek bulacağı öngörüsünü paylaşmış oldular. Aynı zamanda Almanya'da bugün gözler ülke genelinde gerçekleşen otomotiv sektöründeki kitlesel protestolardaydı. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve aynı zamanda Bosch gibi şirket çalışanları bu protestolara katıldı. Toplamda IG Metal'in verdiği verilere baktığımız zaman 180 bin kişinin ülke genelinde protestolara katıldığını görmekteyiz. İşten çıkarmalara karşıydı burada tepki. İşçiler özellikle istihdamın ve fabrikaların korunması için hem şirket yetkililerini hem de hükümeti yeni adımlar atma yönünde çağrıda bulundular diyebiliriz Çağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu markete Avrupa piyasaları analisti Celen Direkçi Köseoğlu'na. Hemen gidiyoruz. Öncelikle Oral hocamızla sohbete başlamadan önce Fed Chicago Başkanı Austin Goolsbee'nin söylemlerine, ardından onunla ilintili olarak Oral Erdoğan, Profesör Doktor, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi sohbetimize başlayacağız.
2: Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee, tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarının merkez bankaları tarafından görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Bu tür şoklara karşı atılacak adımların ekonomi üzerinde kaçınılmaz olarak maliyet yaratabileceğini söyledi. Goolsbee, arz şoklarının son yıllarda daha sık yaşandığına, etkilerinin güçlendiğine ve daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Enflasyon yaratan arz şoklarının kalıcı hale gelmesi durumunda merkez bankalarının geçmişte uyguladığı görmezden gelme yaklaşımının geçerliliğini yitirdiğini belirten Goolsbee, arz şokları daha sık gelmeye, daha sert vurmaya ve daha uzun sürmeye başladı. Enflasyona yönelik arz şokları kalıcı hale geldiğinde durumu görmezden gelme mantığı geçerliliğini yitirir dedi. Fed'in bu tür şoklara ve bunların yarattığı enflasyona vereceği tepkinin aşırı ısınan taleple mücadelede olduğu kadar agresif olmak zorunda olmadığını ifade eden Goolsbee, buna karşın sürecin ekonomi açısından acısız olmayacağını vurguladı. Goolsbee, durum stagflasyonist şokların merkez bankalarına her zaman dayattığı istihdam ve enflasyon arasındaki acı verici tavizlerin tam olarak kendisidir. Ne yazık ki böyle ortamlarda geri dönüşün tek yolu zorlu yoldan geçer ifadelerini kullandı. Tekrarlanan ve kalıcı arz şoklarının görmezden gelinmeye devam edilmesinin Fed'in fiyat istikrarı görevini yerine getirememesi anlamına geleceğini belirten Goolsbee, tahminler büyük, kalıcı ve tekrarlayan şoklara işaret ediyorsa, Merkez Bankası yasal görevi uyarınca fiyat istikrarını yeniden sağlamak zorundadır, dedi. Enflasyonu aşağı çekmek için para politikasının talep tarafına müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Goolsbee, enflasyonu düşürmenin tek yolu, maliyet şoklarının yaşandığı tam olarak aynı sektörlerde olmasa bile, faizleri artırmak ve arzla talep arasındaki farkı kapatmaktır ifadelerini kullandı.
1: Evet, günden kalanlarda Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan hocamız bizlerle. Bugün hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Bayağıdır muhabbet etmiyorduk sizlerle. Seyircilerimizin huzurunda bugün. Şimdi Austin Goolsbee'nin bandını bilerek rejimizden rica ettim. Duyabildiniz mi, kulak verebildiniz mi bilmiyorum ama mealen şunu söylüyor. Bu kez arz şoklarını merkez bankaları görmezden gelemez diye. Şimdi sizin de benim de mesaimizi harcadığımız konu siyaset bilimi değil ama dünden itibaren Merz'in söylediklerine kulak veriyorum. Halen verilen oyların sonucunda sanki seçmen bir hata yapmış, onların istemedikleri yönlere doğru kaymış gibi bizim kıymetimizi böyle gelecekte anlarsınız tarzında bir konuşma stiline sahip. Aynı şekilde tabii şimdi başka bir Fed başkanını konuşuyoruz. Daha iyi daha kötü bu ayrı ama beni hafızam 2022'ye götürdü. Powell'da o zamanlar ben ona yetenekli Bay Powell lakabını takmıştım. Görevini devreden kadar da aynı şeyi söyledim. Bunlar geçici, arizi şoklar. Bunlar bizim şu an için müdahale edeceğimiz şeyler değil deyip sonra bir sene sonrasında belki de bugün konuştuğumuz bu enflasyon ve faiz sarmalının ilk tohumlarını atmıştı. Hocam, dünyada böyle bir ana akım ekonomi, ana akım siyasetin bir körlüğü mü söz konusu?
3: Doğru diyorsunuz. Yani bu ta Greenspan'e de kadar giderseniz öncekilere de gidebilir. Şeyi hatırlayın, hemen 2007-2008'den hemen önce 2006'da FED diyordu ki Mayıs 2006'da biz diyor önümüzü görüyoruz. Bu hafif bir konut piyasasındaki bir konut kredi ödememesiyle ilgili sadece kredibilitesi düşük olanlarla ilgili bir küçük bir sorundur. Ekonominin genelini rahatsız edecek bir durum değil. O yüzden borç verme veya fonlama ile ilgili bir faiz hareketini şimdilik gerekli görmüyoruz. Arttırmayı durduracağız demişti. %6,25'teydi borç verme faizi, durduracağız demişti sadece. Çok iyi öngörüyordunuz o zaman. Hemen 2007'nin Ağustos'una gelindiğinde borç verme faizini niye 50 bas puan indirmek zorunda kaldınız? Daha sonra onun da yetmediğini görüp 2008'in Eylül-Ekim'ine geldiğinizde ta sıfıra kadar indirmek zorunda kaldınız. Demek ki haklısınız, bu bir renk körlüğü değil, bir hipermetro, bir takım sorunlar ortada. Ekonomiyi hiç kimsenin öyle acayip ben biliyorum diyebileceği, öngörme anlamında diyebileceği bir alan olmadığını açıkça görüyoruz. Türkiye'de de görüyoruz. Ben fon piyasasını çok iyi bilirim, çok iyi yönetirim. Buyurun size çok iyi yönetme, milyarlarca liralık zarar ortada. Bunları o çok iyi görenlerin ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen konuyu FED'e tekrar dönersem, FED açısından da şu anda enflasyondaki arz yönlü sıkıntıları şimdi mi fark ettiniz de çok net söylüyor gibi, dediğiniz gibi ifade ediyorsunuz. Ben faiz verim eğrisine baktığımda özellikle 20 yıllık ve 30 yıllık tahvil getirilerinin ancak 10 bas puan kadar bir ay önceye göre yükselme yaptığını ifade edeyim. Ancak 2 yıllıkla 7 yıllık arasındaki tahvillere baktığınızda 50 bas puanı bulan son bir ay içerisinde yükselme var. Yani asıl nokta öngörülebilir orta vadedeki bir enflasyona yönelik ciddi bir fiyatlama yapılmış zaten tahvil piyasasında. Siz bunu artık o ekrana çıkıp da yok arz yönlü enflasyona hazır olalım da görelim de filan, piyasalar görmüş zaten. Siz de mecbur kalmışsınız 25 bas puan yukarı yönlü hareketinizi son toplantıda yaptınız. Dolayısıyla Amerika'nın bütçesi daha fazla sıkıntı çekecek önümüzdeki orta vadede. Trump'ın seçim dönemi yeniden gerilimli geçecek, çok açık diye düşünüyorum. Enflasyonist beklentinin orta vadede hakim olduğunu açıkça fiyatlara yansıdı diye görüyorum Çağlar Bey.
1: Hocam, yani yurttaş olarak dünyada, gezegende sıradan bir insan olarak soruyorum bunu. Bu insanlar görevlerini yapsınlar diye mesela o koltuklarda oturuyorlar. Fed Başkanı, herhangi bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı, sermaye piyasalarından sorumlu kişi vesaire. Yani burada böyle bir şansları var mı? Mesela siz konuşurken de gün içerisinde Almanya ile ilgili en çok seçimi konuştuk ama her işte Türk'ün ağzındadır. Oraya çok fazla giden işçi ailesi olduğu için dönenler ya da duyduğumuz hikayelerden kaynaklı. Alman otomotiv endüstrisi örnektir. En önemli endekslerden bir tanesinde Eurostoxx'ta artık dışarıda yüz binlerce işçiyi görevden çıkarıyor. Yani Volkswagen bugüne gelineceğini öngöremedim. Yani bu kadar önemli, örnek gösterilen, tarihe damgasını vurmuş bu kritik anlardaki insanlar nasıl bu kadar özellikle yakın ve orta vadeyi göremiyor?
3: Ya, tabii yani biraz önce dediğim...
1: Oral Hoca'nın sesiyle ilgili, bağlantısıyla ilgili geldi. Buyurun hocam, çünkü dinliyoruz.
3: Bunu herkes gerekirse rekabete aykırı davranmayı normalleştiriyor. En basit örnek söylersek, vergi kaçırma demiyorlar, vergi ayarlaması diyorlar. Bunun gibi kendi kendimize bir hedefe ulaşmayı legalleştiren ama aslında aynı anda diğer tarafların da kaybettiğini, kaybedeceğini ve o kaybedenlerin bir gün senden hesap sorabileceğini veya kendi hakkı için sana karşı da rekabeti ihlal edeceğini düşünmek zorunda kalabiliyorsun. O yüzden de bunun hani tek benim zekamla öngörebilmek diye düşünmenin yetmediğini anlıyoruz. Ayrıca bahsettiğiniz kurumlar da bazı milli çıkarların, refah amaçlarının bir parçası, oyunun parçası olarak açıkça dönmektedir. Şu anda Amerika Merkez Bankası faizleri kendi başına sadece ben para piyasasının likiditesini vesaire ayarlıyorum diye düşünmeyin. Bu aynı zamanda Amerika'nın refah düzeyini maksimum yapmayla ilgili bir hedeflemedir, bir politikadır diye de bakmamız gerekiyor. Veya bunun arkasında başka güçler varsa bunun için şu anda bizim bir komplo teorisi konuşmamıza gerek yok. Başka kesimlere de herkes hizmet edebilir diye düşünüyorum. Yani bu mümkün, sizin de söylediğiniz gibi.

0: Peki hocam, özellikle böyle fırtınalı ve belirsizliğin arttığı dönemlerde karar almak zor olur. Ama karar almanın zorluğu kadar kararsızlık da, bazen en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir denir. Bilhassa bu yaşam maliyetleri başta olmak üzere tırnak içerisinde her şeyin maliyeti, insanlara külfeti yüksekken yatırım birikim yapmak da zor. Sıradan insanın için en yol gösterici şey ne olabilir? Mesela biraz önce tahvil tarafındaki dalgalanmalardan bahsettiniz. Aslında eğer yanlış yorumluyorsam düzeltin beni. Bu çok uzun bir müddet, en azından bir süre daha yaşam maliyetleri yüksek kalacak anlamına da gelir. Yapay zeka bambaşka bir şekilde işleri değiştiriyor. Bunu nasıl yönetebilir özellikle sıradan insanlar?
1: Yani haklısınız. Şu anda sıradanı bırakın, sanayici yönetecek durumda görünmüyor. Ben sadece Türkiye diyecektim ama siz az önce açtınız. Dev firmalar isimlerini de verdiniz. Çok ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Aynı şekilde Türkiye'de de bazı sanayi kesimi başta olmak üzere çok önemli rekabet gücü kaybı gibi sorunlar yaşanıyor. Bütün bu olayları tabii konuşurken bir tarafta bir ülke o derece o sorunu yaşamıyor veya çok az bile yaşasa diğer dünya daha çok yaşıyor. Hangi ülke? Çin. Çin şu anda rekabet gücü karşısında özellikle teknolojide de yaptığı hamlelerde dikkate aldığınızda oyunu oynamak, başarılı olmak zorlaştı. Dolayısıyla diğer dünya için maliyetlerin hızla yükseldiği bir atmosfer yaşıyoruz. Bir numaralı konu da iş gücü maliyetleri diye düşünüyorum. Gelişmiş ve gelişmiş, orta üstü gelişmiş ülkelerdeki en önemli maliyeti. Dolayısıyla iş gücüne önce faiz verim eğrisindeki orta vadeli faizlerin 50 bas puan yukarı attığını ifade ettim. Siz burada kısa vadede 25 bas puan Fed olarak yukarı çıkartmanız sendromu yavaşlatmaya yetmeyebilir. Bir 25 bas puan daha yapalım diyeceklerini gösteriyor şu anki gidişat. Ki verim eğrisini biraz daha baskılayıp aşağı doğru çevirmesi enflasyonu ancak o zaman kontrol altına alınabileceğine inanacaklar. Az önce söylediğiniz özellikle az yön şokları çok gündeme getirenlerle birlikte bu para piyasası iktisatçılar muhtemelen Amerika Merkez Bankası üzerinde baskılarını artıracak. Ama diğer tarafta da Trump ve Trump gibi düşünen bütçenin önde olması gerektiğini, Amerika'nın dünyada bir hegemonyasının oluşturulması gerektiğini, ama bu arada da petrol fiyatlarındaki yükselişin nasıl kontrol edilebileceğini, biz daha çok petrol yataklarını ele geçirirsek başarırız diyen bir anlayış tetikliyor diye düşünüyorum. Şu anki görüntü sıradan insanın yönetebileceği bir boyutta gitmiyor. Orta ve uzun vadeli başta petrol olmak üzere birçok alanda maliyetler maalesef hızla yukarı attı. Daha biraz önce sizin ekranda da gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Ukrayna'nın ihracatı, buğday ihracatında ciddi azalma var. Dolayısıyla bu tahıl tarafındaki fiyatlarda da önemli bizler açısından olumsuz etkilerini gösterir. Yani bir tarafta petrol, bir tarafta gıda, öte yandan enerji üretiyorsun yetmiyor. Maliyetler yukarı yönlü seyrediyor. Dolayısıyla sıradan demeyelim ama geniş kitleler önümüzdeki süreçte daha yüksek maliyetlerle karşılaşırken acaba dünya daha fazla üretmeyi, gelir yaratmayı başarabilecek mi? Benim orada da kuşkum var. Bu gidişat ancak ve ancak bir stagflasyona doğru götürebilir dünyayı. Bu yönde sanırım başta IMF olmak üzere Dünya Bankası da eklendi buna aslında. OİS'te de o çalışmaları görüyorum. Bu strese yönelik bir hamle içerisinde olacaklar gibi.
0: Hocam, geçen hafta sonuna girerken biz tabii bu fonlarla ilgili yaşanan gelişmelere odaklandık. Halen de ana gündem maddemiz orası. Ama ardı ardına bilmiyorum size nasıl hissettirdi. Bir şey bildiğim yok. Ben de tüm izleyicilerimiz, tüm meslektaşlarımız gibi takip ederek biraz sezgisel olarak sadece acaba bu iş nereye varacak diye düşündüm. Ardı ardına öncelikle Suudi Arabistan'ın Avrupa rafinerilerine petrol teslimatı ile ilgili haber akışı geldi. Ardından zaten aylardır sürekli NATO'nun reflekslerini denemek adına acaba Rusya Baltıklar'da bir şey yapabilir mi diye konuşuyoruz. Hem bu konuyla ilgili hem de Lavrov başta olmak üzere farklı Rus kurmaylardan İngiltere'ye, Avrupa Birliği'ne dönük mesajlar geldi. İsviçre dünyanın tırnak içerisinde en nötr davranmaya çalışan dış politikası müstesna bir ülkedir. Zaten birkaç zamandır tekrar özellikle ordu tarafıyla ilgili adımlar atmaya başlayacağını, iç güvenliğini güçlendirmeye başlayacağını konuşacaktık ama adeta bir sivil savunmaya askeri dozajı arttıracak şekilde yeni eklemeler yapan dokümanları kabul etti. İngiltere'den Ağustos'tan beri böyle haberler görüyoruz. Avrupa doğalgazı ile ilgili fiyat gelişmelerini konuşuyoruz. Bununla ilgili resme tamamen bakınca net bir tahmininiz ya da öngörünüz var mı diye sormuyorum ama 2027 biraz bu yıl en azından şu konuştuğumuz gündemle bitse de kafada daha fazla soru işareti doğuracak gelişmelerle başlayabilir mi ABD ara seçimlerinde düşününce?
1: Yani ABD ara seçimleri artık yeteri kadar bence gündem olmuyor. Kabaca da fiyatlandı gibi hissediyorum. Ana konu bu noktada Ukrayna-Rusya geriliminin tırmanmış olması, savaş daha doğrusu daha da tırmandı. Bir derece İran tarafında, İran adını çok duymuyoruz, tehditleri daha az oluyor. Yani bir derece Hürmüz tabii ki tam bitmiyormuş gibi duruyor ama ben oranın sönümlendiğine inanıyorum. Ana problemi şu anda daha çok Rusya-Ukrayna arasında yükselmeye devam edebileceği, bunun Avrupa'ya daha fazla etkileyeceği, enerji krizinin Avrupa'da daha fazla doğalgaz kaynaklı olmak üzere belki sistemi rahatsız daha fazla edeceğini öngörebiliriz. Kuzeye doğru taşıma hatları, maliyetler, tedarik zincirinde yeni bozulmalar gündeme gelmeye başladı. Bu navlunlarda da ve gemi kiralamalarında da kendisini hissettirdi biliyorsunuz. Baltık Endeksi 2000'lerden 3600'e kadar önemli bir yükseliş. Bunun anlamı hem taşımacılık maliyeti doğrudan mal ve hizmet fiyatlarına binecekti. Artı üstüne bir de savaş etkisiyle sigorta primlerinin etkilenmesiyle birlikte %5-6 civarlarında belki en az etkisi olabilir mal ve hizmet fiyatlarına. Dolayısıyla ilk sorunuz hep bağlantılı. Enflasyondaki kaygılı bekleyiş maalesef realize oluyor ki bunu Amerika Merkez Bankası da görüyor ve bunun için o biraz önce isimlerini saydığınız bazı İsviçre olmak üzere gelişmiş refah düzeyi yüksek gibi olan ülkelerde bundan nasibini alacak. Çünkü bu dünyada hayat birlikte yaşanıyor. Tek başına mutluluk diğer ülkeler tarafından o derecede izin verilecek gibi görünmüyor.
0: İster misiniz Almanya'dan giriş yaptık hali hazırda Merz'de. Dün akşam yanlış hatırlamıyorsam eski güzel günlere, Almanya'nın eski günlerine dönmek artık imkansız diye bir cümle kurdu. Yani ben burada şöyle bir katkı yapmak istiyorum müsaadenizle. Batı ve Kuzey'in bu refahını biraz daha eşelersek, siz biraz önce FED konusunda daha da gerilere götürdünüz. Coğrafi keşiflerden itibaren tırnak içerisinde Marx'tan esinle tüm dünyanın artı değerinin bir yerde sermaye ve nüfuz olarak birikmesi söz konusu. O tatil, o balayı bitti mi özellikle refah yüksek ülkeler için?
1: Yani şey de dikkatimi çekiyor. Ben şimdi uluslararası finans dersi veriyorum Çağlar Bey. Kitabın yazarı işte Shapiro, o kitabın çevirisini de Türkiye'de yaptık. Kitapta tam dersi yeniden başlayıp anlatırken dikkatimi çekti. 2010-11'li yılların baskısına doğru gittiğinizde diyor ki daha bundan 15-16 sene önce işte küreselleşmenin canlanması, küreselleşmenin önemi vesaire, işte sermaye ile diyor, iş gücü diyor nispeten diyor daha az hareket kabiliyeti vardır immobilite olarak diyor. Burada daha sermaye hareketi zayıf gibi görüyor. Halbuki bugünkü dünyaya bakın, şu geçmiş aradan 10-15 sene sermaye anlık muazzam hareket halinde ve sistemik riskine yetişecek boyutta değilsiniz. Hal böyle olunca bu küresel finans sisteminin ne zaman yeni iflaslar getirebileceği bence yeni bir oyun olabilir. Yeni bir kriz dalgası konuşabiliriz yakın zamanda. Çünkü başta kripto piyasası olmak üzere yeniden şu anda orada da ciddi bir yukarı yönlü hareket yaşandı biliyorsunuz. Bunları hani çok biraz önce söylediğimiz gibi başta FED, öte tarafta Almanya'da başka tür bir hareket çıkıyor. Taşlar öyle yerinden oynadı ki yani bunların sağlıklı bir şekilde oturmasını bekleyelim de sonra yeniden işimize bakalım. Sıradan insan önümüzdeki dönemde hangi fonlara yatırım yapsam da devletime güvensem de mantıklı bir şekilde kazansam dese diye bir dönem biraz zor görünüyor. Yani bu Türkiye için demiyorum, dünya içinde maalesef böyle bir durum. Aklı selim insanların bir araya gelip bunun adının artık Birleşmiş Milletler olması beni çok vallahi etkilemiyor. Birleşmiş Milletler sorunları çözme noktasında daha dinamik olacaksa olsun, olamıyorsa yeni bir yapı gerekiyor. İnsanların birliği gerekiyor. Milletler birliği yetmiyor. Çünkü milletler kendi refah düzeyini veya kendi milletini, devletini öne çıkaran, şirketleri düşünürken, aileleri düşünürken dünyanın milletleri birlikte mutlu olalımı düşünecek halde olmuyor diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla sorduğunuz soru gerçekten mikrosu, makrosu her şeyi bağlayan, sorunun cevabı da tek başına bana da düşmeyen bir durumda gibi hissettim.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Profesör Doktor Oral Erdoğan hocamız Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikteydi. Programın sonunda da Bundesbank'tan hazır bu kadar fazla Almanya konuştuk. Almanya ekonomisinin 3. çeyrekteki zayıf seyrinin ardından yıl sonuna doğru toparlanmasına ilişkin bir öngörüde bulundu, analizde bulundu. Bununla noktayı koyacağız günden kalanlara. Benim mesaim, umut ediyorum ki bu yayınla bitiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin geçici faktörlerin etkisiyle 3. çeyrekte ivme kaybetmesinin ardından yıl sonuna doğru yeniden toparlanmasının beklendiğini açıkladı. Bundesbank yayımladığı aylık raporda ekonominin ilk 2 çeyrekte yaklaşık %0,3 büyümesinin ardından gayri safi yurt içi hasılanın Temmuz ila Eylül döneminde hafif artış göstermesinin beklendiği belirtildi. 3. çeyrekteki zayıf seyrin Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi gibi kısa vadeli faktörlerden kaynaklandığını ifade edildi. Bundesbank enflasyonun ise bir süre daha yüksek seviyelerde kalabileceğine dikkat çekti. Ağustos'ta tüketici fiyatları yıllık bazda %2,9 artarken enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde gerçekleşti. Raporda enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyondaki düşüşü geciktirebileceği belirtilerek sadece ham petrolün değil aynı zamanda doğal gaz ve elektriğin de fiyatlarının sürekli yüksek seyretmesi hem doğrudan hem de dolaylı etkileri artırabilir ve enflasyon oranının %2'ye dönmesini geciktirebilir ifadeleri kullanıldı.

0: Amber KT Radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün özelinde hafta başlangıcında petrol fiyatlarının aşağıya geldiği bir görünüm var. Makro konjonktürü konuşarak başlayacağız ki ikili olarak liderlerin görüşmelerine de odaklanacağımız bir günde, bir haftadayız ve bir son dakikamız var. Xi ile Trump'ın da görüşmesini beklerken ABD ve Çin yapay zeka konusunda iletişim hattı kurmak için anlaşma sağladı. Son dakikasıyla başlıyoruz programa. İlk bölümde makro konjonktürü konuşacağız. FED başkanlarından da açıklamaları aynı zamanda takip ediyoruz. Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz bizimle birlikte olacak. Almanya seçimlerini konuşacağız. Onun yanında diplomasi trafiğinin oldukça yoğun bir olduğu bir haftaya giriş yaptık. Birleşmiş Milletler tarafını takip ediyor olacağız. Dolayısıyla hepsine değinmeye çalışırız ve son bölümde enerji piyasaları diyeceğiz. Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 seviyesine geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,6 puan artışla %74,1'e yükseldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka geliştiricilerin faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, federal hükümetin şirketlere hukuki sorumluluk konusunda bir kalkan sağlamayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle motorin sektöründeki kontrolünü kaybettiğini savundu. Rusya'daki motorin rafinerilerinin önemli bölümünün saldırılar sonucu geçici olarak devre dışı kaldığını belirten Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çağrısını yineledi. Chicago Fed Başkanı Goldsby, arz şoklarının daha sık ve daha sert etkiler yaratmaya başladığını belirterek, enflasyon üzerindeki arz şoklarının kalıcı hale gelmesi durumunda bunları görmezden gelme yaklaşımının geçerliliğini yitireceğini söyledi. Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin geçici faktörlerin etkisiyle 3. çeyrekte ivme kaybetmesinin ardından yılın son çeyreğinde yeniden toparlanmasını bekliyor. Bundesbank, ekonominin Ekim-Aralık döneminde yeniden güçlü bir büyüme kaydedebileceğini belirtti.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Detayları izleyeceğiz şimdi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel

0: ait yayılma endeksleri incelendiğinde genel gidişat mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoğu, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi de Eylül'de bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 102 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini de açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Eylül'de bir önceki aya göre 0.6 puan artarak %74.1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.7 puan artarak %74.2 oldu.
1: Geçtiğimiz hafta Fed'in 25 bas puanlık faiz artışının ardından piyasalarda yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha fiyatlanıyor. Bu bir yandan da Fed guvernörlerinden açıklamaları takip ediyoruz. Şahin diyebileceğimiz açıklamalar geliyor. Chicago Fed Başkanı Goodspeed'in açıklamalarını ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.
0: Chicago Fed Başkanı Austin Goodspeed, tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarının merkez bankaları tarafından görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Bu tür şoklara karşı atılacak adımların ekonomi üzerinde kaçınılmaz olarak maliyet yaratabileceğini söyledi. Goodspeed, arz şoklarının son yıllarda daha sık yaşandığına, etkilerinin güçlendiğine ve daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Enflasyon yaratan arz şoklarının kalıcı hale gelmesi durumunda merkez bankalarının geçmişte uyguladığı görmezden gelme yaklaşımının geçerliliğini yitirdiğini belirten Goodspeed, arz şokları daha sık gelmeye, daha sert vurmaya ve daha uzun sürmeye başladı. Enflasyona yönelik arz şokları kalıcı hale geldiğinde durumu görmezden gelme mantığı geçerliliğini yitirir dedi. Fed'in bu tür şoklara ve bunların yarattığı enflasyona vereceği tepkinin aşırı ısınan taleple mücadelede olduğu kadar agresif olmak zorunda olmadığını ifade eden Goodspeed, buna karşın sürecin ekonomi açısından acısız olmayacağını vurguladı. Goodspeed, durum stagflasyonist şokların merkez bankalarına her zaman dayattığı istihdam ve enflasyon arasındaki acı verici tavizlerin tam olarak kendisidir. Ne yazık ki böyle ortamlarda geri dönüşün tek yolu zorlu yoldan geçer ifadelerini kullandı. Tekrarlanan ve kalıcı arz şoklarının görmezden gelinmeye devam edilmesinin Fed'in fiyat istikrarı görevini yerine getirememesi anlamına geleceğini belirten Goodspeed, tahminler büyük, kalıcı ve tekrarlayan şoklara işaret ediyorsa, Merkez Bankası yasal görevi uyarınca fiyat istikrarını yeniden sağlamak zorundadır, dedi. Enflasyonu aşağı çekmek için para politikasının talep tarafına müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Goodspeed, enflasyonu düşürmenin tek yolu, maliyet şoklarının yaşandığı tam olarak aynı sektörlerde olmasa bile, faizleri artırmak ve arzla talep arasındaki farkı kapatmaktır ifadelerini kullandı.
1: Almanya'da eyalet seçimleriyle birlikte siyasi dengelerin nereye evrildiğini takip ederken bir yandan da Alman ekonomisinin zayıf seyrini izliyoruz. Ama Almanya'dan Bundesbank'tan gelen bir açıklama yıl sonuna doğru bir toparlanma beklentisine işaret ediyor.
0: Almanya Merkez Bankası Alman ekonomisinin geçici faktörlerin etkisiyle 3. çeyrekte ivme kaybetmesinin ardından yıl sonuna doğru yeniden toparlanmasının beklendiğini açıkladı. Bundesbank yayımladığı aylık raporda ekonominin ilk iki çeyrekte yaklaşık %0.3 büyümesinin ardından gayri safi yurt içi hasılanın Temmuz ila Eylül döneminde hafif artış göstermesinin beklendiği belirtildi. Üçüncü çeyrekteki zayıf seyrin Ren nehrindeki düşük su seviyesi gibi kısa vadeli faktörlerden kaynaklandığını ifade edildi. Bundesbank enflasyonun ise bir süre daha yüksek seviyelerde kalabileceğine dikkat çekti. Ağustos'ta tüketici fiyatları yıllık bazda %2.9 artarken, enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde gerçekleşti. Raporda enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin, enflasyondaki düşüşü geciktirebileceği belirtilerek, sadece ham petrolün değil, aynı zamanda doğal gaz ve elektriğin de fiyatlarının sürekli yüksek seyretmesi, hem doğrudan hem de dolaylı etkileri artırabilir ve enflasyon oranının %2'ye dönmesini geciktirebilir ifadeleri kullanıldı.
1: Uluslararası Para Fonu IMF Dünya Ekonomik Görünümü raporunda 2030 projeksiyonlarını açıkladı. Projeksiyonun detaylarıyla birlikte haber turumuzu noktalıyoruz.

0: Uluslararası Para Fonu IMF 2030'a kadar dünya ekonomisinin 25 trilyon dolar büyümesini bekliyor. Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2030'da 1,9 trilyon dolara ulaşacak. IMF'in yayınladığı rapora göre 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi yine Amerikan ekonomisi olacak. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 37,6 trilyon dolara ulaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise 26 trilyon dolarlık ekonomiye sahip olması beklenen Çin takip edecek. Üçüncü sıradaki Almanya ve dördüncü sıradaki Hindistan ekonomileri arasındaki farkın yaklaşık 5 milyar dolar olması bekleniyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 2030'da 1 trilyon 934 milyar dolarlık nominal gayri safi yurt içi hasılaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklüğe göre Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olacak. Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payın ise %1,3 olacağı öngörülüyor. 2082 trilyon dolarlık tahminle Endonezya listede Türkiye'nin hemen üzerinde yer alırken 1655 trilyon dolarlık Hollanda ekonomisi Türkiye'yi takip ediyor. IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre global ekonominin büyüklüğü 2030'da 150 trilyon dolara ulaşacak. Asya ve Orta Doğu'nun toplam ekonomik üretimi 55,7 trilyon dolara çıkacak. Avrupa ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 37 trilyon dolar olacak.
1: Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Ece, teşekkür ederim.
1: Şimdi gündem oldukça yoğun ama şöyle bir enerji piyasalarındaki fiyatlamayı konuşarak başlayalım. Çünkü bugün itibariyle aslında Birleşmiş Milletler toplantısı kapsamında İran Savaşı'nda bir diplomasi şansı olabileceği umutlarıyla beraber petrol fiyatlarının aşağı doğru geldiğini gözlemliyoruz ki 100 doların da altına gelmiş durumdayız Brent petrol cephesinde. Şimdi bundan sonrasında ne olmasını bekleriz tabii ki oradan çıkacak sonuca bağlı olarak. İyi kötü senaryolarınız neye işaret ediyor?
2: Şimdi tabii ki Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'da özellikle Trump, Xi Jinping, aynı zamanda Trump, İran Cumhurbaşkanı görüşmesinin fiyatlanması, diplomasi yoluyla olumlu senaryonun fiyatlanması hem doğalgaz fiyatları aynı zamanda Brent petrolün de 100 doların altına gerilemesine etkiliyor. Muhtemelen bence yarınki toplantı önemli olacaktır ve diplomasinin kuvvetlendirilmesi sonuçta Amerika Birleşik Devletleri de 100 dolarlık maliyeti bence enflasyonda görüyor. İşte Fed'in faiz artışı zaten bu yüzdendi. Dolayısıyla ben bir diplomasi yoluyla en azından ılımlı senaryonun fiyatlanacağını Hürmüz tarafında bekliyorum. Pek olumsuz taraflı değilim. Çünkü zaten aslında Trump da açık kapı bırakıyordu. İran da açık kapı bırakıyordu. Tabii ki müzakereler çetin geçebilir ama yarınki toplantıdan sonra ikili zirvelerin devam etmesi en azından Brent petrol ve doğalgaz fiyatlarının aşağı doğru baskılanacağını da olumlu işaret olarak sayabilirim.
1: Evet, peki bu arada Brent petrol siz konuşurken 100 doların üzerine tekrardan gelmişti. Şimdi tekrardan bunu söyleyeyim derken yine 100 doların altındayız. Peki petrolün düştüğü senaryoda ve pozitif gelişmelerin olduğu senaryoda ki sizin bu tarafa daha yakın olduğunuzu anlıyorum. Doğalgaz tarafına bu ne kadar sirayet eder? Orada özellikle Avrupa tarafında büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Arz tarafında sıkıntı evet. Yaşanıyor. Dolayısıyla enflasyon tarafında da çok büyük bir baskının da buradan geldiğini izliyoruz biz. Dolayısıyla bu tarafın bu görüşmelerden ne kadar etkilenip etkilenmeyeceğini sorayım.
2: Çok doğru. Şimdi aslında bunu verilerle konuşabiliriz. Bildiğin gibi Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla doğalgaz maliyetleri zaten çok arttı. Petrol de yükseliyor. Ama diğer taraftan önümüz kış. Avrupa'nın bugün doğalgaz rezervleri 2026 verilerine göre %67 civarında. Geçen sene bu rakam %80'lerdeydi. 2024'te de %85-90 civarında. Yani 2026 yılında işte 21 Eylül itibariyle %67 civarında bir doğalgaz rezervi Avrupa'nın. Dolayısıyla buradaki diplomasi yanının ortaya çıkarılması, daha fazla fiyatlanması ki ben burada özellikle Rusya-Ukrayna savaşının daha fazla belirleyici rol olduğunu görüyorum. Çünkü bugün Hürmüz tarafında bir sıkışıklık var ama doğalgaz maliyetlerini artıran esas unsur bence Rusya-Ukrayna. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de hem Hürmüz tarafında hem de Rusya-Ukrayna tarafında olumlu görüşmelerin bir miktar fiyatlanması Avrupa'nın doğalgaz akışında rezervlerini daha ucuza çekmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla şu anki %67 2025'e göre hala gerilerde fakat doğalgaz rezervleri ne kadar çok arttırırsa enflasyondaki

0: arz şoklarına karşı Avrupa ekonomisi daha kuvvetli olur diye düşünüyorum.
1: Peki bu doğalgaz tarafındaki artış, yani içeride Türkiye ekonomisi açısından da bu taraf daha mı kritik olduğunu düşünmek lazım?
0: Çok doğru. Sonuçta biz de enerji ithalatçısıyız. Hem petrol hem doğalgazda yaklaşık 80 milyar dolarlık bir rezerv ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla doğalgazdaki gerileme, aynı şekilde petroldeki gerileme, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine de arz şokları da karşı büyük katkı sağlıyor. Tabii ki burada şunu da yeri gelmişken söyleyebiliriz. Fosil yakıt yerine Türkiye daha fazla yeşil enerji yatırımlarına daha fazla yatırım yapabilseydi, doğrudan yabancı yatırım çekebilseydik daha fazla, bugün enerji dışa bağımlılığı çözmemiz durumunda enflasyonda da kalıcı düşüş görebilirdik. Dolayısıyla Avrupa'nın yaşadığı darboğaz doğalgaz tarafında Türkiye'nin de bence önemli bir handikapı. Doğalgaz rezervlerini ne kadar çok biz de hızlı bir şekilde ucuza toparlayabilirsek, doldurabilirsek aynı olumlu senaryo Türkiye için de geçerlidir diye düşünüyorum.
1: Yeşil enerji tarafına yapılan yatırımlarda artış olduğuna dair haberler ve veriler de görüyoruz ama bunun hali hazırda yeterli olmadığı anlamına mı geliyor? Yani oradaki yatırımların ne kadar arttırılması lazım? Burada daha enerji güvenliğinden daha iyi bir şekilde söz edebilmemiz için.
0: Tabii ki. Şimdi mesela 2000 OVP'ye bakalım. Yaklaşık 101 milyar dolar, 105 milyar dolarlık bir dış ticaret açığından söz ediyoruz. Bunun yaklaşık 60-65 milyar doları enerjiden geliyor. O zaman dolayısıyla bizim en az 60 milyar dolarlık, 65 milyar dolarlık petrol, doğalgaz yerine yeşil enerji kullanmamız gerekiyor. Yani oranı ben bu şekilde söylemek isterim. Dolayısıyla 65 milyar dolarlık enerji ithalatı yerine biz rüzgar güneş enerjisi yatırımı yapabilirsek, o zaman Türkiye aslında cari fazla veren bir konuma geliyor. Bu da kabaca şu anki %17 civarında olan yeşil enerji yatırımlarımızın %30'a çıkmasının olumlu senaryo olduğunu söyleyebiliyorum. Tabii bu da ne yaratacak? Bu yatırım da enflasyonu yaratıyor. Keza dünya içinde geçerli ama şu an önümüzde OVP varsa 70 milyar dolarlık enerji açığını yeşil enerji finansmanıyla gerçekleştirebilirsek bizim için olumlu senaryoda %30-35 bandında bir yeşil enerjiyi konuşabiliriz gibi gözüküyor.
1: Şimdi tüm bunlarla birlikte tabii enflasyonist etkileri konuşuyoruz. Bizim Merkez Bankamızı ayrı bir yere koyacak olursak eğer o tarafta ne olacağına dair beklentiler biraz daha hani zaman zaman faiz indirimine de işaret ediyor ama küresel anlamda baktığımızda faizlerin arttırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle son olarak mesela uzun bir süre sonra ABD Merkez Bankası'nın Fed'in de bir faiz artışına gittiğini takip ettik. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitti. Şimdi onun ardından aslında piyasalarda bir faiz artırımı beklentisi daha var ki bu anlamda aslında belki de oradaki guvernörlerin oylamada ortak bir kararla bu kararı almış olmaları da önemli diye düşünüyorum. Ve FED guvernörlerinden şimdi çeşitli açıklamalar da geliyor ardı ardına. Gospin açıklamaları vardı. Az önce detaylarını da ekrana taşıdık. Arz şoklarının daha sık gelmeye ve daha sert vurmaya, daha uzun sürmeye başladığını söylüyor. Onun dışında Kaşgari'nin yine yaptığı benzer açıklamalar vardı. Şimdi böyle bir ortamda faiz artışı senaryosu sizin kulağınıza nasıl geliyor diye soracağım. Hem aslında ilk başlarda bu arz şokunun, bu enflasyon etkinin bir kereye mahsus olduğu söyleniyordu. Şimdi geldiğimizde açıklamalar farklı bir yöne evrilmiş durumda. Ne söylersiniz?
0: Şimdi öncelikle baz senaryoyu konuşalım. 25 baz puanlık bir artış Amerika'daki borçlanma maliyetlerini 100 milyar dolar civarında arttırıyor. Demek ki her 25 baz puanlık artış 100 milyar dolar arttıracak. Dolayısıyla ABD'nin hazine maliyetleri yükseliyor. Yani dolayısıyla olayı da bir de bu açıdan bakmak lazım. Evet, Fed'in faiz artışı bir miktar Amerikan 10 yıllıklarını 5'in altına getirdi ama her 25 baz puanlık artış 100 milyar dolarlık bir maliyet yaratıyorsa bu da bir küresel borca, aynı zamanda Amerika'nın borcunu yukarı doğru tetikleyecektir. Şimdi dolayısıyla olayı şu açıdan bakmamız gerekiyor. İşte çekirdek enflasyon Ağustos ayında aslında 2.4 geldi. Yani yıllık bazda geriledi. Yıllık tüfe de 3.4. Dolayısıyla olayı da şu açıdan bakmak lazım. Bugün aslında Amerika Birleşik Devletleri, Trump da zaten bunu hep söylüyor, sanayide dijital dijital dönüşüm aynı zamanda sanayide yapay zekayı daha çok fiyatlıyor. Yani yapay zeka yatırım aynı zamanda yeşil enerji yatırım da enflasyonu yaratıyor. Dolayısıyla şu anki süreçte FED başkanlarına, demekçilerine göre ben şunu düşünüyorum. Arz şoklarını yaşıyorsa Amerika o zaman arz fazlası yaratacak. Arz fazlasını nasıl yaratır? Daha fazla yapısı.

0: sanayideki reformlar, yapay zeka yatırımları, aynı zamanda düşük enerji maliyetleri. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda evet belki bir 25 bas puan artış olsa bile Fed'in maliyetleri 200 milyar dolara çıkınca bu da bir risk yaratacak. Belki buna şöyle bir virgül koyup şu şekilde ilerleyebilirim. Piyasa bunu fiyatladığından dolayı 25 bas puanlık artıştan sonra hem altında hem gümüşte, işte bugün kriptoda da yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Yani aslında Fed'in faiz artışı çok fazla çözüm olmayacak. Bunu da söylemek isterim.
1: Peki orada Fed'in davranış şekli biraz hani piyasaya göre, yani şu anda baktığımızda mesela ben burada açtım %53 ihtimalle piyasalarda işte bir sonraki toplantı için fiyatlanıyor ama Aralık ayında aslında bir artışa neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ondan sonra bir artış daha %25 ihtimalle fiyatlanıyor şu an itibariyle baktığımızda. Şimdi böyle bir ortamda piyasa bu kadar faiz artışı isterken Fed bunu yapmayabilir mi?
0: Bence yapmamalı. Yani olaya şu açıdan bakmak lazım. Belki Trump'ın çok fazla fiyatladığı, yani Trump Warsh'a işte faiz indirimini bekliyorum mesajı diğer taraftan bir faiz artışıyla aslında Fed'in bağımsız olduğunu gösterdi. Bu olabilir ama şimdi piyasa ile beraber ortak hareket etmek bir yerde makroekonomik dengelerde de risk yaratabilir. Yani benim biraz önce ifade ettiğim gibi Fed'in 25 bas puanlık artışına rağmen Amerikan 10 yıllıkları geriledi. Ama altın yükselişe geçti, gümüş yükselişe geçti, kripto para yükselişe geçti. Demek ki olay aslında faiz artışından çok farklı bir evrede. Belki makroekonomik verileri dikkate alarak Aralık ayında pas geçebilir. Bunu 2027'ye fiyatlar ama ben 2027'de sohbetlerimizde daha çok yine Fed'in faiz indireceği bir süreçte konuşacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Warsh ve Fed komite üyelerinin belki de artık kendi verilerini daha fazla dikkate alarak, piyasayı da tabii öngörerek kendi düşüncelerini daha fazla fiyatlayacaklar diye düşünüyorum. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi her faiz artışı maliyetleri arttıracaktır. Dolayısıyla Fed'in faiz artışı çözüm değildir diye düşünüyorum. Şu anki Aralık ayındaki faiz artışı fiyatlansa bile belki de bir pas geçme ihtimalinin de önümüzdeki aylarda netleşeceğini söylemek isterim.
1: Borçlanma tarafı daha çok önceliklendirilecek orada diyorsunuz. Peki evet. Böyle bir ortamda ABD 10 yıllıkları için ne öngörmek lazım veya 2 yıllıkları için? Yani orada da yüksek seviyeleri konuşuyoruz. Bugün itibariyle tekrardan 5'in altına geldiğimiz için soruyorum.
0: Evet, şimdi mesela olayı şu açıdan konuşalım. Mesela kripto konusuna da giriş yapabiliriz buradan. Amerikan 10 yıllıkları geriledik, kripto artıyor. Neden? Çünkü artık Fed'in faiz artışı ortaya çıktı. Yani 25 bas puanlık artışı ortaya çıktı. Bu fiyatlandı. Diğer taraftan işte kurumsal yatırımcılar daha fazla ETF yatırımlarını yapıyor. Ekonomik olarak Amerika'da çok büyük bir resesyon fiyatlanmıyor. O zaman bunları böyle topladığımız zaman önümüzdeki aylarda belki emtia tarafının güçlenmesi. Çünkü emtia niye güçleniyor? Bugün sanayi devrimi yapmak istiyorsanız gümüşe, bakıra çok fazla ihtiyaç var. O zaman emtianın güçlendiği, yatırımların özellikle Amerikan ekonomisine doğrudan yatırımların arttığı bir süreçte Amerikan 10 yıllıkları kendiliğinden gerileyecektir. Belki Hürmüz, ki ben Hürmüz'ün burada artık çözümlendiğini de söyleyebilirim. Hürmüz'ün özellikle olumlu senaryoda fiyatlanması, petrol fiyatlarının gerilemesi, yani 80 dolarlık, 85 dolarlık bir Brent petrolü görebilirsek önümüzdeki aylarda Amerikan 10 yıllıklarının çok rahat 4.70'lerin de altına geleceğini söylemek istiyorum. Yani tek çözüm Fed'in faiz artışı değildir. Bu da Amerikan 10 yıllıklarını geriye getirecektir diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi biraz önce hani siz Fed'in faiz artışından sonra altın tarafının, işte emtia tarafının yükselişine dikkat ettiniz. Bugün baktığımızda mesela hem tahvil faizleri aşağıya geliyor, aynı anda altının da aşağıya geldiğini, gümüşün de aşağıya geldiğini görüyoruz. Orada hani oradaki korelasyon tam olarak koptu mu? Neden böyle bir, yani normalde tam tersi olmasını beklemez miyiz?
0: Şimdi belki de bunu şöyle düşünmemiz lazım. Çok hızlı bir artış oldu. Yani herkes 25 bas puan yıllar sonra Fed'den böyle bir artış olunca altında, gümüşte çok büyük bir düşüş bekledi. Bu bir kar realizasyonu olabilir. Birleşmiş Milletler toplantısının sonucu ortaya çıkabilir ama sonuçta orta ve uzun vadede dünya sanayiye gidiyorsa ve yapay zeka, ki biraz önce Amerika için yapay zeka konusunda ortak anlayışa gideceğini ifade etti. Bu yatırımların artması, ki ek olarak yeşil enerji yatırımlarının artması, emtia yukarı doğru çekecektir. Dolayısıyla buradaki altındaki düşüş, gümüşteki düşüş bence bir düşüşü alım fırsatına çevirecek bir yatırım olarak da söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada bir ters korelasyon beklentisi olsa bile herkesin şaşırdığı nokta faiz artışına rağmen altın ve gümüş niye yükseliyor? Çünkü aslında piyasa şunu belki de fark etti. Fed'in faiz artışına rağmen Amerikan ekonomisinin çok büyük sıkıntıya gireceği ortaya çıkmadı. Enflasyonda da kalıcı düşüş, faiz artışının minimal oranına devam ederek de emtia tarafını güçlü kalarak da sermaye girişiyle dengeleneceğini ifade etti diye düşünüyorum.
1: Parite Rüyum Eğitim Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve hemen bir sonraki konuğuma geçiyorum. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Tarık Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Birçok konu var. Şöyle bir Almanya seçimlerinden başlayalım biz sizinle. En son bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Saksonya-Anhalt'tan sonra sağ tarafın yükselişi kısmını, ama bir taraftan bunu konuşuyoruz. Hani farklı eyaletlerde seçimleri, ki yılın son eyalet seçimi olduğunu da söylemek lazım belki de burada. Berlin tarafında mesela bir solun önde olması da önemli bir detaydı. Yani son olarak bu siyasi dengelerdeki değişimi nasıl yorumluyorsunuz hocam Almanya özelinde?
2: Yani çok net olan bir durum var. O da merkez sağ ve merkez sol siyasi partiler ciddi güç kaybediyorlar. Şu anda hükümeti kuran iki ana parti, Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar, bu eyaletlerde yapılan seçimlerde her üçünde de birden ciddi oy kaybettiler. Özellikle Mersin başında olduğu Hristiyan Demokratlar çok oy kaybetti. Berlin'de bile çok gerilerde oy aldılar. Zaten Saksonya-Anhalt'ta neredeyse yok gibi bir durumdalar. Diğer eyalette de şu anda ismini hatırlamıyorum. Eşiğin altında kalıp mecliste milletvekili bile olmama durumuyla karşı karşıya. Bu bir ilk Hristiyan Demokratlar açısından. Dikkat ederseniz hem aşırı sol hem de aşırı sağ diye tarif edilen popülist eğilimlere sahip partiler yükselişte. Doğu Almanya sınırları içerisindeki eyaletlerde AfD bu noktada sivriliyor aşırı sağ temsilcisi olarak. Berlin'deki seçimlerde ise Die Linke diye tarif edilen sol parti, sosyal demokratların da solunda olan aşırı sol parti, hatta bir Türk kökenli bir hanımefendinin de başında olduğu, yani en azından Berlin'deki seçimlerde Eralp hanımefendinin mesela büyük bir başarı sergiledi. Bu çok önemli. New York'taki belediye başkanlığı seçimlerinde Mamdani'nin gösterdiği başarıyla karşılaştırılıyor Eralp'in bu başarısı. O da enteresan bir şey. Yani bu şu anlama da geliyor. Mersin başında olduğu koalisyon ciddi reformlar yapmadıkça Alman kamuoyunu göçmen noktasında, göçmen hareketleri noktasında, kültürel kimlik noktasında ve de ekonomik eşitsizlik noktasında tatmin edemeyecekse, ekonomi uzun zamandır Almanya'da patinaj yapıyor. Hem Çin'in hem Amerika'nın hem de diğer birçok ülkenin gerisinde büyüme oranları açısından bakıldığında Almanya, bu noktadan bir çıkış gösteremeyecekse Almanya mevcut koalisyon hükümeti liderliğinde, bu aşırı sol ve sağ partilerin daha sonraki seçimlerde daha başarılı olma ihtimalini de beraberinde getirecek. Şu anda durum bu.
1: Yani aslında Merz'e karşı çok ciddi eleştiriler de var bu noktada ve ona rağmen işte başında kalmaya devam edeceğini de söyledi. Bundan sonrasında o hani merkez sağ ve merkez sol da Merz'in de yaptığı bu taraf sağ bu taraf sol yaklaşımının aslında merkeze ne kadar oy kazandırıp kazandıramayacağına dair bundan sonrası için yaklaşımınız nedir?
2: Ben açıkçası bu saatten sonra Hristiyan Demokratların, sosyal demokratları söylemiyorum bile. Çünkü onların oy kaybı çok daha fazla. Hristiyan Demokratların uzun yıllar Alman siyasetinde dominant parti olmuş Hristiyan Demokratların. Eski güzel ve şaşalı günlerine tekrardan gelebileceklerine kesinlikle ve kesinlikle ihtimal vermiyorum. Yani Helmut Kohl'ün Hristiyan Demokratları, Angela Merkel'in Hristiyan Demokratları, böyle bir şey olmayacak. Büyük ihtimalle AfD yavaş yavaş mevcut sistemin içerisine daha meşru bir aktör olarak, yönetimde olan bir aktör olarak bence dahil edilecek. Çünkü AfD'yi resmin dışına atma, sorumluluk vermeme, onunla hükümet kurmama yönündeki eğilimlerde de süreç içerisinde bir gerileme olacağını düşünüyorum. Çünkü AfD'yi dışlama, ona asla sorumluluk vermeme, bu kadar seçim başarısına rağmen hala onu muhalefette durmaya mahkum etme, bu da Alman kamuoyu nezdinde açıkçası çok ciddi bir antipati yaratacak. Çünkü Almanlar şöyle bakıyorlar, denedik Yani sosyal demokratları deniyoruz, Hristiyan demokratları deniyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Durduğumuz yerde sayıyoruz. Ne reform oluyor ne bir şey oluyor. Dolayısıyla yeni seslere olan ihtiyaç ve arzu Almanya'da çok önemli bir şekilde bence daha da artacak. Mersin Başbakan olarak koltuğu sallantıda siz

0: de söylediniz. Çünkü kendi partisi içinde de bir muhalefet yavaş yavaş filizlenmeye başladı. Mers iktidara 2024'te geldi yanlış hatırlamıyorsam. Veya 2025'in başındaydı, özür dilerim. Çok ciddi reformlar yapacağını, kendi başbakanlığı zamanında AfD'nin asla güç kazanmayacağını, daha da kötüye gideceğini iddia etmişti. Almanya'nın Rusya, Amerika ve Çin arasındaki büyük güçler arası rekabet ortamındaki sıkışmışlığını ancak ben aşarım. Almanya'yı ve Avrupa Birliği'ni hak ettiği noktaya ben getiririm vaadiyle bir seçim kampanyası yürütmüştü. Ama hiç de böyle olmadı ve Mersin beğenilme oranı, halk nezdinde kabul edilme oranı çok düşük oranlardan. Mers bunu nasıl daha fazla sürdürebilir? Alman Hristiyan Demokrat siyasiler buna ne kadar fazla tahammül edebilir? Açıkçası bilmiyorum. Ama şunu okudum bir analizde. Mevcut 16 tane eyaletin 8 tanesinin başında Hristiyan Demokratlar var. Hristiyan Demokratların o eyaletlerdeki başbakanları ortak bir açıklama yapıp Mersin'in arkasındayız demişler ama ne kadar bu tavrın arkasında duracaklar, ucu açık bir soru bu.
1: Peki buradan bambaşka bir konuya geçiyorum aslında, yani çok da bambaşka değil, Birleşmiş Milletler tarafına geleceğim. Genel kurulunun ana oturumu başlıyor. Şimdi buraya baktığımızda çok önemli ikili görüşmeler de olacak. Burada özellikle hani gözler Trump'la Pezeşkiyan'ın yapacağı görüşmeye de çevrilmiş durumda. Öte yandan işte liderlerin beraber temaslarını, diplomasilerini, trafiğini takip ediyor olacağız. Öte yandan işte güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek herkes için işleyen bir Birleşmiş Milletler olarak belirlenmiş durumda. Konusu aslında toplantıların içeriğine bakarsak. Yapay zekadan işte Suriye'ye, İran'a birçok mesele var. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Yani Birleşmiş Milletler'in sizinle de ve kurumların zaman zaman etkisinin azaldığı bir dünyada olduğumuzu konuşuyoruz. Böyle bir dünyada buradan ne gibi sonuçlar çıkabilir, ne bekliyoruz?
0: Bir kere Birleşmiş Milletler bugün bu seneki genel kurul toplantısına başlığını veren o ifadeyle karşılaştırmalı olarak söyleyecek olursak tarihin en büyük krizlerinden bir tanesini yaşıyor. Gerçekten ciddi bir güven bunalımı var. Bu sadece insanlar arası güven değil, yani o da var. Biz bunu sosyolojik olarak kendi hayatımızda birebir tecrübe ediyoruz ama devletler de bunu yaşıyorlar açıkçası. Güven duygusu azaldı. Güven duygusu azalınca ortak işbirliği mekanizmaları azalıyor. Uluslararası ve bölgesel kurumlara atfedilen meşruiyet, inandırıcılık azalıyor. İşbirliği zorlaşıyor açıkçası. Küresel yönetişim de bu noktada tabii büyük yere alıyor. Çünkü büyük güçlerin aynı perspektiften olaya bakmadıkları Birleşmiş Milletler zaten çalışamaz. Hani varsayalım da genel kurul arasında 190 küsur ülke arasında bir görüş birliği olsun da işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında bir görüş birliği olmasın. Böyle bir şey de yok. Yani hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üyeleri arasında şimdi küresel güney bir blok, küresel doğu bir blok, küresel batı bir blok. Küresel batı diye tarif ettiğimiz yapı içerisinde Avrupa Birliği başka telden çalıyor, Amerika başka telden çalıyor, Kanada başka telden, Japonya başka telden çalıyor. Tam bir parçalanmışlık ve bölünmüşlük var. Güvenlik Konseyi de son derece işlevsiz noktada. Çünkü Ukrayna'da savaş, İran'da savaş, Gazze'de savaş. Bu üç noktada da beş daimi üyenin bakış açıları çok farklı birbirinden. Rusya zaten savaşlardan bir tanesinin tarafı olduğu için çalıştırmıyor BM Güvenlik Konseyi'ni. Çin ve Rusya da İran konusunda Amerika'yı ve Batı'yı engellemeye çalışıyorlar. Buradan çok kolaylıkla bir çıkış olmayacak. Bir de unutmayın Ece Hanım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de değişecek. 2027'nin ocağı itibariyle Guterres artık BM Genel Sekreterliğinden ayrılacak. Onun başına başka birisi gelecek. Yani 3 tane aday var gerçi ama bu 3 tane adayın da mesela yani vizyonu şu olmaya başladı. Çok fazlasını arzulamayalım. Çok ihtiraslı, arzulu olmayalım. Kapasitemizin farkında olalım. Çünkü bütçe kısıntıları yaşıyor Birleşmiş Milletler. Hem Amerika'dan kaynaklı bir kesinti var. Çin ve Avrupa Birliği de Amerika'nın borçlarını ödememesinden dolayı ortaya çıkan kesintiyi kapatmak istemiyorlar. Hem de ciddi bir bürokrasi kıyımı yaşanıyor şu anda Birleşmiş Milletler'de. Çok fazla çalışan işten arındırılıyor. Birleşmiş Milletler'in en önemli iki tane misyonu var, görevi var. Bir tanesi kalkınma noktasında, bir tanesi de barışı koruma operasyonları noktasında. noktasında. Bu iki noktada da yeterli insan ve kaynak sıkıntısı yaşıyor BM. Dolayısıyla şöyle bir bakış açısı kendini göstermeye başladı. Daha azla daha etkili olabilmek. Daha azla daha etkili olabilmek. Çok fazla şeyi arzulamamak, BM'yi bir koordinasyon merkezi olarak çalıştırmak, kendi başına bir aktör olmaktan ziyade mümkünse çatışan tarafları bir araya getiren bir koordinasyon merkezine dönüştürmek Birleşmiş Milletleri. Böyle bir yapı var, böyle bir felsefe var. Bu felsefe çerçevesinde BM kendi yol haritasını çizecek önümüzdeki zamanlarda, ama şunu görüyoruz Ece Hanım, yani çok da böyle hayalperest olmaya gerek yok. Yani BM'nin Güvenlik Konseyi'nin yapısı son derece artık gayrimeşru, günümüzün güç gerçekliğini yansıtmıyor. Yani işte Hindistan'ı var, Brezilya'sı var, Japonya'sı var. Biz niye yokuz BM Güvenlik Konseyi'nde de? Almanya orada, Fransa orada, İngiltere hala orada. Akıl alacak gibi değil. Yerleşik güçlerin uzun zamandan beri devşirdikleri çıkarlar var. Onlar da bu çıkar ve imtiyazlarından olmak istemiyorlar. Dolayısıyla kısadan ise şunu söyleyelim. BM eski güzel günlerinden çok uzakta olacak. Daha az işle görecek. BM'den boşalan noktada da diğer bölgesel ve uluslararası örgütler belki işin içine girecekler. Konu bazlı, aktör temelli, daha az konuyla iştigal eden, amaca yönelik, pragmatik, az taraflı işbirliklerinin çağını yaşıyoruz şu anda. Bu felsefe BM'nin kurucu mitini de bir şekilde işlevsiz hale getiriyor. Bunu söylerken yani oh ne iyi böyle olmuş demek istemiyorum. BM'ye olan ihtiyaç aslında hiç olmadığı kadar fazla şu anda. Ama bu ihtiyaç bu kadar fazlayken BM'nin de bu kadar işlevsizleştiğini hiç görmemiştik.
1: Peki hocam, bu haftanın takviminde bir de Xi-Trump görüşmesi var. Bir o tarafı da sorayım size son olarak. Orada onun öncesinde aslında Scott Bessent'in Çinli mevkidaşıyla görüştüğünü takip ettik. Oradaki olumlu mesajları aldık. Sonrasında yapay zeka tarafında birlikte hareket edeceklerine dair sinyaller, mesajlar aldık. Böyle bir ortamda o zaman bu görüşmeden olumlu çıktılar. Bekliyor muyuz? Neler olabilir bu görüşmede? Neler gerçekleşmesiniz beklersiniz?
0: Yani ben çok böyle şapkadan tavşan çıkacağını düşünmüyorum. Geçen Mayıs ayında Trump'ın Çin'i ziyaret ettiğini hatırlayınız. Öncesinde de 2025'te iki liderin görüştüğünü hatırlayınız. Son bir senedir Çin ile Amerika arasında bir göreceli barış ve istikrar ortamı var. Biraz tansiyon düşürüldü. Çünkü Trump ilk başkanlık dönemindeki Şahin ve Çin karşıtı konumundan Çin'le işbirliği yapmaya yakın daha güvercin bir konuma evrildi. Bu da çok fazla eleştiriliyor, bu da Amerikan kabuğunda, onu da söylemek lazım. Yani sen Çin'i bu kadar tehdit görüyorken, bu kadar düşman görüyorken şimdi Çin'le çok yakınlaşmaya başladın. İşte Çin'in sahip olduğu bazı imtiyazlar var, küresel tedarik zincirlerinde Amerika'nın canını yakabilecek. Böyleyken bir de Amerika'nın geleneksel müttefikleriyle olan ilişkileri kötüleştirdin. Dolayısıyla Trump'a çok kızan insanlar var. Ama Trump'ın bunları umursadığını ben düşünmüyorum. Şu önemli, Çin'le Amerika'nın arasındaki ilişki ne kadar iyi olursa dünya için o kadar iyi olur. Çünkü dünya ekonomisinin neredeyse %40'ını bu iki ülke oluşturuyor ve ikisi kutup olabilecek iki tane ülke. Bunlardan başka kutup olabilecek bir ülke yok dünyada. Bunlar bir de yapay zeka noktasında küresel yönetişim çerçevesinde bir uzlaşıya varırlarsa her şey daha güzel olur. Ama bu da çok mümkün değil, çünkü yapay zekaya bakışları ve bunu çıkarlarına entegre etmeleri, politikalarına adapte etmeleri arasında dünya kadar farklılık var. Dolayısıyla ihtiyatlı, iyimser bir tavır içinde olmaktan yanayım ben bu görüşmeyle ilgili olarak ve bundan sonrasında ilişkin.
1: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuz'u çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar diliyoruz biz de ve Trump'ın bir başka yaptırım paketine dair haberimizi aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümetine devlet şirketlerine yaptırım uygulamasına ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı. Detaylar ardından kısa bir ara.
2: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı. Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım öngören düzenlemeyi onayladı. Lindsey Graham, Rusya ve İran yaptırımları yasası olarak adlandırılan yasa, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ek gümrük tarifeleri getirilmesini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulanacak. Rus petrolü ve doğalgazını en çok satın alan ülkelere ise gümrük tarifesi getirilmesinin önü açılacak. Yasanın kapsamı sadece Rusya ile sınırlı değil, İran'a yönelik mevcut yaptırımların

kapsamı da genişletilecek. Söz konusu yasa Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin desteğiyle hazırlanmıştı. Tasarının hazırlanmasına İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham öncülük etmişti. Tasarı 7 Ağustos'ta Senato'da onaylanmış, 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisi'nden geçerek Trump'ın masasına gönderilmişti. Trump'ın imzasıyla yasalaşan düzenlemenin Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırması bekleniyor. Özellikle Rus enerjisini ithal eden ülkelere yönelik tarife tehdidi, Moskova'ya uygulanan baskının sadece Rusya ile sınırlı kalmayacağını, enerji ticareti yapan tüm ülkeleri doğrudan hedef alacağını gösteriyor.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
11: Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
11: Reklam.
13: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel...

0: güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
4: Dolaylı olarak jet yakıtının da fiyat artışı oluyor. Bu jet yakıtının fiyat artışı dolayısıyla uçuş fiyatlarını etkiliyor. Aslında Avrupa'ya baktığınızda ham petrol özelinde değil ama özellikle ham petrolün dışında ham petrol ürünleriyle ilgili çok büyük problem var. Bugün tekrar Orta Doğu'ya dönelim. Orta Doğu'da ham petrolün küçük gemilerle biraz daha Hürmüz Boğazı'nın dışında büyük tankerlere aktarıldığını görüyoruz. Bugün aslında en büyük artış aslında ham petrolün kendisinde ya da hatta dizelde bile değil, navlunda. Çünkü gemiler riske edilmek istemiyor. Gemilerin riske edilmek istememesi de aslında tüm dünya enflasyonunu etkiliyor. Tüm dünyada fiyatlarda bir artış görüyoruz. Çünkü Türkiye'ye bakın, en son doğal gaz zammı Nisan'ın başında ikisinde ya da dördünde yapıldı. Bu yaklaşık bu zirveye tırmandıktan sonra biz hala yüksek doğal gaz ithalatı yaptık. Ama biz bunun Türkiye özelinde üreticide doğal gaz fiyat artışı olarak hissetmedik. Biz bunu üreticinin aldığı ya da üreticinin gönderdiği ya da üreticinin ya da ticarethanenin ithal ettiği üründeki mal artışı olarak gördük. Dolayısıyla biz bu petrol ve petrol ürünlerinin ekonomiye etkisi açısından baktığımızda bizi hiçbir zaman hiçbir zaman bizden çıkmayacak şey enerji navlunun maliyetlerinin yükselişi diyebiliriz Ecem.
5: Peki o noktada yani sizin de söylemlerinizden anladığım yani Rusya-Ukrayna cephesi çokça etkili oluyor. Hem dizel tarafında hem doğal gaz tarafında. Trump da öyle demişti yani bizle hiçbir alakası yok bu tarafın. Rusya-Ukrayna'dan etkileniyor dizel tarafı diye. Şimdi şunu sormak istiyorum. Birincisi bu söylemlerinize paralel olarak o zaman burada bir artışın devamını görecek miyiz? İkincisi şimdi doğal gaz tarafında Nisan ayına vurgu yaptınız. Bu fiyatlar buralara geldiyse biz bir hani faturalar anlamında da bir zam daha beklemeli miyiz?
4: Şimdi şöyle dizeli bir vurgu yapmayı atladım orayı da yapayım. Hı hı. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım ayları Avrupa'daki rafineriler için bakım aylarıdır. Dolayısıyla dizel yokluğunun biz daha kötüye gideceğini biz burada biliyoruz. O yüzden zaten devlet başkanları seviyesinde dizel fiyatını nasıl tutabiliriz? Belirli bir limit koyalım, bunun üstü devlet tarafından karşılansın gibi modeller var. Sizin geldiğiniz...
5: Bu Avrupa'da bahsettiğiniz.
4: Avrupa'da evet kesinlikle. Dolayısıyla doğrudan şey diyemeyiz biz. Bu fiyatlar yükselmesi bekleniyor ama şu anda görünen o ki Avrupa'daki hem doğal gaz depolarının boş olması, Gazprom'un defalarca bakın Avrupa gaz depolarınız olması gerekenin çok altında demesi, Avrupa'da aslında yüksek bir iklimlendirme yani soğuk bir kış beklentisi, her anlamda dizel ve benzeri yakıtların kıtlığı aslında bize evet gerçekten dizel üzerinde fiyatların çok daha yükseğe gidebileceğini biliyor. Çünkü biz biliyoruz daha bu rafineriler düzelmedi. Hı hı. Hala stoklar hızlı eriyor ve bunları yerine koyduğumuzda başka saldırı olup olmayacağını bilmiyoruz. Bunlar her birimiz için Avrupa özelinde büyük problem teşkil ediyor.
5: Peki enerji arz güvenliği diyoruz. Bütün bunların işte aslında enerji piyasa alanlarındaki kırılganlığı konuşuyoruz bir süredir. Böyle bir noktada yenilenebilir enerji dediğimiz belki de bir çıkış noktası olabilir ülkeler açısından. Orada ne noktadayız?
4: Şimdi şöyle şunu ayırmak lazım ki bizim bir enerji ithalatımız var ama biz ham petrol ithalatımızın %100'ünü aslında elbette ki elektrikte kullanmıyoruz. Biz bunun içerisinde asfalt var, plastik var, petrokimya var. Dolayısıyla sizin aslında elektrikte yenilenebilire geçtiğinizde enerji ithalatınızın sadece belirli kısmını kompanse edebilirsiniz. Bugün 60-65 milyar dolarlık enerji

0: Enerji ithalatınızın sadece yenilenebilire geçtiğinizde belirli bir kısmı olacaktır. Gelelim, peki biz burada neredeyiz?
1: Burada rahatlama sağlayacak kadar.
0: Kesinlikle sağlayacaktır. Biz bunu yapıyoruz da. Bunu en basitinden şuradan görebilirsiniz. Doğalgaz kombine çevrim santrallerinin çalıştığı saat sayılarına bakıyoruz biz. Bunlar neye göre belirleniyor? Aslında Türkiye'deki elektrik piyasa sistemi, merit order sistemi dediğimiz, aslında marjinal maliyeti en düşük olan santrallerin çalışarak talep noktasına, aslında arzla talebin kesiştiği bir sistemden bahsediyoruz. Elbette ki bir rüzgarın, bir güneş santralinin, bir barajın, bir HES'in ve jeotermal santralinin marjinal üretim maliyetleri daha düşük. Bunların kesiştiği yerlerde siz orada yenilenebilir ne kadar arttırırsanız doğal gaz kombine çevrim santralleri veya kömür santralleri daha az çalışıyor. Dolayısıyla daha az enerji ithalatı demek. Türkiye'nin zaten yeni orta vadeli planına bakarsanız, orta vadeli plan bunu çok net diyor. Türkiye yenilenebilir hedeflerinde hem şebeke entegrasyonu hem de dengesizliklerin yönetiminde hem bataryanın olması gerektiğini söylüyor. Bunu orta vadeli planda vurguluyor. Ek olarak da diyor ki biz yenilenebilir hedeflerimizin arkasındayız. Çünkü Türkiye büyüyen, büyüme potansiyeli olan ve aslında büyüyecek bir ülke. Türkiye'ye baktığınızda şunu diyebiliriz. Avrupa'da en yenilenebilir enerji pazarının en hızlı büyüyeceği, bizim büyüklüğümüzde başka bir ülke şu anda bulunmamakta. Bu yüzden zaten Ekim ayında bir YEKA var. Evet. Onun
1: ne
0: dışında çok rekabetçi fiyatlar göreceğiz. YEKA modeli kendi içerisinde iyileşti. 1, 2, 3, 4, 5 diye gittiğimiz. Şu anda aslında ihale metodolojisi bakımından devletin kendini garantiye aldığı, yatırımcının rasyonel teklif verme motivasyonuna zorlandığı ve yatırımcı ne kadar hızlı projeyi hayata geçirirse ondan bu kadar daha piyasadan daha fazla yararlanabileceği bir model yarandı. Alım vadesi uzatıldı. Eskiden 10-15 yıl olan alım garantisini 20 yıla uzatıldı. Bunun öncesinde bir 4 yıl piyasaya satma imkanınız çıktı. Dolayısıyla siz artık alayım ben bu ihaleyi, yapmasam da olur. Yok, bir katkı payı veriyorsunuz megawatt başına çünkü bir sabanda buluşuyorsunuz. Ondan sonra hızlıca inşaatı bitirmeye çalışıyorsunuz.
1: Peki o mesela finalize olmayanlar vardı ya.
0: Evet.
1: O tarafta böyle değil miydi o zaman sistem?
0: Hayır, değildi. Herhangi bir katkı payı yok.
1: Hepsinin finalize olduğunu göreceğiz.
0: Hepsinin finalize olduğunu göreceğiz çünkü baştan çok ciddi paralar verildi. Megawatt başına 300 bin dolarlar. Megawatt başına 300 bin dolar 100 megawattlık projede 30 milyon euroluk bir parayı bir ay içinde devlete veriyorsunuz. Ha, devlet bu arada bu parayı alıp kendine bir yere koymuyor. Yeri de belli. Yine yenilenebilir enerjiyi desteklemekte kullanıyor. Bugün SKTT'de yani büyük tüketicilerin tüketim kalemine bakarsanız piyasa takas fiyatı artı YEKDEM bedeli, yani YEK destekleme payı deriz biz buna. YEKDEM'in alım garantisindeki santrallerin parasının geldiği bir havuzdur. Devlet dedi ki ben YEKA'dan aldıklarımı 12 aya eşit bölerek bu YEK bedelinden düşeceğim. Böylelikle son kullanıcının faturası düşecek. Yani bu gerçekten son benim Avrupa'daki ihaleleri de işimiz gereği takip ediyoruz. Orta Doğu'dakileri de takip ediyoruz. Gerçekten şu anda mükemmel bir ihale yöntemi kurdular diyebiliriz.
1: Peki son olarak şöyle bir iki dakikalık vaktimiz kaldı ama COP31'de yaklaşıyor artık. Hani onu da Kasım'da göreceğiz. O tarafa dair neler beklersiniz?
0: Aslında bu Türkiye için çok büyük bir avantaj. Çok siyasi de bir roadshow olacak aslında. Biz karbon piyasamızı yeni hayata geçirdik. Biz aslında şu anda enerji bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu hidrokarbonlar özelinden görsek de bunun doğru kurgulanmadığında nasıl bir stres testi olduğunu Avrupa'da gördük. Biz aslında bir geçiş ülkesi değil bir hub olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunu yaparken de çevresel hassasiyetleri korumanın da ne kadar önemli olduğunu dünyaya anlatabileceğimiz bir aslında şov olacak. COP'un Türkiye'de olması aslında Türkiye'nin bu sektördeki nitelikli insan gücünün neleri düşündüğünü, nasıl kurguladığını ve özellikle iklim değişikliğine nasıl katkı verebileceğini bizler için gözler önüne serecek diyebiliriz.
1: Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yetkin, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ece'ciğim.
1: Ve 60 dakikayı noktalayacağız efendim. Saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ekonomik görünümde görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

karşılaşırsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana, hissetsem çok uzaklardan.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünümden herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bugün Hande yerine ben sizlere eşlik ediyor olacağım. Ekonomik görünüm programında ve küresel piyasalarda tabii ki. Hemen konuklarımı takdim ederek başlayayım. Stüdyoda Bloomberg ET yorumcusu ve gazeteci Abdurrahman Yıldırım var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Ankara'da da Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serkan Ünal bizi bekliyor. Hocam hoş geldiniz siz de yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: İyi akşamlar Ünal hocam.
3: İyi akşamlar.
1: Şimdi Abdurrahman Bey şurasıyla başlayalım istiyorum. Geçtiğimiz haftadan itibaren aslında bizim ana gündem başlıklarımızdan bir tanesi fon piyasalarında yaşanan çalkantılar ve akabinde gelen düzenlemeler ve yatırımcının buradan nasıl aksiyon alacağı. Son olarak SPK'nın attığı son adımda aslında orada tasfiye süresi için 3 ay verilmişti. Bunun 6 aya çıkarıldığını gördük. Bu tarafı bir nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Hem süreç açısından hem de değerleme açısından, doğru makul değerleme açısından fon yatırımcısı için ne ifade eder? Pozitif yanları, negatif yanları neler söylersiniz?
2: Şimdi en önemli olaylardan bir tane dedin. Aslında en önemlisi.
1: En önemli. Doğru.
2: Yani çünkü bu tür olaylar kolay yaşanmıyor. Yani 10-15 senede bir geliyor. Dolayısıyla en önemli olay İstanbul Borsası'nın son dönemlerde yükselemeyişinin gerisinde de yine buradan bir tehlike beklenmesi yatıyor idi. Dolayısıyla şimdi bu tehlike yaşanıyor. Hı hı. Atlatılıyor demek hemen şey olur. Hani çok aceleci olur. Ama atlatılacak illaki bir şekilde. Dolayısıyla da atlatıldıktan sonra da borsa epeyce serbest kalacak. Önündeki engeli kaldırmış olacak. Ekonomik canlanmayla beraber canlanacak. Şimdi bugün alınan karar, geçen hafta yaşanan deneyimlerin ardından 3 ayda işte bu kadar böyle hisse senedi satışı kısa zamana sığdırılırsa bu bir stres ve satış baskısı yaratır ve fiyatları işte düşürür. Gereğinden daha fazla, daha hızlı düşürür diye bir fikir oluşmuş ki bu vadeyi uzattılar. Piyasa açısından iyi bir şey. Piyasayı önemli ölçüde rahatlatır. Çünkü 3 ayda yapılacak satış 6 aya çıkıyor. O 6 ay içerisinde yeni yıldan başlamak üzere bir canlanma, klasik canlanma dönemi var. Hisse senedi piyasasının. Dolayısıyla onu da dahil ettiğinizde hakikaten o zaman içerisinde bu satışın yapılma ihtimali artıyor. İyi de daha ehvenişer değerlerden yapılması da mümkün. Dolayısıyla bu yönüyle iyi bir karar. Ama eğer 6 aya kadar uzayacaksa satışlar, o zaman da işte bu fonlarda yatırımcı olan müşterilerin alacağının gecikmesi anlamına gelir. Dolayısıyla şu anda herhalde bir yöntem seçmeye çalışıyorlar. İşte bir havuz mu olsun, havuzu yönetenler mi olsun ya da başka bir şey mi olsun diye. Bu yöntemi seçtikten sonra herhalde süratli işe koyulacaklar diye umarım. Ama bu piyasaya olan etkisi önemli ölçüde geçen hafta ve bu hafta yaşanmakta. Geçen hafta kamu kesiminin de desteğiyle Perşembe günü kritik bir viraj alındı. Cuma günü bu destek azalarak devam etti. Bugün başka herhangi bir şey yoktu. Dolayısıyla bir vade uzatımı yanında haftanın başlangıcında ilk gününde yine kamunun desteğiyle piyasa pozitif kapattı.
1: Evet, sabah saatlerinde %3 civarı bir satışla başlamıştı
2: işte
1: aslında.
2: Oralarda bu kamunun desteği etkili oluyor. Oldu yani. Dolayısıyla kamu destek

0: Hem de madem ki işte yatırım fonlarının %10'unu sayı olarak da işte büyüklük olarak da çok iyi gözetleyip denetleyemedik, koruyamadık. Bundan sonra nasıl koruyacağımızı ortaya koymamız lazım. Bunu koyarsak piyasanın güveni ya da yatırım fonlarına olan güven yeniden kazanılabilir. Ortaya koyacağımız yeni düzene bağlı olarak. Ama geçmiş şeylerle karşılaştırdığımızda bu tür piyasa krizleriyle bu krizin daha küçük boyutlu olduğunu söylemek mümkün. Yani baktığımız zaman işte piyasada dolaşan o 20 milyar dolar ya da işte 17 milyar doları da baz alsak bu milli gelirin %1'i gibi bir rakam ediyor. Kaldı ki bu işte fiktif ya da suni bir şekilde, yapay bir şekilde şişirilmiş rakamları da içeriyor. Dolayısıyla bu piyasaya yatırılan ya da bu fonlara yatırılan gerçek para herhalde bunun epeyce aşağısındadır. Yani belki yarısı düzeyindedir. Dolayısıyla şey küçük milli gelire göre. Ben hatırlıyorum yani 1981'de yani çok eskiye gittik ama o zamanki bankerler krizi milli gelirin %4,5 düzeyinde bir para batırmıştı. Çok etkiliydi. Ondan sonra 1994 krizinde yine aracı kuruluşlar battı. Orada da ciddi bir meblağ vardı. 2001'de şirketler battı. Yani borsada işlem gören bankalar, bankaların iştiraki şirketler. Orada rakam çok daha büyüktü ama burada herhangi bir aracının dahli yoktu. Sadece bankalar battığı için bankalarla beraber şirketler de iştirakleri de işte bankaların zararına binaen el konuldu. Küçük hissedarların payları da o el konulmayla beraber sıfırlandı. Dolayısıyla böyle bir şeyi yaşadı. O zaman da borsada işlem gören şirketlerin %10'u ya da onda biri batmış oldu. Yani 312 şirket işlem görüyordu 2001'de. 36 şirket bu şekilde
1: %10'dan da fazla.
0: buharlaştı. Bu ciddi bir güven krizi yarattı. Ve yıllarca yatırımcı sayısı giderek azaldı. Mesela 5 sene sonra 2001'den yatırımcı sayısı %35 düştü. 1 milyon 380 küsurdan işte 880 bin lira indi. Yani 500 bin yatırımcı azalması oldu zaman içerisinde. Daha sonra o güven tam olarak geri gelmedi. Ama ne zaman ki işte bu şey oldu, pandemiyle beraber eve kapanınca, para da cepte olunca, biraz da tasarruf artınca, harcayamayınca dışarı
1: Tabii.
0: çıkıp, ama asıl da iş sahipleri eve kapanınca, onlar borsada alım satım yapmaya başladı. Dolayısıyla piyasa yeniden canlandı. Ama aradan geçmişti ne kadar yıl, yani hesapla 20 yıl. Yani aşağı yukarı bir kuşak. Dolayısıyla yani altından kalkılamaz bir şey ile karşı karşıya değiliz olayla. Kalkabiliriz yenilenmek ve reform yapmak şartıyla. Bir daha böyle olay yatırım fonlarında yaşanmayacak. Bu şeyi yerleştirebilirsek anlayışı ve buna ilişkin bir düzen kurabilirsek pekala altından kalkabiliriz. Mesela 1994 krizinde batan aracı kurumlara yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu tedbirler, yapı değişikliği, işte bünyelerinin güçlendirilmesi, denetimin ve gözetimin artırılmasıyla 2001'de bankalar battı. Yani 21 banka battı. Hiçbir aracı kurum batmadı. Ve şimdiye kadar da doğru dürüst bir aracı kurum batışından, yani 94 batışları hariç mağdur olan yatırımcı yok. Dolayısıyla pekala her krizin arkasından bir reform yaparak, bir yeni düzen kurarak o krizden çıkmasını biliyoruz. 2001 krizinden çıktık çünkü işte orada malum

0: zaten büyük, yani Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi olduğu için ülke düzeyinde, makro düzeyde önlemler alındı ve o krizden çıktık. IMF'nin de işte desteği ve yanımızda olmasının da katkısıyla, sonra hükümet değişikliğiyle, tek başına bir iktidarın gelmesiyle ve ardından da Avrupa Birliği yolunun, tam üyelik yolunun açılmasıyla böyle 7-8 senede o krizi hakikaten fırsata çevirebildik. Ekonomi çok iyi gitti. Borsa ekonomiye paralel çok iyi gidemedi. Çünkü aynı reformu borsada yapmamıştık. Hı hı. Yapabilseydik iyi yol alırdık. Yani bizim borsada hakikaten dünya borsalarıyla yarışan bir borsa olurdu. Ama maalesef yarıştan kesildi. 2000 yılına gelinceye kadar bizim İstanbul borsası 6-7 tane dünya birinciliği yaşadı. 1987'den itibaren. Yani 2-3 yılda bir dünya birincisi oldu getiride. Sonuncusu da oldu. Yani böyle oynak bir piyasa. Ama ondan sonra pek olamadı 2000 yılından sonra. Sebebi o yıkımın altından piyasaya yönelik bir reform şeyine girilmemiş olması. Ama krizi, ekonomik krizi gayet absorbe eden, işte yeniden düzenleyip yoluna sokan önlemler alındı. Keşke sermaye piyasasına yönelik de önlemler alınabilseydi 2001 krizi sırasında. Alınmadığı için de o piyasa aksadı, gelişimini geciktirdi. Ve yani bugün hala gelişmekte olan piyasaların oldukça gerisinde. Yani eşdeğer, yarışabileceğimiz piyasalar işte büyüdü, gitti. Bizim de o MSCI endeksi ki işte bu krizin tetikleyicisi diye görülen şey.
1: Evet.
0: Bizim oradaki payımız, Türkiye'nin payı %3-4'ler, hatta 4,5'a kadar çıktı. Şu anki payımız %0.5. Yani o 12.8 trilyon dolarlık dünya gelişmekte olan piyasalar portföyü, ki o kadar miktar yatırılmış oluyor bu piyasalara. Herkes otomatikman yatırıyor. Hangi ülkenin payı ne kadarsa ilgili fon, yatırım fonu, hedge fon ya da kişisel yatırımcı, ona uygun Türkiye'ye portföyünün %0.5'ını yatırıyor. Şimdi payımız 4 olsa %4'ünü otomatikman yatıracak. Yani Türkiye çok daha fazla yabancı yatırımcı gelecek, kurumsal yatırımcı gelecek, uzun vadeli yatırımcı gelecek. Ekonomik temellere göre değerlendirilmiş yatırım kararları veren yatırımcılar gelecek. Dolayısıyla bu yapı bozukluğundan dolayı, işte yapıyı düzeltmediğimiz için 2001'de böyle bir sonuçla karşılaştık. Yani yabancılar giderek çekildi. Kredi notu da düşünce bu çekilme iyice hızlandı. Sonuç itibariyle piyasa daha kısa vadeli, çok spekülatif, yerli ve yabancının eline kaldı. Yatırım vadesi de böyle işte yabancılarda 400 gün, hatta 1 yıldı ortalama. Hı hı. Şimdi 1 ay. Böyle bir duruma geldik. Ve en sonunda da işte yani aracı kurumlarda kriz yaşadık. Para krizi yaşadık. Yani 1981'de yaşadığımız o büyük kriz, bankerler krizinden sonra hemen Türkiye sermaye piyasası kuruldu. Kanunu çıktı, ataması yapıldı, SPK kuruldu, devamında borsa açıldı. Yani bu piyasanın yasallaşması ve kurulması bir krizin ardından geldi. 94 aracı kurum batışlar, aracı kurumları güçlendirdi. 2001'de yaşadığımız kriz şirketlere yönelik önemli bir yeniden yapılanma getirmedi. Bunun bedelini ödedik. Şimdi yatırım fonlarıyla ilgili ki 1987'de hayatımıza girdi. Yaklaşık 11 trilyon liraya yakın toplam şeyi var, tasarruf sahibinin parası var bu yatırım fonlarında. 6 milyona yakın da yatırımcı var. Yani epeyce büyüyen, 4. 5. Türk insanının yatırım tercihi araç haline gelen bir piyasadan bahsediyoruz. Ama orayı da bu olayla beraber yaralamış olduk. Kısa sürede belki toparlanamayabilir bu yara, iyileşemeyebilir ama iyileştirmek elimizde.
1: Peki Serkan Hocam, size de yönelteyim aynı soruyu. Yani buradaki son gelişmelerle birlikte ve son yapılan düzenlemeyle birlikte işte Ligitte tarafına dair adımlar atıldı. Ondan sonra tasfiye sürecine ilişkin sürece dair detayları öğrendik. Geldiğimiz noktada o işte MSCI'ın uyarılarından buraya gelinen bütün düzenlemelerle birlikte artık o risklerin bertaraf edildiğini söyleyebiliyor muyuz bundan sonrası için fon piyasalarına ilişkin olarak?
2: Evet, son yaşanan olaylardan önce aslında SPK belli adımlar atmıştı. Özellikle serbest fonlar tarafında ciddi kısıtlayıcı önlemler almıştı. Ve o kısıtlayıcı önlemlerle birlikte de birçok farklı serbest fon bu spekülatif pozisyonlarını zaten kaldırmak, indirmek zorundaydı. Ve o yönde de hamleler başlamıştı. Fakat son hamlede özellikle iki portföy yönetim şirketinde daha yoğun olmak üzere toplamda 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında belli müdahaleler oldu. Bazılarında tasfiye kararları aldı. Bu da aslında bu fon sisteminin temizlenmesi açısından çok ciddi ve güçlü bir adımdı. Ve burada hem SPK iki mesaj verdi. İlk mesajında dedi ki artık ben serbest fonlarda manipülatif işlem görmek istemiyorum ve bunun için çok ağır sınırlamalara gidiyorum. Ve böylece öyle bir ortam oluştu ki artık serbest fonlar hisse senedi yoğun fonlardan bile hareket alanları çok daha dar. %5'ten yüksek pozisyon taşımaları çok zor, mümkün değil. Ve genel müdürler eğer belli bir pozisyon, belli bir büyüklüğe ulaştıysa onunla ilgili, onun değerlemesiyle ilgili imza atmak zorunda. O da hukuksal olarak doğrudan genel müdürü sorumluluk altına alıyor ve bu da aslında geleceğe dönük artık bu tarz manipülatif hareketlerin olmamasını sağlayıcı ciddi bir adım. Diğer şey ise en son 7 portföy yönetim şirketine el konularak, yani daha doğrusu onların yönettiği fonlara el konularak bu sefer ne yapıldı? Sistemdeki kötü olan yapılar temizlendi. Tabii bu fonların önemli bir kısmı belki sağlam da olabilir. Bunları tam kesin bilemiyoruz. Belki SPK bu konudaki araştırmaları devam ediyordur. Ama bazılarında çok net bir şekilde tasfiye kararı alındı. Ve bu süreçte tasfiye kararı alınması da aslında yatırımcıyı korumak açısından kıymetliydi. Çünkü dedi ki bu fon yönetiminin ne yaptığını bilemiyoruz. Artık bunun satış işlemini de doğrudan biz yönlendireceğiz ve hak sahiplerinin hakkını korumaya çalışacağız. Ve süre 3 aydan 6 aya da çıkarılarak bu da aslında yatırımcı lehineydi. Neden? Çünkü eğer siz 3 ay içinde o varlıkları satacağınızı beyan ederseniz piyasaya şöyle bir mesaj vermiş olursunuz. Ben 3 ay içinde bunları satacağım. O zaman piyasada ne der? Ben o zaman mümkün mertebe bu 3 ay bunları hiç dokunmayayım. Olabildiğince düşsün. Ama süreyi 6 aya çıkardığınızda çok daha ciddi bir esneklik elde ediyorsunuz ve 6 ay beklemek zorunda da değilsiniz. Eğer şartlar uygun oluşursa çok daha hızlı bu tasfiye işlemi sonuçlandırılabilir. Ve bundan sonra bu bence önemli de bir ders oldu. Artık portföy yönetim şirketleri böyle bir işe girişirken 2 kere, 3 kere düşüneceklerdir. Ve böyle Ponzi şemasında genişleyen fonların sonu hakkında hem yatırımcı da aslında güzel bir finansal okuryazarlık eğitimi aldı. Hem de portföy yönetim şirketlerinde de buna mail edebilecek belki yöneticiler artık sistemden elendi. Ve bundan sonra bence çok daha temiz bir piyasamız olacak. Ve hem yönetmeliklerimiz bu tarz yollara sapmayı artık çok daha sıkı bir şekilde engelliyor. Hem çok yatırımcı bu dersi aldı, muhtemelen bir daha böyle bir hata yapmayacaktır. Hem de sektör profesyonelleri de muhtemelen artık bunun bilincinde hareket edeceklerdir. Ve burada zaten BIST 30'da sadece bir hisse vardı. Ve toplamda da borsamızda 600'den fazla şirket var. Daha çok küçük ölçekli şirketlerde ve izole bir ortamda aslında genele yayılı bir durumdan söz etmiyoruz. Sistematik bir risk yok. Borsa İstanbul'un en sağlam, en temel şirketlerinde hiç sorun yok. Ve ekonomik olarak da böyle ciddi bir etki olmasını beklemeyiz. Neden? Evet, 20 milyar dolarlık bir kağıt üstünde fiktif bir değer görülüyor ama belki bunun gerçek değeri 2-3 milyar dolar. Ve bu net bir kayıp.

0: Kayıt da değil. Çünkü oradaki değer sonuçta neyse yine o kalıyor. Mesela bir döviz şoku olduğunda ya da bir petrol şoku olduğunda bu sefer ekonomiyi sarsan bir hareket olurken burada öyle bir şey beklemeyiz. Zaten gerekli likidite önlemleri de alındığı için dikkat ederseniz bu hafta evet biraz borsa düştü ama sert bir düşüş de yaşamadık. Ki bu en canlı noktasıydı. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda çok daha sakin bir ortama geçeceğimizi umut ediyorum. Belki bir süre daha baskılanma devam edebilir ama sert bir şok, ekonomik bir kriz beklenmiyor en azından benim tarafımdan. Ve diğer yandan zamanla her şey yoluna girecek ve biz bu BIST 30 endeksindeki sorunu da çözdüğümüz için yabancıların ya da MSCI endeksi gibi endekslerin gözünde değerimiz artacaktır diye umut ediyorum.
1: Peki bir de kısaca şunu sorayım size. Abdurrahman Bey birazcık bahsetti ama yabancı bakış açısından yabancı yatırımcının orta uzun vadede TL'den uzaklaşma gibi bir riski var mıdır bu durumun?
0: Evet, yani opsiyon fiyatları gibi ölçeklere baktığımızda öyle bir risk görmüyoruz. Merkez Bankası'nda döviz satış baskısı yok ve bence yabancı bunu olumsuz bir gelişme değil, tam tersi olumlu bir gelişme olarak yorumlayacaktır ve bu ülke risklerini artıran değil, azaltan bir gelişme. O yüzden ben ekonomik açıdan, göstergeler açısından ya da yabancının uzun vadeli beklentisi açısından bir bozulma olacağını tahmin etmiyorum.
1: Peki Abdurrahman Bey, şimdi borsa açısından, fonların durumu açısından bu konuyu enine boyuna tartışmaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da da keza öyle. Geçen hafta haftalık bazda baktığımızda %8'in üzerinde bir kayıpla kapatmıştı. Bu hafta işte düşüşle başladık, tekrardan pozitife çevirdi. Ama şimdi buradaki etkilerini takip ederken bir de makro ölçekteki etkilerine bakmakta fayda var. Zira o tarafa dair de hani ara ara farklı yorumlar duyuyoruz. Siz ne düşünürsünüz merak ediyorum. Yani orada aslında buradaki biraz daha temkinli duruşla beraber tüketici iştahında oradaki konjonktürde bir değişiklik olmasını bekler miyiz?
2: Yani ben normalde beklemem. Yani bunu ölçmek de çok zor olur. Çünkü dediğim gibi 20 milyar dolar olarak da alsak o şişirilmiş suni değeri. Bu işte 2 trilyon dolarlık bir milli gelir içerisinde %1 yapar. Yani ben normalde yarısını alırım. Gerçekte şey budur. %1/2'nin işte tahsil edilemediğini, paranın geciktiğini düşünelim. Yani evet tüketime böyle küçük dokunuşlar yapabilir, etkiler yapabilir. Parasını tahsil edemediği için. Ama yani bu marjinal, yani bu ölçülemez. Asıl bence tahribatı görüntü olarak işte bu yatırım fonlarında da böyle şeyler oluyor. Olabiliyor. Yani güven sarsılması. Asıl tahribat orada. Yani dolayısıyla onun makro boyutunu şimdi söylemek zor. Yani önlem ve reform yapılırsa zaten tamir edilebilir bu taraf. Ben öyle de olacağını tahmin ederim. Çünkü geçmiş örnekleri var. Dolayısıyla yani makro düzeyde bir kalıcı hasar bırakmayacaktır.
1: Peki, Serkan Hocam siz ne düşünürsünüz? Tüketim talebinin yavaşlaması gibi bir etkisi olur mu? Ya da onun dışında Abdurrahman Bey'in dediği gibi makro ölçüde kısa süreli olsa da daha sonra aşılmasını bekleseniz de o tarafta başka bir etki görme ihtimalimiz var mı? Bir domino etkisi olabilir mi bu durumun?
0: Evet, özellikle burada tabii para piyasası fonları da var ve insanlar likit olarak kullandıkları paraları belki bu fonlara yatırıyordu ve şu anda ona ulaşamıyorlar. Ulaşamayınca harcamaları öteleniyor ya da o zincir belli ölçüde kırılıyor. O yüzden ekonomik olarak hiçbir etkisi yok demek yanlış olur ama daha işte Mart ayında biliyorsunuz ABD-İran savaşı olmuştu. Orada ciddi bir petrol şoku olmuştu. O şok mesela bununla kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Bu çok daha küçük ölçekli ve geçici bir şok ekonomik, makroekonomik açıdan baktığımızda. Ve evet belli bir miktar ekonomik büyümeye de negatif yansıması tabii ki kaçınılmaz. Çünkü 500 bine yakın insan belki bundan doğrudan etkilendi. Ve bu 500 bin insanın belki 250 bininin harcamalarına bir etki söz konusu olacaktır. Belki onlar harcayacakları parayı orada kilitli olarak kaldı. Ve bu nedenle ekonomik olarak muhakkak bir yansıması olur. Ama büyük ölçekli olmaz ve yine dediğim gibi 3 ay, 6 ay gibi bir vadede bu etkiler oldukça kalkmış olur diye düşünüyorum.
1: Peki Abdurrahman Bey, şimdi o tarafta aslında anladığım kadarıyla tüketimde bir miktar etkisi olsa da kısa vadede, enflasyon tarafını etkileyecek bir ölçekte değil anladığım kadarıyla iki tarafında söylemlerinden. Onun dışında enflasyon tarafında tabii ki en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi petrol olduğu için bir miktar sözü o tarafa getirmek istiyorum. Bugün de işte 100 doların bir miktar Brent altına geldi. Daha sonra tekrardan şu anda üzerinde bir miktar ama o bantta ilerliyor. Biraz bu haftadan umutlanılmış gibi de gözüküyor. Orada Pezeşkian'la Trump görüşmesi olur mu? Buradan diplomatik bir çözüm veya ilerleme sağlanır mı diye ve bununla beraber petrol fiyatları daha aşağıya iner mi diye. Hani neler söylersiniz? Önce bu taraftaki beklentilerinizi konuşalım.
2: Valla yani umarım ki yani görüşürler. Hı hı. Yani bu görüşme elbette pozitif yansır fiyatlara başlangıçta. Tabii görüşmenin sonucu önemli diyelim. Yani görüşme gündeme gelir ise bu fiyatları bariz şekilde aşağı iter. Yani birkaç dolar birden mesela günlük bazda düşürebilir. Belki 5-10 dolar gerileyebilir. Yani çünkü dediğimiz gibi İran Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı'nın görüşmesi söz konusu. En üst düzeyde şimdiye kadarki görüşme olacak. Bu böyle bir umut yaratır. Ama umut. Gerçekleşmeye bakmamız lazım. Şimdiye kadar bazı umutlara kapıldık hakikaten. İran-ABD anlaşması konusunda. Ama hemen hemen tümü boş çıktı. Dolayısıyla görüşmenin sonucunu beklemek gerekiyor. Ben ondan ziyade belki bu hafta Amerika'yı ziyaret edecek olan Çin Devlet Başkanı Xi ile İşte Trump'ın zirvesinden de bir şeyler bekleyebilirim. Yani en azından müttefik ve dost bir ülke olarak, ağabey olarak ABD Çin'den kendisine yardımcı olmasını isteyebilir. İran'ı ikna etmesi konusunda. Bu olur ise yani bu etkili olur hakikaten. Dolayısıyla böyle bir umuda kapılmanın başka bir ayağı da var. Yani niye işte tam da bu ikili görüşme zirvenin olduğu haftaya denk geldi bilmiyorum. Tesadüf bir şey mi yoksa öyle bir denk getirildi.
1: Özellikle
2: ama fiyatlar üzerinde bir etkisi olacak. Ama kalıcı etkisi ancak şeye bağlı. Dediğim gibi o zirveden çıkacak ve işte Hürmüz Boğazı'nı ulaşıma açacak bir karara bağlı. O karar alınabiliyorsa ya da o kapının açılma ihtimalini aralıyorsa o görüşme, evet yani o zaman kalıcı bir şeyler olur. Çünkü arzın beşte birinin geçtiği ve dünyaya ulaştığı bir boğazdan bahsediyoruz. Petrolde arz sorunu ne kadar azalırsa fiyatların gevşemesi de o kadar olur.
1: Peki doğalgaz tarafına bir etki eder mi tüm bu süreç?
2: Doğalgaz tarafına da kısmen etki yapabilir ama doğalgaz bence petrolden daha zor bir dönem geçirecek gibi arz konusunda. Çünkü işte asıl doğalgaz ihraç eden ülke Katar, tesisleri zarar görmüş durumda, evet. Tahrip olmuş durumda. Rafineri vesaire bunları tamir etmek zaman alacak. Dolayısıyla yani Hürmüz Boğazı açılsa da LNG olarak ihraç edilebilecek olan doğalgazın bir sınırı var. Çok sınırlı bir ihracat eskiye nazaran savaş öncesine göre olabilir. Bir doğalgaz boru hatta Avrupa'ya çalışmıyor. Yani bildiğim kadarıyla oradan. Dolayısıyla Orada bir sınır var. Onun için de zaten doğalgaz fiyatları petrol fiyatlarından önde koşuyor.
1: Evet. Ciddi yüksek.
2: Yani özellikle işte bu Avrupa doğalgazı tabii Amerika için söz konusu değil bu.
1: Peki Serkan Hocam, siz neler söylersiniz enerji piyasalarındaki görünüme dair? Bu hafta kritik görüşmeleri de takip ediyor olacağız. Birleşmiş Milletler toplantısında beklentileriniz ne yönde şekilleniyor hocam?
0: Evet. Şimdi tabii Türkiye açısından enerji çok önemli ve hem enflasyonumuza doğrudan yansıyor hem ticaret açığımıza doğrudan yansıyor. Ve son dönemde 100 doları aşınca da açıkçası iki farklı açıdan da bir darbe yemiştik. Fakat İran'la ABD arasında tekrar bir anlaşma umudu birazcık hafif de olsa bir gevşemeye neden oldu. Ve uzun vadede de belki bizim enflasyonla savaşta en önemli nokta burası. Ve sırf bu yıl belki bu petrol fiyatları ya da ABD-İran savaşı yüzünden enflasyonumuz yıl sonu olması beklenen değerden %6 daha yukarıda kapanacak. Ve ileride umarım, hep gerçi bunu geçmişte de Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi umut ettik. Ve mesela ben hep şunu düşünüyordum. Hem ABD hem İran için bu savaşın bitmesi çok daha karlı. Neden uzatsınlar? O yüzden barışacaklardır diye düşünüyordum ama barışmamışlardı. Umarım bu sefer bir kalıcı bir barış gelir ve böylece petrolde çok daha düşük değerler görürüz. Ve bu uzun vadede özellikle, hadi bu yıl belki artık çok başarılı olamadık enflasyonla mücadelede ama en azından 2027'ye umutla bakabiliriz. Yine cari açık açısından önemli. Çünkü özellikle son aylarda cari açığımız biraz daha yükselmişti. Onu da kontrol etme açısından kritik.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm kaldığımız yerden devam ediyor efendim. Aslında ekonomik görünüme başlarken fon piyasalarındaki görünümü ve bundan sonrasına ilişkin beklentileri konuşmuştuk. Şimdi de şunu istiyorum. Aslında birazcık buradan eğer bir geri durma olursa buradan çıkan paraya para nereye girebilir? Alternatif ne olabilir? Abdurrahman Yıldırım'la başlamak istiyorum. Yatırımcı bir alternatif arayışına girerse eğer Türkiye'de yatırımcı psikolojisi açısından para nereye gidebilir dersiniz?
2: Yani Türkiye'de alternatifler çok fazla değil. Hı hı. Yani uzun yıllar yatırım araçlarını izliyorum. Birinci sırada işte normalde mevduat geliyor. Türk lirası bazında. Çünkü kazancımız Türk lirasıyla. Belli ölçüde hemen dövize ya da altına çeviremiyoruz. O Türk lirasını bir şekilde bankalarda değerlendirme yoluna gidiyoruz. Dolayısıyla tasarruflar da önemli ölçüde Türk lirasıyla gerçekleşiyor. Mevduat. Yani Türk lirası mevduat. Ama kazandırmıyor yani. Uzun yıllar istediğin kadar hesap yap, kitap yap. Belki bir sene kazandırıyor. Üç
1: real
2: sene.
1: Real anlamında.
2: Evet, realden bahsediyorum. Yoksa mesela bu yıl biraz kazandırmış olabilir ortalamada. Çünkü işte en yüksek faizlerden birisinin olduğu bir seneyi geçiriyoruz. Mevduat bir. Altın iki. Altından iyi kazandık. Kazanıyoruz da. Yani 2000'li yıllardan beri altın yükseliyor. Nereden geliyor? 253 dolardan. 1999 yılında.
1: Yani dönemsel onsu. Düşse de sonuç olarak hep yön yukarı.
2: Yani arada birkaç sene, yani mesela bir 4 sene düştü oldu ama bakınca uzun var. 253 dolardan şimdi gelmiş 4350 dolara.
1: Tabii.
2: Yani dolayısıyla böyle bir şey var hem dünyada ama asıl Türkiye'de. Türkiye'de bir de döviz kuru kadar ya da dolar kurunun artışı kadar da prim yapmış. Ya da Türk lirasının değer kaybı kadar. Altın. Altının önemli miktarı da işte gözükmüyor yastık altında. Tabii hesaplarda olan var döviz tevdiat hesapları içerisinde değerli metal diye. Döviz üçüncü sırada geliyor büyüklük olarak. Döviz mevduatı ve yastık altı döviz. Vallahi dördüncü sıraya yatırım fonlarından ziyade hisse senetleri girdi. Yani hisse senetlerine yatırım normalde %15'e kadar. Yani Türk halkının 100 lirasının 15 lirası hisse senetlerinde değerlenmeye başladı. Bu borsadaki dalgalanmaya ya da değer kayıplarına bağlı olarak %10'a kadar düşüyor. Ama ona çok yakın düzeyde yatırım fonları var. Yatırım fonlarının işte az önce büyüklüğünü söyledim. Hı hı. 11 trilyon toplam tasarruflar da işte yurt içi yerleşiklerin tasarrufları da 60 trilyon civarına yaklaşıyor. Yani tam olarak ne o? 6'da 10'da biri. Yok hayır 6'da biri. Dolayısıyla yatırım fonları da bir önemli bir büyüklük. Ama yatırım fonlarının içinde de ayrıca hisse senetleri var. Dolayısıyla kafa karışmasın ama böyle. Yani 5. 4. 5. sırada. Başka geriye gayrimenkul kalıyor. İşte otomobili bir ara düşündük. Yani otomobil tasarruf aracı olur mu? Olmaz. Çünkü aldığın zaman değer kaybediyor. Değer kaybı. İkinceli başlıyor çünkü.
1: Bir son dakikamız var. Onu hemen ileteyim. Daha erken ve Fed guvernörlerinden gelen açıklamaları takip ediyoruz. Musalem'in açıklaması daha erken ve kademeli faiz artırımları daha az aksamaya neden olacaktır açıklaması var. Onu aktarayım. Sizin lütfen kaldığınız yerden devam edin. Orada zaten aslında yatırım araçlarından bahsediyorduk. Bir yandan da Şahin açıklamalar geliyor. Bu konjonktürde tabii altının da nereye gideceği soru işareti. fon tarafından konuşuyorduk en
2: evet.
1: son.
2: Evet. Şimdi yatırım fonlarında bir sorun ortaya çıktı. Hı hı. Burada bazı yatırımcılar tedirgin olabilir pekala. Dolayısıyla bu tasfiye süreci nasıl yönetilecek? Hızlı mı bitirilecek? Yatırımcıların işte hakları teslim edilirken şeffaf olunacak mı? Bütün bunlar belirleyici olacak. Sürecin yönetimi artı daha sonra da ya da bu sırada yeni düzen kurma. Nasıl bir yeni düzen kuracağız? Bununla beraber güven sağlarsak bence yatırım fonlarında bir aksama olur. Çünkü işte zaten onda biri aşağı yukarı şey eksilmiş olacak. Yine yola devam ederiz. Ama buradan çıkabilecek diyelim tasarrufların gidebileceği çok da fazla bir alternatif yok. Hı hı. Yani mevcut alanlara dağılacak. Hı hı. Ya gidecek işte faiz yüksek olduğunu düşünen faize gidecek. Belki gayrimenkul ama yani zor bir şey. Belki döviz alacak, belki altın alacak. Ya da işte yani faiz yani o arada dağılacak. Hı hı. Ama önümüzdeki dönem der isen nedir daha bir ön plana çıkacak olan bence borsa, hisse senetleri. Daha ön plana çıkacak. Çünkü ekonomi canlanması dediğimiz olay gelecek yıl gayet netleşecek, belirginleşecek. Faizler de enflasyonun düştüğü ölçüde düşecek. Nominal olarak düşecek. Reel düşüşten bahsetmiyorum. Reel zaten yüksek bir reel faiz vermiyoruz. Hı hı. Gayet normal bir reel faizimiz var. Dolayısıyla enflasyon düştüğü oranda o faizler de düşecek. Yani o çerçevede ben borsanın,
1: Borsa İstanbul'da
2: evet, Borsa İstanbul'da üstelik de şu dönemde ucuzlayan hisselerden belli bir portföy yapanların önümüzdeki dönemde kazançlı çıkacağını tahmin ederim.
1: Orada da şu anda bir fırsat var, pozisyon arttırmak için mi diye anlamalıyız?
2: Elbette yani şu anda çünkü işte satışlar diyelim hı hı. var daha fazla. Bu satışlar sırasında yani uzun vadeli, orta vadeli düşünür, olunabilir yani. Kısa vade bir şey diyemem, kısa vade yani birkaç aylık o ayrı bir şey. Ama bir yıl ve sonrasını düşünebilenler için bence bir fırsat var. Ve bu fırsatı kullanmanın da zamanı şimdi. Bu süreç. Yani çünkü satışlar oluyor. Satışların olduğu dönemde fiyatlar baskı altında nispeten ucuz sayılır. Sonra tren kalkmış olacak.
1: Peki faiz kısmına biraz daha detaylı olarak geleceğim birazdan ama Serkan Hocam'ın da yorumunu alayım hemen. Serkan Hocam siz ne düşünürsünüz aslında yatırım araçlarına ve aslında tercihlerine ilişkin bir değişiklik bekler miyiz? Bundan sonrasında paranın nereye akacağına ilişkin ne beklemek lazım?
3: Evet, tabii belli bir ölçüde güven kaybı muhakkak yaşanmış olabilir. Burada iki kova, bir para piyasası fonu, bir hisse senedi fonu tarafı var. Hisse senedi fonu tarafında da tabii 7 şirket var. 7'sine aynı mantıkla bakamayız. Bir çok hızlı giden fonlar var. Böyle bir yılda 5 kat 6 kat artan fonlar var. O yatırımcılar zaten çok ciddi riske girdiklerini biliyorlardı ve beklentileri de yüksekti. O yatırımcıları diğer yatırım alternatiflerinin şey yapması çok mümkün değil. Kaldı ki maalesef ne yazık ki çok üzgünüz, geçmiş olsun diliyoruz ama oradaki miktarın da önemli bir kısmı zaten yok olacak. Yani başka bir tarafa kayma şansı ne yazık ki olmayabilir. Para piyasası fonu tarafından bakarsak da dövize gider mi desek yıllık döviz kurlarındaki artış %20 civarında bir artış söz konusu. Burada Türk yatırımcısı özellikle 2018 kur şoku, 2021'deki o hareketler Covid sonrası artık çok daha hızlı hareket eder bir hale geldi. Ve neresi avantajlıysa orada durmayı tercih ediyor. O yüzden döviz kurundaki %20 artış nedeniyle ben dövize kayacaklarını düşünmem. Altın belki tercih edilebilir ama altın fiyatlarında da özellikle ABD-İran savaşından sonra bir geri çekilme yok. Genelde bizim yatırımcıları biz ne zaman araştırsak, ne zaman bir akademik çalışma yapsak şunu görürüz. Hep artana doğru giderler. Yani geçmişte ne yükselmişse ona doğru kayabilirler. O açıdan baktığımızda da altın cazip gelir mi onu bilemiyorum. Şimdi FED tarafında da faiz artırımları var. İşte 30 yıllık tahvil faizleri rekor seviyelere ulaştı ve bu ortamda acaba küresel olarak da altın nereye gider o da soru işaretiyken belki yine bir miktar altın popüler olabilir. Fakat bu sefer ne olabilir? İşte kamu bankaları ya da bankalarla ilişkili aracı kurumlarımız var ya da daha güvenilir aracı kurumlar var ve portföy yönetim şirketleri var. Belki tercihlerde daha titiz davranma, para piyasası fonu yerine vadeli mevduata kayma ya da para piyasası fonunu belki başka kurumda tutma şeklinde. Ben çok ciddi bir hareket alanı olduğunu düşünmüyorum. Ve sonuçta bu konu yeni bir konu da değil. Yani bir yıldır dillendiriliyordu ve biz bu süreçte hareketleri de görme şansını bulduk. Çünkü bu süreç yürürken diğer portföy yönetim şirketlerinin yatırımcılarının nasıl davrandığına da baktık. Çok ciddi bir değişiklik olmadı aslında o tarafta. O yüzden ben yatırımcı tercihlerinde önemli bir değişim beklemem. Mümkün mertebe aynı yatırım araçlarının popülerliğini koruyacağını beklerim. Diğer taraftan geleceğe dönük öngörülere bakarsak da Borsa İstanbul'da halihazırda fiyatlamalar gerçekten uygun. Özellikle bu olaylardan sonra bir miktar daha geri çekilme yaşadık. O ekstra uygun hale getirdi. Fakat halen daha enflasyon oranımız %31 ve anladığım kadarıyla seçim ekonomisine geçiş belki hiç olmayabilir ve 2027'de de sıkı para politikasının devam etmesi söz konusu. Böyle bir ortamda büyük bir rally beklememiz zor olur ama bir yıldan uzun ki bence bir borsa yatırımcısının 5 yıl ve üzeri vadeli düşünmesi lazım. O şekilde düşünenler için borsadaki mevcut fiyatlamaların uygun olduğunu düşünüyorum. Ve ne zaman ki enflasyonda somut bir geri çekilme olur, o zaman borsada çok daha güzel bir resimle karşılaşacağımızı düşünüyorum.
1: Peki buradan geçelim. Şimdi biraz önce siz dediniz ki enflasyon oranında yani oradaki faizlerde reel olarak bir geri gelme görmeyeceğiz dediniz. Şimdi
2: Evet.
1: baktığımızda işte biraz önce küreselden de örnekleri görüyoruz. İşte Musalem'in açıklamasını gördük biraz önce. Sen Lüfer Başkanı bugün yine Kaşgari'nin vardı. Birçok işte şahin mesajlar alıyoruz. Avrupa'dan da keza öyle. Küresel anlamda yükselen faiz ortamını konuşurken Türkiye'de faiz nerede dengelenebilir noktasında hani ne kadar alanımız olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Şimdi alanımız enflasyon düştüğü kadar olacak. Ne kadar enflasyon düşerse diyelim ki 10 puan düştü. Faizler de 10 puan geri gelebilir gayet normal. Belki tek haneli rakamlara enflasyonda indiğimiz zaman o zaman o reel faizde de bir daralma, bir azalma meydana gelmesi normaldir. Çünkü bayağı işte enflasyon konusunda riski azaltmış oluyoruz. Piyasalarda oynaklığı azaltmış oluyoruz. Türk lirası kurunda oynaklığı azaltmış olacağız. İstikrar kazandırmış olacağız. Türkiye'nin riski toplamda azalmış olacak. Şimdi dışarıdan yapmış olduğumuz borçlanmalarda Amerika'nın temel faizi olan işte bu 10 yıllık faiz neyse %5 ise

0: 5. Bir kere onu baştan ödüyoruz. Hı hı. Baştan onu kabul ediyoruz. Üzerine CDS primi, Türkiye riski biniyor. İşte orada da 2 puanın üzerinde bir artış. Böyle borçlanıyoruz. Yani arada komisyonlar var vesaire. Hı hı. Dolayısıyla burada enflasyon hakikaten istikrarlı olabilirse, düşük tek haneli rakamlarda, o zaman o risk primi de azalacak. İşte 2.4 puan şu anda. O mesela belki 1.4'e ya da 1'e inecek. Yani hı hı. 1'e indiği dönemleri de gördük. Yani Amerikan faizi artı 1. O zaman Amerikan faizi de belki 2 idi. Yani 2013 yılında. Tamam. %3 ile Türkiye borçlanabiliyordu. Ama şu anda 6-7 ile borçlanıyoruz. Hı hı. Yani dolar bazında. Hı hı. Dolayısıyla yani burada bu reel faizde çok az değişme beklerim, azalma beklerim. Ancak küresel iklim bozulur ise, sadece Türkiye değil, bütün gelişmekte olan ülkelerde bir faiz artışı, reel faizlerinde bir artış olabilir. Onun dışında yani evet, yani enflasyon ne kadar düşerse bence faizler de o kadar düşer. Hatta Amerika'da da aşağı yukarı böyle. Çünkü orada da yani gördük, işte FED faiz artırmayacaktı. Ama bu petrol fiyatı düşüşünden umut kesilince işte ikinci boğaz, birinci boğaz kapalı hale geldi. İkinci boğaz Babül Mendeb de hı hı. kapanınca ve Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol boru hattı da devre dışı kalınca arzda sıkıntı daha da büyüdü. Petrol fiyatı 100 doların üstüne 110 dolara kadar çıktı. O sırada FED de faiz arttırdı. Dolayısıyla bu hakikaten dinamik bir oran diyelim, faiz oranları. Durumlara göre değişiyor. Yani ne kadar enflasyon o kadar faiz diyebilirsin. Dolayısıyla şeyimiz bu, rehberimiz bu.
1: Peki Serkan Hocam, şöyle bir buçuk dakika kadar vaktimiz kaldı. Siz neler söylemek istersiniz? Yani sıkı politika devam edecek dediniz ama bir yandan işte reel sektörün faiz indirim beklentisi var. Hane halkının var. Siz ne beklersiniz?
2: Evet. Belki reel sektöre teşvik paketleri sunulabilir. Zaten geçtiğimiz dönemde de bir tanesi sunuldu. Fakat mevcut faiz oranıyla enflasyon oranını kıyasladığımızda o kadar indirme durumunda olmadığımızı düşünüyorum. Ancak enflasyonda somut düşüşler görürsek faiz tarafında indirim gelebilir. Hele ki petrol 100 dolardayken de ben kısa vadede pek bir indirim beklemiyorum açıkçası.
1: Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serkan Ünal hocam, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ve Bloomberg HT yorumcusu gazeteci Abdurrahman Yıldırım, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ekonomik görünümü noktalıyoruz efendim. Kısa bir aranın ardından küresel görünümde tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 seviyesine geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,6 puan artışla %74,1'e yükseldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka geliştiricilerin faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, federal hükümetin şirketlere hukuki sorumluluk konusunda bir kalkan sağlamayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle motorin sektöründeki kontrolünü kaybettiğini savundu. Rusya'daki motorin rafinerilerinin önemli bölümünün saldırılar sonucu geçici olarak devre dışı kaldığını belirten Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çağrısını yineledi. Chicago Fed Başkanı Gospie, arz şoklarının daha sık ve daha sert etkiler yaratmaya başladığını belirterek, enflasyon üzerindeki arz şoklarının kalıcı hale gelmesi durumunda bunları görmezden gelme yaklaşımının geçerliliğini yitireceğini söyledi. Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin geçici faktörlerin etkisiyle 3. çeyrekte ivme kaybetmesinin ardından yılın son çeyreğinde yeniden toparlanmasını bekliyor. Bundesbank, ekonominin Ekim-Aralık döneminde yeniden güçlü bir büyüme kaydedebileceğini belirtti.

Evet, küresel piyasalardan tekrar merhabalar Ece Maat. Ben küresel piyasalarda şimdi fiyatlamalara kısaca göz atacağız. Borsa İstanbul cephesinde günü %0,40'lık yukarı yönlü hareketle kapatmıştık. Geçen hafta %8'lik aşağı yönlü bir hareketin ardından bu hafta başında önce satışlarla başladık haftaya ama ardından bir toparlanmayla birlikte haftanın ilk işlem gününde 53 puan kadar yukarıda kapattık. 13.337 puandan. Dolar TL'ye baktığımızda 48.80, Euro TL'de 55.99 ve Euro Dolar çaprazında 1.1465 seviyeleri ekranlara yansıyor. Ve küresel piyasaların gündeminde bu hafta Birleşmiş Milletler toplantıları ve diplomasi ön planda olacak. Burada aslında hem Trump-Pezeşkian görüşmesi olacak mı olmayacak mı ve oradan çıkacak mesajlara çevrilmiş durumda gözler. Hem de Trump'la Xi'nin görüşmesi olacak. Bu da keza önemli. Öncesinde aslında Çinli Hazine Bakanı'yla Scott Bessent'in görüşmesi sonrasında biz olumlu mesajlar almıştık. Dolayısıyla buradan da olumlu mesajlar çıkması beklentisi mevcut. Londra'da %0,75'lik, Paris CAC 40'da %0,92'lik, Frankfurt DAX Endeksinde %1'in üzerinde ve İtalya FTSE'de %1,60'lık yukarı yönlü hareketler varken ABD borsalarında da benzer bir görünüm mevcut. Dow Jones'ta %0,81'lik, S&P 500'de %1'lik ve Nasdaq'ta %2,25'lik daha sert alımlar mevcut. 10 yıllık tahvil cephesinde 5'in altına geldik bu hafta itibariyle. %4,96'ya işaret ettiriyor getiri cephesi ve 2 yıllık tahvil faizlerinde getirinin %4,75'e işaret ettiğini görüyoruz. Ve emtia piyasalarında altın ve gümüş cephesinde özellikle faiz artışlarının daha fazla fiyatlanmaya başlaması ve yüksek faiz ortamının bu tarafı baskılayabileceği endişeleriyle birlikte aşağı yönlü hareketler görüyoruz ki bu gümüşte %0,42 kadar olurken altın cephesinde anlık olarak düşüşler %0,83 seviyelerinde. Bitcoin'de bunlara rağmen, Fed'in faiz artışına rağmen ve aslında orada bir kere daha Clarity Act'in geçmemesine rağmen tokenizasyon temasıyla birlikte yükselişleri görüyoruz. 86 binin de üzerine gelmiş durumdayız ki burada yükselişler %6'nın da üzerinde ve petrol tarafında bugün itibariyle bir miktar daha geri çekilme var. Hem arz tarafının etkisiyle hem de burada ikili diplomasi ile beraber çıkabilecek mesajlardan ötürü aşağı gelişlerle birlikte Brent petrolde gün içinde 100 doların altında test etmiş. Şu anda 100 dolar 57 sent seviyelerini işaret ederken Amerikan tipi ham petrolde de 55 dolar 90 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Ve fiyatlamaların ardından Londra

0: jeopolitik belirsizliğin azalacağına dair umutları güçlendirdi. Brent petrolün varili 100 doların altını test ederken doğalgaz fiyatlarında düşüş daha sert oldu. Doğalgaz vadeli kontratlarında yaşanan kayıp %7'yi aştı ve doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati 73 euro ile son 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Burada diplomasi trafiğinin yanı sıra Almanya'daki ihale süreci de takip edildi. Çünkü şu anda Avrupa'da en düşük stoklara sahip olan Almanya'da 2027'nin ilk çeyreği için ek yakıtı güvence altına almaya dönük olarak ihalenin sonuçları takip edildi. Geçtiğimiz seneye kıyasla çok sınırlı bir artış yaşandı. Bu da Almanya'nın agresif alım yapmayacağı beklensin güçlendirmiş oldu. Gözler Bundesbank'tan gelen aylık rapordaydı. Almanya Merkez Bankası 3. çeyrekte sınırlı büyüme sonrası son çeyrekte yeniden büyümenin toparlanmasını bekliyor ekonomide. Aynı zamanda Mersin aldığı tarihi yenilgi sonrası istifa baskıları artarken Mersin açıklamalar geldi. Partide olağanüstü bir toplantı kararı almıştı. Eyalet seçimlerinde aldığı yenilgi sonrası Almanya Başbakanı ve yaptığı açıklamada CDU liderlerinden kadro değişikliği çağrısıyla karşılaşmadığını, parti liderlerinin desteğine sahip olduğunu ifade etti Mersin.
1: Ve şimdi de araştırma masasına gideceğiz. Araştırma müdürümüz Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını sizinle paylaşalım.
2: Evet, biz içeride aslında sistemle ilgili, sistem fon piyasasında karşınıza çıkabilir, trafikte karşınıza çıkabilir. Bir şu anda süreci deneyimliyoruz. Nasıl ilerleyecek burada tıkanması sonrası diyelim sürecin devamı. Özellikle buradan kaynaklı olarak Borsa İstanbul'da endekslerin tamamında hisse senetlerindeki satışlardan bir iz görür vaziyetteyiz. Ne kadar bunun da süreceğini, bu yaşanan olayla direkt hiç alakası olmasa bile BIST yatırımcısını ilgilendiren konular, ama sistem dünyada uzun süredir üzerine konuşuluyor. Her ülkede zaten farklı veçeleri var, ama bir küresel paradigma değişiminden zaten çok uzun süredir bu notlarda da bahsediyoruz. Bunun bir uzantısında aslında birkaç son zamanda farklı ayaklarıyla Almanya'da siyaset gündeminde görüyoruz. Nasıl bir ilinti var? Şöyle, bilhassa 2008 küresel finans krizi deyip duruyoruz. Bunun gelişmiş ülkeleri çok etkilediğini düşünecek olursak, aslında bu küreselleşmenin ve tırnak içerisinde serbest piyasanın, liberal demokrasilerin ilk sorgulanmaya başladığı dönemin net bir işaretiydi. Mesela AF'de 2013 yılında rivayet odur ki iktisatçılar tarafından kuruldu diye. Nasıl oldu da 13 yılda bir parti, tabii evreler de geçirdi, daha sağa kaydı, sağ popülizmin direkt bayraktarı oldu ki siyaset hayatına girdiğinde o zamanlar Orbanlar, Polonya'da özellikle Hukuk ve Adalet Partisi vardı. Bunların olduğu dönemlerden bugüne hem reform tırnak içerisinde vaadiyle biraz da boyut değiştirerek geldi ve ciddi anlamda özellikle Almanya'nın yoksul bölgelerindeki seçimlerde adeta sandıkları süpürüp geçiyor. Burada da sistemden şikayet açıkçası söz konusu. Bilhassa bu hafta sonu geride bıraktığımız seçimlerde, belki Berlin'de Elif Hanım Die Linke'nin, sol partinin zaferini ilan etti, ama bir AfD gerçeği var. Diğer bölgede gerçekleşen seçimde de bir AfD gerçeği var. Ve uzantılarına baktığımızda Britanya'da, farklı yerlerde, özellikle sağ popülist partinin bu sistem dışına itilenler tarafında büyük teveccüh gördüğünü izler durumdayız. Tabii yekpare ortaya tek bir kalıp koymuyor, ama dünyada sağ popülizmin yükselişini özellikle Merz örneğinde gördüğümüz gibi eski güzel günlere dönemeyiz artık diye Sosyal Demokrat Parti ve Merkez Sağ Parti deneyimiyle bunları yaşayan Almanya'da sıcağına takip ettik. Dolayısıyla burada özellikle o sistem dışındakilerin temel şikayetleri var. Bir, temel ürün ve hizmetlere erişim, göç ve bununla beraber iş bulma sıkıntısı, ki bunu özellikle Çin'le ilgili de konuşuyoruz. Mesela Asya Pasifik ülkelerinin çoğunda genç ve eğitimli kesimin hayatından mutlu olmaması, iş bulamaması gibi konular var, ama orada iktisadi sorunlar aynı ya da benzer olsa da politik olarak spektrum belli. Bu tarafa gelince de merkezden yana çok irade koymayan özellikle genç seçmenin çevreye yöneldiğini, hatta artık çevrenin belki de merkez olup olmayacağını konuşur vaziyetteyiz. Farklı seçimleri izleyeceğiz. Ama takvimi biz Eylül sonuna gelmişken koyalım. Almanya ile beraber İngiltere gündemini de takip ediyoruz. Brezilya seçimleri var, İsrail seçimleri var, dünya savaşı halinde ABD ara seçimleri var ve bir de kabaca bir 6-7 ay sonra Fransa seçimlerini konuşuyor olacağız. Bu önemli bir laboratuvar ve önemli bir zaman dilimi olacak. İktisadi

0: ve finansal boyutuyla beraber sistemi ve bunun uzantılarını hem piyasalarda hem ekonomilerde hem de toplumlarda tahmin ediyorum ki gündemden düşmeden konuşmayı sürdüreceğiz.
1: Ve küresel piyasalarda iki değerli konuğum var. Bir tanesi stüdyomda Gigant Swiss Consulting Yatırım Danışmanı Kurulu üyesi Aysun Karaytu benimle birlikte. Hoş geldin Aysun.
2: Hoş bulduk.
1: Ve de BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum. Önce Aysun'a dönmek istiyorum izninizle. Şöyle aslında bu hafta özelinde birazcık Birleşmiş Milletler toplantılarına gözümüz kulağımız çevrilmiş durumda. Evet. O taraftan aslında birçok konu var konuşulacak ve konuşulması beklenecek olan, diplomasi anlamında da öyle ama belki de bizim piyasalar anlamında en merak ettiğimiz konulardan bir tanesi yapay zeka. Bu taraf daha böyle detaylıca konuşalım istediğim taraf. Çünkü arzına açıklamalar da geliyor. Yine az önce de işte orada Çin'le ABD'nin aslında bir şekilde bir işbirliğine gidebileceğine dair açıklamalar gördük. İşte Besant'le mevkidaşı görüştüğünde de oradan da olumlu aslında söylemleri duymuştuk. Ki geçen haftaya saracak olursak takvime, o tarafta da işte yavaşlayalım temasıyla beraber ilerlendiğini ve oradan çıkan aslında uzun zamandır da olan ama geçtiğimiz haftalarda belki daha çok dillendirilen konuları konuşuyoruz. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. İlk şuradan başlayalım. Şimdi ABD ile Çin'in böyle koordineli bir şekilde yapay zekada bu rekabet ortamında işbirliğe gitme ihtimalini nasıl görürsün? Ne kadar mümkün sence?
2: Tabii hemen biraz daha detaylı anlatayım çünkü piyasanın bu hafta özellikle belki de 10 Kasım haftasına kadar, çünkü biliyorsun tarifeler mevzuundaki yenileme tarihi 10 Kasım, hani Eylül ayındaki 24 Eylül'deki toplantıda sadece bunların ana temaları konuşulacak ama paragraflar tarafında yatırımcının aradığı soru işaretleri olacak. Şimdi çünkü soru sadece yapay zeka olmayacak. Birincisi, tarife ateşkesi 10 Kasım sonrasına uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Yani dünya ticareti açısından bunun çok önemli olduğunu biliyoruz, bu bir. İkincisi, ABD'nin Çin teknolojik kısıtlamalarında bir tavizi var mı? Bunu Çin çok yakından merak ediyor olacak. Bunu da tabii ki AI tarafını ilgilendiren bir konu için olduğu için ve sadece aslında AI tarafı değil, altyapı tarafını da çok yakından ilgilendirdiği için yakından izleyeceğiz. Çin Rare Earth dediğimiz bu nadir toprak elementleri tarafında acaba kritik mineral ihtiyacını ve oradaki ihracatını kolaylaştıracak bir takım adımlar atılacak mı Amerika tarafına? Bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Biraz sonra anlatacağım. Diğer konu, İran konusunda Çin'in pozisyonunda bir değişiklik var mı? Bu da tabii ki Çin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkesi olduğu için petrol tarafını yakından ilgilendirilen bir konu. Tayvan konusunda kullanılacak dil ne olacak? Çünkü Tayvan konusunda da biliyorsun yarı iletkenler tarafının dev şirketi ve dünyadaki neredeyse tek ses diyebiliriz. Buradaki kullanılacak olan dilin ne olduğu tabii ki yine yatırımcılar tarafından takip edilecek. Ve Boeing. Boeing çok önemli. Çin'in biliyorsun ABD tarafından siparişinin olduğu konuşuluyor ama henüz hani sipariş alındı mı alınmadı mevzu net değil. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Hem Boeing hisse fiyatları için önemli olacak hem de tabii ki ticaret anlaşması anlamında tarım alanında bir somut taahhüt olacak mı gibi bir sürü başlıklar yakından takip edilecek. Yani aslında piyasalar açısından önem sadece yapay zeka ya da tarifeler düşecek mi değil de petrolden kritik minerallere kadar, ticaret anlaşmasından oradaki ticaretin akışına kadar, dünyadaki küresel ticaretin akışına kadar tek tek maddeler halinde etkilenebilecek bir görüşme ve görüşme sonrası süreçten bahsediyoruz. Şimdi dediğim gibi Çin-ABD arasındaki anlaşma biliyorsun 10 Kasım'da sona eriyor. 24 Eylül görüşmesi ekonomi ekonomik bir sonuç doğuracak mı? Henüz orada hemfikir değil yatırımcılar, çünkü o yüzden biraz belirsiz fiyat diyorlar ama en azından bir hani ışık alabilirlerse, dediğim gibi paragrafları iyi okuyabilirlerse.
1: Bir araya giriyorum, orada New York Times'ın bugün bir haberi vardı. ABD'nin Çin ile ateşkesi 6 ay daha uzatmayı önerdiğine dair, hani orada da ne olacak derken, böyle de bir iki saat önce

0: haber akışı vardı diye iletmek istedim.
1: Öneriler var, bir yıllık da öneri var. Yani 6 ay günün sonunda aslına bakarsan çok kısa bir vade. Hani en son uzatıldığı tarihten bugüne geldiğimizde, yani 10 Kasım'a geldiğimizde ne kadar çabuk geçtiğini düşünecek Tabii. olursak ve ne kadar çok savaşların da buna etkile eklendiğini düşünecek olursak, dediğim gibi başta petrol fiyatları olmak üzere çok önem arz ediyor. Hani tedarik tarafında, hani birincisi Orta Doğu gerginliğinden dolayı tedarik tarafında sorun yaşanmıştı, ama tarifeler tarafındaki herhangi bir uzatılma mevzu, ateşkes uzatılmazsa, tarifeler artarsa, o zaman yeniden hani tedarik tarafında bir sıkıntı yaşama ihtimali var dünyanın. Yani bu tek başına bir sorun değil. Bu domino etkisi Hı-hı. yaratabilecek. Ta ki hani gelişen ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kadar sirayet edebilecek ana başlıkları içerdiği için tek tek saymak istedim. Önümüzdeki dönemde tarım ürünleri mevzuunda çok önemli bir Çin-ABD anlaşması mevzuunda önemli bir noktaya varılması gerekiyor. Bu neden önemli? Enflasyon. Yani Çin'le olabilecek her türlü anlaşma maddesi birebir makroekonomik veriler üzerinde etkili olacak. Bu da dönüp dolaşıp nereye etkileyecek? Fed'i etkileyecek tabii ki. Yani enflasyon Hı-hı. demek, petrol fiyatlarının yükselmesi demek, ya da oradaki ticaret anlaşmalarının uzaması ya da kestirip atılması demek, hepsi Fed'in bir sonraki toplantıda ve hatta bir yıl sonraki toplantısına kadar etkileyebilecek içerikleri kapsıyor. Tarım ürünleri dedik, tarife dışı engeller dedik. Diğer taraftan yaklaşık olarak 30 milyar dolarlık da bir ek karşılıklı tarife ihtimalinden bahsediyoruz. Yani olumlu anlamda. Bunun olup olmayacağını yakından izleyeceğiz. İki, Çin'in ABD ürünlerini satın alması mevzuunda. Biliyorsun oraya da sınırlamalar konmuştu. Hı-hı. Oradaki bir genişleme olacak mı? O genişleme Çin tarafından ne kadar kapsamlı olacak? Yani Çin tarafını ne kadar olumlu etkileyecek? Çünkü diğer taraftan da dedik ya, hani eğer ki yapay zeka tarafındaki yavaşlama bir taraftan isteniyor, diğer taraftan biraz daha durdurulsun deniyorsa, orada hemfikir olunabilmesi için bu teknoloji savaşında bence görüşmenin en kritik başlıklarından bir tanesi de bu olacaktır. Gelişmiş teknolojiye erişimin sınırlandırılması ya da gelişmiş teknolojiye erişimin biraz daha gevşetilmesi mevzu. Bu tabii ki birini Çin istiyor, diğerini ABD istiyor. Çin hangisini istiyor? Gevşetilmesini istiyor. ABD ne istiyor? Sınırlandırmasını istiyor. Burada tabii ABD'nin şartı olacak. Eğer ben genişletmek istiyorsam diyor, rare earth dediğimiz bu nadir toprak elementleri konusunda, o zaman diyor sen diyor güçlü konumunu benim, yani ABD ağzıyla konuşuyorum, hı hı hı. teknoloji ve savunma sanayi açısından önem arz ettiği için önümü açacak diyor. Burada ne peki karşılıklı olarak görüşülecek? Tabii ki gelişmiş çip teknolojisi görüşecek. Neden? Çünkü elektrikli araç motorlarında, savunma sanayinde, hemen hemen kullandığımız hani telefondan tut da mıknatıs, batarya, hemen hemen her türlü akıllı araçlarda, elektronik, yüksek teknoloji içeren tüm ürünlerde bu nadir toprak elementler var. Yani sadece konuşulan işte gümüştür, bakırdır falan değil. Çok çok önemli. Neodimyum var, disprosyum var, lanta var, seryum var, iltriyum var. Hani bunların işlenmesi mevzu zaten önemli. Yani bunların sadece önünün açılması değil, işlenilmesi mevzuunda Çin'in bu yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılabilecek elementlerde bir miktar güçlü konumunu ABD'ye kullandırması gerekiyor. Bu çok çok önemli bir başlık olacak. Diğer taraftan yani bu ne biliyor musun aslında? Yani bu toplantı tarife genişletilmesi ya da yapay zeka konusunda sınırların açılması ya da gevşetilmesi mevzu değil. Bu daha geniş bir ekonomik pazarlık aslına bakarsan. Yani dünyanın iki dev ekonomisi karşılıklı oturup kendi çıkarları doğrultusunda, yani dünyanın geri kalanının çıkarları değil de kendi çıkarları doğrultusunda bir pazarlığa oturulacaklar. O yüzden bana göre çok siyasi hassas bir konu. Bir de Tayvan konusu var. Tayvan neden? TSMC'yi biliyoruz hepimiz. Yani Tayvan Semiconductor Manufacturing Company. Bu çok büyük bir yarı iletkenler şirketi ve yaklaşık olarak da Asya pazarının yani Asya endeksinin %34'ünü kapsayan bir şirketten bahsediyoruz. Burada mevcut pozisyonda uzun süredir Tayvan'ın bağımsızlığı mevzuu konuşuluyordu. Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki o desteklemediğini ifade eden sesi daha yüksek sesi duymak istiyor. Bu piyasa açısından neden önemli? Dedim yani TSMC tarafı ileri seviye çip üretimi, AI donanımı, diğer taraftan da küresel anlamda yarı iletken tedarik zincirini kapsıyor. Eğer Tayvan konusunda bir gerilim olursa, yani bu da bir jeopolitik risk noktasına evrilirse, o zaman yarı iletkenler tarafı risk altına girecek, o zaman tedarik zinciri yeniden risk altına girecek, o zaman tabii ki Nasdaq ve EM tarafında tekrardan aşağı yönlü riskler başlayacak. İran konusu tabii ki çok önemli olacak. Neden? Biraz önce dediğim gibi Tahran üzerinden ilişki kurarak ciddi anlamda İran savaşının sona ermesine yardımcı olmasını istiyor değil mi ABD, Çin'in? Çin niye buna yanaşmıyor? Diyor ki ben diyor en çok alıcıyım diyor. Yani İran petrolün en büyük alıcısı benim karşılıklı olarak diyor. Bizim bir anlaşmamız var, bir ticaretimiz var. Eğer orada diplomatik gelişme olumlu olursa o zaman jeopolitik risk tarafında bir miktar daha aşağı yönlü bir hareket görürüz. Petrolün risk primi aşağı gelir. O zaman da yine petrol aşağı gelir. Hani bugün petrol aşağı diyoruz ya. İki sebebi var. Birincisi arzın çok ciddi anlamda Suudi Arabistan tarafından arttırılıyor olması. Yani bu her zaman şey demek değil. Jeopolitik risk artıyor, petrol artıyor. Tabii ki evet. Birebir ilintili mi ilintili. Ama aynı anda arz artıyorsa ve aynı anda da diğer taraftan petrolü destekleme olasılığı olan gelişme beklentisi varsa Çin ABD arasındaki görüşme gibi, o zaman bu beklentiyi de satın alan bir petrol fiyatı olduğunu göz ardı edemeyiz. Yani bugünkü fiyatın yani %3'lük aşağı gelişin arkasında yatan gerekçelerden birisi de 24 Eylül toplantısı ve arzın Suudi Arabistan tarafından ciddi anlamda şu an destekleniyor olması. Diğer taraftan baktığımızda bunu sanki aşağıda da konuştuk. Artık AI güvenliği konusu sadece aslında teknolojik anlamda bir güvenlik sorunu yaratmıyor. Ciddi anlamda ülkelerin bölgesel riskleri ve bölgesel güvenliği alanında da risk yaratmaya başlıyor. Hatta Hande ile olduğumuz yayınlarda da bunu daha önce konuşmuştuk. Siber güvenlik tarafında çok büyük riskler var. Devletler bunu bir şekilde kontrol altına almak durumunda kalacak. Çünkü artık stratejik anlamda ulusal güvenlik problemi haline geldi AI sorunu. Hani AI tek başına artık teknoloji yatırımı değil. AI ciddi anlamda hem ticaret konusu hem de uluslararası güvenlik mevzu, ulusal güvenlik mevzu haline geldi. Orada bakalım hani ne tarz bir konu geçecek, onu dinleyeceğiz. Tabii ki bir de fentanil gibi önce kimyasal maddeler konusu konuşulacak gibi. Ben bunu sabaha kadar anlatırım ama biraz da Tufan'ı dinleyelim derim.
0: Hemen Tufan Cömert'e dönüyorum ben de. Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısına ilişkin Aysun çok detaylıca aktardı. Dolayısıyla ben hemen şöyle pas atıyorum. Senin için en önemli başlıklar neler olacak bu noktada Birleşmiş Milletler tarafından gelecek?
2: Kuşkusuz ya, aslında bir tane başlık var. Yani başka da bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Aynen Aysun anlattığı üzere Amerika ile Çin arasında yapılması beklenen görüşme, Çin'in İran ile Amerika arasında bir arabuluculuk yapacağı yönündeki beklentiler. Yani petrolün işte 4 gündür üst üste düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bir şekilde gene bu anlaşma sağlanacağı şey. Ama ya şimdi bu haber akışı da tabii hakikaten tuhaf. Yani mesela dün akşam ya pazar günü biz gelişmelere baktığımızda ben bugün piyasalarda hem global tarafta hem Türkiye'de yani kan revanı içinde kalacağımızı düşünüyordum. Yani şeye bakıyorsun dünkü Amerika ve İran'la alakalı haberleri. İşte Amerika'nın bir uyarısı var. Amerikan vatandaşı İran'ı hemen terk etsinler diye. Sonra işte bir İran'da bir kod 100 şeyi çıktı. İşte hani çok önemli bir kod falan filan diye. Hani böyle olunca herkes bir panikledi. Fakat sonra dönüp bakıyorsun işte Suudi Arabistan'ın East West boru hattına yeniden operasyon hale getirmek üzere olduğu haberleri. Hürmüz Boğazı'ndan vericilerin kapatılarak daha fazla geminin geçmeye başladı. Aslında orada akışın bir şekilde sağlandığı yöndeki veriyle desteklenmiş açıklamalar. Ve nihayetinde işte Birleşmiş Milletler'de böyle bir daha yumuşak bir tekrar en azından masaya oturma zemini sağlanacağı düşünceleri. Şimdi bunlar petrolü bir miktar destekleyen konular. Fakat şimdi işin biz tabii İran'a, Körfez'e falan odaklandık. İşin bir de kuzey tarafı var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bu tarafta yarattığı bambaşka etkiler var. Şimdi ilk başta Çağlar anlatıyordu. Yani siyasi açıdan zaten işte Almanya karışık, Fransa keza gene benzer sorunlar var. Sorunlar dediğim o tarafta da gene siyasi açıdan bir sürü şey var. Kış geliyor ve bu sefer Ukrayna'nın Rus altyapısına, rafinerilerine, bu enerji

0: üretim hattına yaptığı saldırılar bu sefer zaten gelen kıt kanat enerji akışında tamamen durduracak gibi gözüküyor. Dolayısıyla o taraf toparlansa bile yani belki hani Amerika, İran, Çin filan o bölge daha rahat edecek ama Avrupa'nın bu sefer içinde bulunduğu durum daha da farklı bir yere gidiyor. Dolayısıyla daha önce de işte aynen Hande'nin yayınlarından bir tanesinden konuşmuştuk. Yani bu kış maalesef benim gördüğüm daha sıkıntılı gidiyor. Birincisi yani bu sadece enerji filan tarafı da değil. Tabii bunun bir enflasyon yansıması olacak. Fed'in faiz artırması sonrası çok güzel bir yorum gördüm. Onu aynen söylemek isterim. Diyor ki faiz artışı hamam böceği gibidir. Bir tane varsa, bir tane görüyorsan duvarın arkasında diğerleri de vardır. Bu da onun gibi bir şey. Yani Fed şöyle bir ortamda muhtemelen faiz artışını bir tane yapıp bırakmayacak. Şimdi Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası bunlar da gene faiz artışı devam edecek. Dolayısıyla enerji fiyatlarının gene yüksek seyrettiği, enflasyon kaygısının yüksek gittiği, Avrupa'da Fransa başta olmak üzere mali kaygıların, artan borçlanmanın İngiltere'nin de keza öyle, mali tarafta yine sıkıntıların hakim olduğu, böyle bayağı sıkıntılı bir kış görüyorum ben. Sonumuz hayır olsun diyorum.
1: Peki piyasalar açısından bu kez ilk kez sana vereyim, ilk sözü sana vereyim. Şunu merak ediyorum, böyle bir ortamda mesela Aysun'la beraber yapay zeka temasını da konuştuk. Hani oradaki gelişmeleri de takip ederken burada bir yavaşlamaya gidilmesi piyasalar üzerinde nasıl bir etki yaratabilir?
0: Şöyle birkaç yerden bakmak lazım. Bir tanesi piyasalar yani hisse tarafında çok farklı beklentiler satrandı. Malum bu bir yarış. İşte kim daha çok geliştiriyorsa, hızlı geliştiriyorsa o şirket daha iyidir algılamasıyla çok uzun süredir yapılan bir fiyatlama var. Fakat biz bir süredir şunu tartışıyorduk. Yapay zeka iyi güzel geliştirmesi ama bunu kullanan şirketler bundan ne kadar kar ediyorlar? Dip sonuç olarak buradaki gerçekten verimlilik artışı maliyet düşüne yol açıyor mu? Bunların sonuçlarını görmemiz lazım diye o tarafta da bir şeyler görmeye başlamıştık. Dolayısıyla yapay zekanın yavaşlaması şirketlerin bilançoları şu anda olumsuz etkileyecek bir durumda değil. O tarafta ciddi bir yansıması olmaz. Genel ekonomi anlamında söylüyorum. Fakat burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi yapay zekanın yavaşlatılması ister istemez işlemci talebini yani en azından beklentilerin aşağı revize edilmesine yol açıyor. Yani bundan sonraki süreçte bu kadar da fazla belki de işlemci talebi olmayacak düşüncesi hasıl olmaya başladı bu haberlerin arkasından. Tabii işlemciyle beraber veri merkezlerinin ihtiyacı olan enerji, soğutma için kullanılacak su gibi aslında bunun çevre sistemleriyle de alakalı bir fiyatlama var. Dolayısıyla bu yavaşlama haberinin gerçeğe döndüğüne dair veriler gördüğümüz noktada kuvvetle muhtemel bu tarafta yani bu yani yapay zeka şirketleri, çip şirketleri ve çevre birimlerini, çevre ürünlerini diyeyim üreten şirketlerle alakalı yeni bir düzeltme göreceğiz. Ben genel olarak öyle bir çöküş olacak işte faiz de artıyor zaten falan tarafında değilim. Tam tersi yani orada baktığımızda Amerika'da ekonomi hala gayet canlı gidiyor. İşte enflasyonun düşmemesi, iş talebin hala güçlü seyretmesi bunun göstergeleri. Ama en azından bu yapay zekanın işte geçtiğimiz 2-3 yılda yaşadığımız heyecanın bir miktar sönümlenmesi biraz daha normalize olduğu bir dönem gelir diye düşünüyorum.
1: Aysun sen neler söylersin? Seninle yayın öncesi kısa da olsa bir sohbet ettik. Orada da aslında şundan bahsettik. Mesela S&P 500 hani büyük bir çoğunluğu yapay zeka temasıyla beraber fiyatlanıyor dedik. Yani böyle evet. Bir ortamda burada bir aslında buradaki söylemlerin artması veya işte o Çin'le ABD beraber hareket etti ve belki bir yavaşlamaya gidildi. Böyle bir noktada buradan bir çözülme gelebilir mi? Ve şunu soracağım yani herkes aslında aynı riski mi fiyatlıyor? Yani böyle endeks bazında yatırım yapmak şu anda ne kadar mantıklı?
2: Çok doğru bir soru. Bence çok da doğru sorunun olduğu doğru bir dönemdi. Neden söyleyeyim sana? Şimdi bu dönemde pasif yatırım mı hani daha önemli, aktif yatırım mı daha önemli noktası çokça hani yatırımcı tarafından soruluyor. Hani neden? Çünkü çok volatil bir ortam var. Uzun vadede hani pasif yatırım her zaman için daha garantili bir getiri sağlarken aktif yatırım riskleri olduğundan mütevellit sadece volatil ortamlarda çalışır gibi bir gerçek vardı. Ama şu an onun çok gerçekliğinin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Neden? Çünkü artık S&P 500'ü almak, topyekün endeksi almak nötr bir karar değilmiş gibi görünüyor. Sebebine gelecek olursak da S&P'nin sadece en büyük 10

listesinin 500 endeksinin %38'ini oluşturduğunu düşünecek olursak burada yaklaşık olarak 500 şirkette eşit ölçüde yayılmış bir gerçeklik olmadığını gözlemliyoruz. Yani geri kalan kısmın genele yayılan bir genişlemeden nasiplenemediği bir ortamda S&P 500'ün endeksini almak sanki çok doğru bir karar değilmiş gibi, özellikle son 2 yıldır baktığımızda. Çünkü Nvidia yaklaşık %8'ini oluşturuyor tek başına. Apple, Microsoft ve Nvidia'yı birleştirdiğinde %22'ye varıyor bu oran. İlk 10 şirketin %38 olduğunu düşünecek olursak endeks problemine dönüyor iş. Yani endeks yükseldi, ağırlığı arttı, momentum balonu oluştu şeklinde otomatik bir nedensellik kurmak artık doğru değilmiş gibi. Çünkü ne diyorduk? Hani endeks çok yükseldi. Hani beklentilerin çok ötesinde ilerledi. Ya da işte aslında orta doğu riski var ama endeks yükseliyor. Hayır, endeks aslında yükselmiyor. İçerisinde bulunan 10 şirketin, yani 10 güçlü şirketin hareketlerinden kaynaklı devasa bir genele yayılan bir yükselişi beraberinde getiriyor. Ancak bu tabii risk kesinlikle gerçek olsa da değerlemeler bozulduğunda da tam tersi bir riski de beraberinde getiriyor. Çünkü ağırlık mekanizması aşağı geliyorsa o zaman S&P'de de genel bir düşüşü gözlemlemek hiç kaçınılmaz olmaz. Şimdi baktığımızda piyasayı satın almak demek artık S&P 500'ü almak demek değil. Çünkü içerisinde biliyorsun diğer sektörlerin de olduğu ve diğer dev şirketlerin olduğu bir endeksten de bahsediyoruz. Yani eğer sadece AI'yi alacaksak, ya yani bunun içerisinde sadece işte Amazon olacaksa, Nvidia olacaksa, Meta olacaksa, diğer mega cap şirketler olacaksa aslında sen artık şu dönemde S&P'nin kendisini ağırlıklı sanayinin de içerisinde olduğu bir endeksi almış olmuyorsun. Bu çok önemli bir nokta evrildi. Yani eskiden pasif yönetim deyince eşittir hani düşük risk derdik. Ama şimdi artık öyle değil. Pasif yönetim eşit değildir düşük risk noktasına gelmiş durumda piyasa. Bu da bize diyor ki belirli bir endeksi düşük maliyetle takip etmek doğru olandır diyor. Yani bugün baktığında hani değerlemeler, şirketlerin değerlemeleri vesaire diyorduk ya, şimdi endekslerin aslına baktığında düşük maliyetli olup olmadığını incelemek daha doğru bir alokasyon olacakmış gibi duruyor. Aktif yönetimde ise aslında geçmiş 15 yıl içerisinde hiçbir şekilde aktif yönetim yapan fon, özellikle aktif fon, bu devasa %90 ABD large cap aktif fonu var. Hiçbir şekilde 15 yıl boyunca kâr edememiş, hiçbir şekilde S&P'yi de yenememiş durumda zaten. O bir gerçek. O yüzden hani bugüne kadar yalnızca sadece içerisinde %21'inin biraz üstünde getirmiş ama geri kalanının tamamıyla gerisinde kalmış. 10 yıl 15 yıl boyunca. Zaten bu istatistikle gittiğimizde aktif yönetimin de çok doğru olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Yani al sat yaparak, sürekli alokasyonu değiştirerek, özellikle ABD büyük şirketlerinde rotasyon yaparak. Rotasyon önemlidir ama sektörel rotasyon önemlidir bizim için. Yani aynı sektördeki şirketler arasındaki rotasyon o kadar endeksi yenebilmek için doğru bir hamle değildir. Bu sadece aslında S&P için konuştuğum bir konu. Diğer tarafa geldi, MSCI gelişmekte olan endekse de baktığımızda. MSCI gelişmekte olan endeksin içerisinde Asya piyasaların ağırlıklı olduğunu biliyoruz değil mi? İşte biraz önce saydım TSMC. TSMC zaten sadece %24 gibi bir büyüklüğü kapsıyorsa şayet, o zaman orada da AI, yapay zeka riskini almış oluyorsun. Yani sen sanıyorsun ki ben bölgesel anlamda riski aloke ettim. Halbuki sen dev bir sektörü Amerika'dan değil de bu sefer Çin'den satın almış oluyorsun. Yani Çin tek başına ve hatta hani sadece Çin de değil, Tayvan'ın da riskini satın almış oluyorsun. Yani yarın bir gün bağımsızlık mevzu yeniden mevzu bahis olduğunda aynı zamanda yapay zeka sektörü, çip sektörü aşağı geldiğinde o zaman başlı başına bir başarısız bir portföy yönetimi gerçekleştirmiş oluyorsun. Neden? Çünkü emerging market demek, gelişmekte olan piyasalar demek aslında şu anda Asya piyasası değil. Yani Türkiye

0: daha gelişmekte ol. Eğer bir risk alınacaksa, değerlemeler düşük oldu diye ya da diğer taraf çok değerlendi diye değerlemeler çok arttı ve artık hani orada siyasi risk görüyoruz. İşte ABD tarafında midterm seçimler yaklaştı ve işte Trump tarafında özellikle benzin tüketicileri tarafından enflasyon riskinin artması, sürekli maliyetlerin artması ve yaşam standartlarının aşağı gelmesinden dolayı ben ABD'yi riskli görüyorum. O yüzden ben yönümü emerging market tarafına çeviriyorum diyorsan Çin işte orada doğru adres olmuyor. Neden? Endeksin %'sine baktığında yine ağırlıklı olarak yapay zekayı işlemiş oluyorsun. Yine ağırlıklı yine olarak aynı riski almış oluyorsun. O yüzden sen sabit getirili menkul kıymet alacaksan, sen daha az likit ve heterojen piyasaya gireceksen o zaman riski biraz daha bölmüş oluyorsun. Bence burada en önemli konu gerçekten hem AI yoğunlaşmasının artık sektörel anlamda hem ABD tarafında hem Çin tarafında hem MSCI EM diyelim, yani orada ciddi bir hardware yoğunlaşması var. Hem onun riskini almış oluyorsun hem de artık eski klasik korelasyonun çalışmadığı bir ortamdan geçiyoruz. Bu sebeple topyekun bir endeksi almak, yani işte S&P 500 gibi, S&P EM gibi, özür dilerim, MSCI EM gibi bir topyekun endeksi almak eskisi gibi sizi rahat uyutmayacak bir noktaya gelebilir diyoruz. Yani büyüme tarafı da önemli. Şunu söyleyeyim, hani hep diyoruz ya ABD çok borçlu bir ülke, evet. Borç tavanı çok yüksek. Şunu da söyleyeyim, bir ülkenin borcu yüksek olabilir ama eğer ki yüksek nominal büyüme bir standartta ilerliyorsa, istikrarlı bir şekilde ilerliyorsa ve yönü yukarıysa şu anda olduğu gibi, güçlü bir vergi tabanı varsa, yüksek iç tasarruf varsa, rezerv para statüsüne sahipse, derin sermaye piyasası varsa, o zaman bu şu demek değildir: ülke borçlu ve riskli tarafta. Yani bölgesel risk alırken tüm makro taraf incelenmeli, aynı zamanda içeriği de incelenmeli. Ben ETF aldım, riskimi böldüm, aloke ettim, çok rahatım değil. O ETF hangi ülkeye ait ve o ETF'in içerisindeki şirketlerin hangi sektörde olduğunu ve hangi alanda yoğunlaştığını, software'de mi, hardware'de mi, chip tarafında mı ya da AI tarafına, bunların hepsi ayrı mevzular bu arada. Yani biz AI diyoruz, yapay zeka diyoruz ama bunların hepsi inanılmaz birbirinden farklı sektörler, temalar, içerikler ve altyapı yatırımları.
1: Peki, şimdi kısa bir araya gidelim. Araya giderken de Fed başkanlarından açıklamalar da ardı ardına gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki 25 bas puanlık faiz artışının ardından o tarafı daha detaylıca konuşuruz. Önce bir görüş paylaşalım. Chicago Fed Başkanı Goldsby'nin açıklamaları gelecek ekranlara. Tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarının merkez bankaları tarafından görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Goldsby enflasyonu düşürmek için faizlerin arttırılması ve talebin kısılması gerekebileceğini belirtti. İzleyelim ardından kısa bir ara.
2: Chicago Fed Başkanı Austin Goldsby, tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarının merkez bankaları tarafından görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Bu tür şoklara karşı atılacak adımların ekonomi üzerinde kaçınılmaz olarak maliyet yaratabileceğini söyledi. Goldsby, arz şoklarının son yıllarda daha sık yaşandığına, etkilerinin güçlendiğine ve daha uzun sürdüğüne dikkat çekti. Enflasyon yaratan arz şoklarının kalıcı hale gelmesi durumunda merkez bankalarının geçmişte uyguladığı görmezden gelme yaklaşımının geçerliliğini yitirdiğini belirten Goldsby, arz şokları daha sık gelmeye, daha sert vurmaya ve daha uzun sürmeye başladı. Enflasyona yönelik arz şokları kalıcı hale geldiğinde durumu görmezden gelme mantığı geçerliliğini yitirir dedi. Fed'in bu tür şoklara ve bunların yarattığı enflasyona vereceği tepkinin aşırı ısınan taleple mücadelede olduğu kadar agresif olmak zorunda olmadığını ifade eden Goldsby, buna karşın sürecin ekonomi açısından acısız olmayacağını vurguladı. Goldsby, durum stagflasyonist şokların merkez bankalarına her zaman dayattığı istihdam ve enflasyon arasındaki acı verici tavizlerin tam olarak kendisidir. Ne yazık ki böyle ortamlarda geri dönüşün tek yolu zorlu yoldan geçer ifadelerini kullandı. Tekrarlanan ve kalıcı arz şoklarının görmezden gelinmeye devam edilmesinin, Fed'in fiyat istikrarı görevini yerine getirememesi anlamına geleceğini belirten Goldsby, tahminler büyük, kalıcı ve tekrarlayan şoklara işaret ediyorsa, Merkez Bankası yasal görevi uyarınca fiyat istikrarını yeniden sağlamak zorundadır, dedi. Enflasyonu aşağı çekmek için para politikasının

talep tarafına müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Goldsby, enflasyonu düşürmenin tek yolu, maliyet şoklarının yaşandığı tam olarak aynı sektörlerde olmasa bile, faizleri artırmak ve arzla talep arasındaki farkı kapatmaktır ifadelerini kullandı.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar kaldığı yerden devam ediyor. Reklamdan önce Gospin'in açıklamalarını vermiştik. O taraftan devam edelim. Tufan Cömert'e dönmek istiyorum. Ardı ardına aslında FED başkanlarından şahin tonda diyebileceğimiz açıklamalar duyuyoruz ki geçtiğimiz haftada keza 25 bas puanlık bir faiz artışı geldi ki bunun da aslında oy birliğiyle geldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla önemli. Bundan sonrasına baktığımızda aslında fiyatlamalar da piyasa beklentileri de işte Ekim ayında %55 ile fiyatlanırken Aralık'ta artık kesin gözüyle bakılıyor ve üzerine de %25 ile bir ikinci faiz artışı fiyatlaması var. Dolayısıyla bir o tarafı sormak istiyorum. Böyle bir ortamda aslında bir faiz artışı daha kulağa nasıl geliyor?
2: Yani mantıksız gelmiyor. Fed'in malum hedefi uzun vadeli %2 ama yıllardır %2'ye yaklaşan, %2'nin altını gören bir enflasyon olmadı. Dolayısıyla burada her ne kadar işte borçun atanma sürecinde faizler düşer mi, Trump'ın da baskısı olacak falan gibi düşünürken geldiğimiz noktada enflasyonist baskı sebebiyle burada artık işte biraz önce konuştuğumuz üzere daha yüksek, daha uzun süre daha yüksek faizle gidecek bir ekonomi var. Dolayısıyla belki burada Ekim ayı iddialı olabilir. Zira işte bir tekrar masaya oturma durumunda petrolün 90 doların altını görme ihtimali var. Ama Aralık belki de yeni yılın ilk çeyreğinde yine faiz artışı devam edecektir. Yani burada önemli olan trend, keza burada paritenin de mesela euro doların da biz işte Fed biraz daha ayak diler faiz artışını ama Avrupa artırmak zorunda kalır diye sene sonu için 1.17 ile çalışıyorduk. Şimdi geldiğimiz nokta işte 1.15'in bir miktar altındayız. Bu senaryoda kuvvet de muhtemel bu seviyelerde. Yani kabaca 1.15 altlarında, 1.15 civarlarında seyredecek bir pariteye bakıyoruz. Ama dediğim gibi piyasa şu anda faiz artışı konusunda ekstra bir rahatsızlık fiyatlamıyor benim gördüğüm kadar. Yani oradaki beklentiye dönüp baktığın zaman işte 5 yıllık farkta falan baktığın zaman şu anda öyle bir ciddi rahatsızlık olduğunu ben görmüyorum o tarafta.
1: Aysun, sen ne dersin? Yani 1.17'lerde çalışıyorduk, 1.15'lere çektik dedi euro dolar paritesine ilişkin. Senin beklentilerinde bir değişiklik oldu mu son süreçte?
3: Tabii. Aslına bakarsan DXY tarafından da bunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Çünkü önümüzdeki döneme dair doların güçlenmesi mevzuunda aslında elimizdeki doneler yeteri kadar güçlüymüş gibi duruyor. Yani birincisi zaten faizlerin artacağı beklentisi dolar tarafında bir miktar daha güç yaratacaktır. Hatta Ekim ayında biliyorsun %58

0: Merkeze çıkan Fed fund rate'ler olduğunu biliyoruz. Yani önümüzdeki dönemde Fed faiz artışının sıklığı tabii ki çok önemli olacak. Orada aşağıda da konuştuk, işte frekans ne kadar kuvvetli, Ekim, Kasım, Aralık, hani sürekli bir artış ve sürekli olarak aslında cazibesini arttıracak bir gelişme yaşanıyor olursa, o zaman DXY tarafında kuvvetlenme, dolayısıyla da Euro dolar paritesi tarafında aşağı yönlü bir hareket de söz konusu olabilir. Ama bunun tabii ki önden fiyatlandığını da düşündüğümüz için, bir kısmının önden fiyatlandığını düşünüyoruz. En azından bir faiz artışının hem endekslerde, hem tahvil faizlerinde, hem DXY üzerinde fiyatlandığını, bundan sonrası içinde frekans eğer kuvvet denirse bunu biraz da risk olarak algılayacağı için piyasalar orada tekrardan hani kendine yön arayışı, kendine yön arayacak bir parite de görmemiz mümkünmüş gibi duruyor. Fakat Avrupa'ya dair önümüzdeki kış sezonuna beklentilerimiz çok iç açıcı yönde olmadığı için, birincisi hani enerji fiyatlarının yükseliyor olması, Avrupa'nın enerji bağımlılığının artıyor olması, Avrupa'nın enerji bağımlılığını azaltmak için ikame bir sürü kaynak ve hat yaratıyor olması, ama bunun yetersiz kalma endişelerinden mütevellit hala euro üzerinde bir baskı olma ihtimalini de göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla aşağıda hala 1.12 yerini koruyor mu euro dolar paritesi? Evet, koruyor, ama mevcut şartlar değişirse riskler yeniden dağıtılabilirmiş gibi duruyor.
1: Peki orada bu hafta özelinde Tufan, yani aslında bazı verileri de alacağız ama genel anlamda baktığımızda son olarak da bunu sorayım. Piyasalar açısından mesela işsizlik verisini alacağız ki Fed'in hareket alanına ilişkin o taraftan da bir sinyal gelebilir. Onun dışında işte PMI verileri var gibi gibi. Bunlar piyasalar üzerinde bir volatilite yaratır mı, yoksa bu hafta özelinde hani fiyatlamalar o diplomatik ve oradan gelecek mesajlara mı bağlı olarak değişecek?
2: Veriler hiçbir etki yaratmaz diyerek kısa cevap vereyim. Yani bizim kendi volatilitemiz bize yeter. Yani vaktimiz kalacak mı bilmiyorum, ama birkaç cümleye Türkiye'ye ilgili etmek isterim aslında.
1: Lütfen buyurun.
2: Yani şöyle, birincisi geçen haftadan sonra tabii ilk olarak bizim piyasalar tarafında önemli olan kısım şu: en azından şu ana kadar yaşadığımız yatırım fonları yaşayan sıkıntı şu anda sadece hisse senedi tarafında sınırlandırılmış durumda. Yani geçen hafta o panikle TL tahvil, döviz, CDS, hatta bir miktar Eurobond tarafında gördüğümüz satışlar tamamen onlar normalize olmuş durumda. Oralar yeniden toparlıyor, alışların gelmeye başladığını görüyoruz. Şimdi hisse senedi tarafıyla alakalı biraz önce de Borsa İstanbul yönetimi endeks değişikliklerini açıkladı. İşte son dönemin sıkıntılı hisseleri diyeyim, flash hisseleri de diyebilirsiniz, nereden baksanıza bağlı, katılmev, destek, finans vesaire. Bunlar endekslerden çıkarılıyor. Şimdi bunların tabii nasıl bir etkisi olacağını şu anda yorumlamak biraz zor. Zira bu malum şirketlerin fonları piyasadan çekildikten sonra artık işlem hacmi artık böyle bir elin parmaklarıyla sayılacak şeye düştü neredeyse. Dolayısıyla bunların normal şartlarda bir kağıdın BIST 30'dan, BIST 100'den çıkarılması, endeks dolayısıyla endeksi takip eden fonlar ve performans dolayısıyla satış getirmesi lazım. Zaten bunlara satış geliyor. Dolayısıyla orasının ne olacağı belli değil. Kısa vadede Borsa İstanbul'da bugün gene varlık fonunun desteği olduğunu gördük alışlarda. Muhtemelen varlık fonu gene BIST 30 hisselerini desteklemeye devam edecek. Fakat özellikle yan tahtalarda, yani BIST 30 dışı, BIST 100 dışı diyeyim, yan tahtalarda ciddi sorunlar olmaya başladı. Yani hiç fonların manipülasyonlarına uğramamış bir takım hisselerde bu kaygılarla, işte genel likitte kaygıda satışların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu an piyasa bayağı sağlıksız gözüküyor. Her ne kadar burada alımlar, yani devlet destekli alımlar devam ediyor, edecektir muhtemelen. Ama gördüğüm şu, kısa vadede, yani artık bunu temelden, teknikten falan bağımsız bakıyoruz. Tamamen burada haber akışına bağlı gidiyoruz. Bir de şimdi tabii fonların varlıktan bir havuzda toplanması, buradan ödeme yapılması gibi konular konuşuluyor ki, yani bunlar başka teorik açıdan başka şekilde tartışılabilir, ama piyasa gözüyle dönüp baktığımda işte her burada bir kağıtta sıkıntılı dediğimiz kağıtta likitte olduğu zaman tasfiyeyle görevli iki tane bankamızın bunlarda satış yaptığı bir piyasa gibi bir tablo bizi bekliyor. Yani özetle zaten işte faizde, yurt dışıydı, jeopolitik, enerji falan filan derken Borsa İstanbul'da zorlandığımız bir süreçten geçiyorduk. Üstüne şimdi bu bizim gene kendi ev yapımımız krizimizin de gelmesiyle beraber yakın zamanda borsada çok olumlu bir görüntüden bahsetmek söz konusu değil. İyi haber nedir? Önümüzdeki dönemde bu sıkıntılı fonların, sıkıntılı hisselerin vesaire temizlenmesiyle beraber burada BIST 30'un ve hatta sonra BIST 100'ün de kıymeti artacaktır. Endeks değişikliklerinin gelmiş olması da bence en azından şu MSCI'ın, FTSE'nin vesaire Türkiye'yi işte Frontier'a downgrade ederim açıklamalarının artık tamamen bir risk olmaktan çıkaracak gelişmelerdir. Dolayısıyla bu kısa vadede kastım işte bir hafta, iki hafta mıdır, bir ay mıdır, üç ay mıdır şu anda onu bilemiyoruz. Piyasa şartlarına bağlı. Ama en azından şu işler temizlendikten sonra bence Borsa İstanbul için daha olumlu olacağımız ve hatta yabancı girişinin de görüleceği bir döneme doğru gideriz. Ama dediğim gibi henüz orada değiliz. Hemen iyimser olmamak lazım bu tarafta.
1: Peki Aysun, senin var mı konuya dair söylemek istediğin hem aslında küresel piyasalar hem de içerisine dair? Şöyle bir 3 dakikalık vaktimiz kaldı diyeyim.
0: Valla benim için aslında şu an tabii küresel piyasalardaki gidişat, özellikle dediğim gibi 24 Eylül anlaşması her şeyi kapsayan bir mevzu olduğu için. Şimdi bütçe açığı mevzu var, Amerika'nın tahvil arzı artıyor biliyorsun, uzun vadeli faizler artıyor, enflasyon beklentileri artıyor, reel getiriler artıyor. Yani her şeyin arttığı bir ortamda normal şartlarda mesela dolar zayıflarken, şimdi bunların hepsini sinyal olarak almak lazım. Yani eğer bunun tam tersi bir gerçekleşme oluyorsa, bir fiyatlanma oluyorsa, bizim görmediğimiz hani buzdağının görünmeyen kısmında bir şeyler var, bekleniliyor. Bunu anlamaya çalışmak önemli. Yani herkesin gördüğünü okumak ve herkesin zaten hani tahvil faizi artıyor, evet o zaman hani dolar artıyor falan. Hayır, hani normalde her şey artıyor. Bu riskli ortamda buranın zayıflaması gerekiyorsa, burası da artıyorsa, ben diyorum ki o zaman biraz daha hani otomatik olarak düşünce şeklimizi değiştirmemiz gerektiği ve nereye bakmamız lazımsa orayı anlamaya çalışmanın doğru olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü en zor dönemdeyiz. İşte S&P rekor seviye noktalarına gelmiş durumda. Nasdaq rekor seviye. Tahviller hani %5 kritik seviye. Hani buradan daha da çıkacak mı? Yoksa hani bizim beklentimiz zaten 4,5'lara geri gelmesi mevzuydu. Hani geçen hafta da konuşmuştuk. Ama şimdi her şey en kritik seviyede olunca hem pozisyon almak da zorlanıyor, hem de aslına bakarsan Fed'in tahminlerini yapmak da zorlaşıyor. Yani daha şahin mi olacak, daha güvercin mi olacak? Ha, çok olumlu bir gelişme var. Fed'in bağımsızlığı mevzuunda biliyorsun oradaki reputasyon çok pozitife döndü. Yani hani Warsh'un buraya gelme amacıyla en son yaptığı hareket birbirinden 180 derece farklı olduğu için piyasaların bir miktar içi de rahatladı. Bu bile dolar üzerinde pozitif etki yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Yani bunları okumak ve Fed'in bir, çünkü Fed de diyor ki artık zaten beni anlamaya çalışmayın, sadece makroekonomik verilere bakın. Tufan dediği gibi de tek başına makroekonomik bir işe yarıyor mu artık? Hayır, yaramıyor. Dolayısıyla bunları okumaya devam etmek durumundayız diye düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Aysun Karaytu ve Tufan Cömert, ikinize de değerli katkılarınız için.
0: Rica ederiz.
1: Ve küresel piyasaları kapatmadan önce fiyatlamalardaki son duruma bakacağız. ABD borsalarında görünüm pozitif kalmaya devam ederken Dow Jones'ta %0,75'lik, S&P 500'de 1,55'lik ve Nasdaq'ta %2,31'lik yukarı yönlü hareketler var. Ve Viop 30'a baktığımızda Viop tarafında da an itibariyle %2,16'lık bir yukarı yönlü hareket mevcut. Bunun ardından yarın ne konuşacağız diye baktığımızda Salı gününün ilk verisi saat 10'da gelecek, tüketici güvenini alacağız Eylül ayına ilişkin. 14.30 saatlerimiz gösterdiğinde yine reel sektörün döviz borcu gelecek ve 17'de Euro bölgesinden tüketici güveni endeksini alacağız yine Eylül ayına ilişkin. Ve bunun ardından bir haberimiz var. Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin Avrupa Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks, enerji fiyatı şokunun enflasyon üzerinde ikinci tur etkilerini ve faiz oranlarına ilişkin görünümü değerlendirdi. İzleyerek noktalayalım efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.
3: Enflasyonun nereye evrildiğine dair şimdi sizin bakış açınızı almak istiyorum. İran kaynaklı bu durumun uzun süreli bir şok olacağı açık. Özellikle Avrupa'da düşük gaz arzıyla kışa girerken önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun nasıl gelişeceğini öngörüyorsunuz?
4: Enflasyon yükselecek ve yıl sonuna doğru büyük ihtimalle %3,5 civarında veya biraz üzerinde olacak. Ve temel neden elbette enerji fiyat şokunun daha kalıcı olması ve bunun daha fazla enflasyonu besleyecek olmasıdır.
3: Çekirdek enflasyon ve ikinci tur etkileri için ne zaman endişelenmeliyiz? Bunun enflasyon yapısını ne zaman olumsuz etkilemeye başlayacağını düşünüyorsunuz?
4: Bence ikinci tur etkilerine dönüşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu yüzden olup bitenler konusunda çok temkinli olmalıyız. Avantajımıza olan iyi bir şey, aslında iki şey var. Birincisi, iyi ve güçlü bir güvenilirliğe sahibiz. Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerine bakacak olursanız gayet sağlam durumdalar. Elbette kısa vadeli perspektifte bir miktar artış görüyoruz ama bu şokla beraber geliyor. Ancak ikinci nokta, genel enflasyon şokunun %3 veya biraz üzerinde olması, bu da geçmişe göre çok daha düşük bir şok olduğu anlamına geliyor. Bu da doğrusal olmayan durumların büyük olasılıkla daha düşük olacağı anlamına gelir. Ve dikkatsizlik alanı belki de o 3-3,5 seviyelerinden çok uzak değildir. Ancak tabii ki manşet enflasyon yükselmeye devam ederse ve ücret artışının önemli ölçüde üzerinde kalırsa, o zaman ikinci tur etkileri devreye girmeye başlayabilir.
3: Faiz patikasını düşünürsek, geçen hafta Berlin'de yaptığımız toplantıdan önce esasen Ekim ayı gözden çıkarılmıştı. Şimdi piyasalar için bu döngüdeki üçüncü olası bir faiz artırımı ihtimali yarı yarıya yakın. Ekim toplantısının her şeye açık bir toplantı olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Bence tüm toplantılar her şeye açık toplantılardır. Belirsizlik çok yüksek. Şu ana kadar bence oldukça iyi iş çıkardık. Son zamanlardaki tüm kararlar hareket etme veya etmeme açısından nispeten netti. Ve bu bizi gerekli kararları alabilmek için iyi bir konuma getirdi. Ancak tüm toplantılar her şeye açıktır.
3: Bunu düşünürsek son birkaç kararın nispeten net olduğunu söylüyorsunuz. Piyasa katılımcılarının çoğu kısmen sizin yaptığınız iletişim sayesinde buna katılacaktır. Ancak şu an %2,5'ten başlayarak o kısıtlayıcı bölgeye girmeye başlıyoruz. Olay artışların bittiğini ve aslında Avrupa Merkez Bankası'nda tartışmaların daha sert geçeceğini mi öngörüyorsunuz?
4: Tabii ki her zaman zarar vermeme unsuru vardır. Ve 2,50 ile bence bu nötr seviyenin üst sınırıdır. Ancak ekonominin kapanacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl çıktı açığı. Evet, biliyorsunuz kısıtlayıcı bölgeye girmek bence uygun olacaktır. Ancak şu anda belirsizlik hala çok yüksek. Hangi senaryo ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
3: 2,75'in kısıtlayıcı olduğunu ve Euro bölgesinin direncine bakınca bu kısıtlamanın şu an için uygun olduğunu mu düşünüyorsunuz?
4: Ekonomi temel senaryo doğrultusunda gelişmeye devam ederse bence bu oldukça muhtemel bir sonuç olur. Ancak bana göre ikinci çeyrek büyüme verilerindeki asıl büyük sürpriz Almanya'ydı. Almanya'nın yerinde sayması bekleniyordu ancak çeyreklik bazda %0,3 büyüdü. Bunun büyük kısmı mali kaynaklı ve asıl soru bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu. Ekonomi güçlendikçe faiz artırmak da kolaylaşır.
3: Avrupa Merkez Bankası'ndaki bu sıkılaşma döngüsünün bir diğer dikkat çekici yanı da çok ilginç bir anda gerçekleşiyor olması. Tahvil piyasası için Avrupa genelinde ve birçok ülkede getirilerin finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bu durum kredi koşullarının sıkılaşmasına herhangi bir katkı sağlıyor mu? Peki tahvil piyasasındaki oynaklık konusunda ne kadar endişelisin?
4: Oynaklık her zaman çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Likidite şu ana kadar iyi, yani piyasalar işliyor. Ama bu sadece Avrupa'nın sorunu değil, küresel bir mesele. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bakın. Ancak bu izlenmesi gereken konulardan biri. Fakat bir bakıma bu durum hala nispeten yeni. Etkilerinin görülmesi zaman alır. Avrupa ekonomisindeki kredi büyümesine bakarsanız sektöre bağlı olarak hala ya sabit ya da artış gösteriyor. Yani bilirsiniz bu durum ağırlıklı olarak bazı mali alanlar üzerinde baskı oluşturacaktır. Ancak biliyorsunuz ki mali alan zaten oldukça kısıtlı ve dar.
3: Mali alanda enflasyon ve enerji piyasalarını etkileyen büyük bir jeopolitik belirsizlik içindeyiz. Bahsettiğiniz gibi kısıtlı mali harcamalar ve yüksek tahvil getirileri var. Tüm bunlar en azından Amerika'da yapay zeka hikayesiyle destekleniyor. Yapay zeka hakkında ne düşünürsek düşünelim, şundan eminiz, şu anda fiyatlandırmayı %100 doğru yapmıyoruz. Böyle bir durumdan ne kadar endişelisiniz? Bu piyasadaki büyük bir hareketin Avrupa'yı resesyona sürüklemesi ya da finansal piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaratması.
4: İşte bu en önemli risk unsurlarından biri. Ve bilirsiniz, eğer devasa ve sürdürülemez bir yeniden fiyatlandırma olursa, bu durum ekonomik büyümeyi, tüketimi, servet etkilerini, yatırım faaliyetlerini ve diğer her şeyi etkiler. Ve bu durumda küresel bir şok yaşanacaktır. Ancak ben sadece uç senaryoları, yani ya harika ya da çok kötü bir şey olacağını düşünmem. Yapay zeka yatırım hızının yavaşlaması bile bir noktada ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatma potansiyeline sahip. Ve tabii ki zayıflayan ekonomiyle birlikte enflasyon da düşmeye başlayacaktır.
3: Ancak bu yatırımı düşünürsek mevcut hızda bunun bir balon bölgesine doğru sürdürülemez olduğunu söyler miydiniz? Peki Amerika'daki bazı CEO'lardan duyduğumuz yavaşlama söylemleri sizi rahatlatıyor mu? Ve buna inanıyor musunuz?
4: Bu konunun pek çok yönü var. Biri dünyanın sonu senaryosu, yapay zekanın yönetimi ele geçirmesi falan filan. Yani bu çok farklı bir senaryo.
3: Şimdilik sadece ekonomiyle sınırlı kalabilir.
4: Yani insan her şeyi hayal edebilir. Ancak ekonomi açısından bir miktar yavaşlama, yeniden değerlendirme ve verimlilik artışı açısından faydaların gözden geçirilmesinin oldukça yerinde olacağını düşünüyorum.
3: Peki aklınızın bir köşesinde Avrupa Merkez Bankası'nda yaptığınız gibi faiz artırmanın biraz cephane saklamak için olduğunu düşünüyor musunuz? Piyasalarda bir şeyler ters giderse, bu tür dışsal şoklardan biri yaşandığında size biraz manevra alanı sağlıyor mu?
4: Bir tane daha yapayım. %2,50 seviyesinde bence 2,50'nin sihirli bir yanı yok. Gerekirse o zaman elbette bunun daha da üzerine çıkarız. Ve bence herhangi bir sihirli çıta ya da ekstra bir şey yapmanız gereken bir durum yok. Hayır, bilirsiniz bu herhangi bir sayı işte. Ama tabii ki gerekirse faizleri indirmek için bir miktar hareket alanı sağlıyor. Fakat bu hiçbir şekilde temel senaryo değil.
3: Ve son olarak hızlıca siyasi bir soru. Açıkçası Fransa seçimlerinde borçların silinmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikasını değiştirmesi gibi söylemler duyuyoruz. Almanya'da ise Euro bölgesinden çıkmaktan bahseden aşırı sağın yükselişi var. Siyasi riski ve bunun para politikası üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi mali ve yapısal konular kilit noktadır. Para politikası ağrı kesici gibidir. Size zaman kazandırabilir. Dişiniz ağrıyorsa dişçiye gitmeden önce bir ağrı kesici alırsınız. Ama dişçiye görünmeniz gerekir. Yani yapısal sorunlar çok acil. Burada toplanmamızın nedeni de bu. Bankacılık Birliği, Tasarruf ve Yatırım Birliği ekonomimizi düzeltmemiz gerekiyor. Büyüme çok zayıf. Ve bu da politika yapıcıların, siyasetçilerin elinde olan yapısal reformları zorunlu kılıyor. Para politikası istikrar sağlamak ve enflasyonun düşük kalmasını temin etmek için elinden geleni yapacaktır. Ancak verimlilik sorunlarını biz çözemeyiz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.